0: ayağı tutanlara hoş geldiniz.
1: Roy.
0: Milton. Sen öldün sanıyordum.
1: Ölmüş olduğumu umuyordum. Aynı şey değil.
0: Burada kalmayı mı düşünüyorsun?
1: Senin için sorun olur mu?
0: Parasını verdiğin sürece sorun yok. Ama sabaha kadar kaybol.
1: Uzun zaman önce burada kamyon şoförlüğü yapardım. Onun kız kardeşini ziyaret ederdim.
2: Ah, ve o da rahatsız oldu.
1: Evet.
2: Sorun ne?
1: Hiç.
2: Emin misin?
3: Merhaba. Ben Candy. Size ne getireyim?
1: Bira.
2: Bana da.
3: Ama kimlikte görmem gerek.
1: Bu ne saçmalık böyle?
2: Sen o ziyaretleri yapalı uzun zaman olmuş.
3: İçki mi istiyorsun? Üye olmak zorundasın. İçki yasağı var.
2: Ah, hayır, affedersin.
1: O benim cebimdeydi.
2: Adi bir hırsızmışım gibi bakma bana. Kendimi korumak için aldım. Arabamı çalsaydın seni bulmam gerekecekti.
3: Tanrım.
1: Sana komik bir şey mi söyledi?
3: Bu ehliyetin süresi geçmekle kalmamış, antika bu.
1: Peki, o zaman bana sade kahve getir. Şekerli.
3: Ya da senin için yakışıklı. Ne bileyim, bazı kuralları biraz esnetebilirim. Ama kimseye söyleme.
2: Onu paketleyecek misin?
1: Paket.
2: Yapma Milton, gideli ne kadar oldu?
1: Son günlerde aklım çok meşguldü.
2: Anladım. O zaman keyfine bak. Sabah olunca kimse keşke bu kadar eğlenmeseydim demez.
1: Nereye gidiyorsun?
2: Ben gidip bir duş alacağım. Sıcak bir yatağa gireceğim. Ve tırnaklarımı yapacağım.
1: Ne olacak?
2: Sen içersin. Sabah görüşürüz.

0: olacakmış. Parti için kiralıyor musun?
1: Ha tabii ki. Parti mi vereceksin?
0: Evet. Bu akşam vermeyi düşünüyorum.
2: Anne, anne bak bak biz ayrıldık. Piper gitti, sadece arabamı istiyorum. Bak kapatıyorum, polisler geldi. Ben de seni. Nerede kaldınız? Ha? Ben sizi arayalı 2 saat oldu. Neredeydiniz?
0: Ben bir yolcu arıyorum. 1.85.
2: Ne?
0: Aa evet. Bir yolcu. Son derece sinirli bir tip.
2: Beni... sen de kimsin?
0: Ben muhasebeciyim.
2: Muhasebe... ben polis çağırmıştım.
0: Teki mi? Adam nerede?
2: Nereden bileyim? Ben uyandığımda 3'ü de gitmişti.
0: 3'ü mü?
2: Ve benim arabam.
0: Ne tür bir araba?
2: Bak büyük patron. Sen polis değilsin. Ben de konuşmuyorum. Adi herifler bir günde bana seçerek bırakın be. Ben bu sopayı Kentucky'den almıştım. Seni bununla döveceğim.
0: Nasıl bir araba Frank?
2: Ne?
0: Senin araban nasıl bir şey?
2: Niye? Niye herkes benim canımı acıtıyor ki?
0: Sorduğun soruya cevap ver.
2: 69 Charger seni adi.
0: Peki Hemi motor mu?
2: 4440. Hayır dur. İndir beni. Lütfen indir beni duvardan. Nereye gidiyorsun lütfen? Lütfen beni duvardan indir lütfen. Hadi. Hadi. Kuş beyinli. O benim. Aman kapağım.
3: Sizin arabanız mı çalındı? Frank Remy?
0: İçeride. Ben birini arıyorum. 1.85 buralardan değil. 69 model Charger'a biniyorum. Yanında bu kadar.
3: Anlamadım.
4: Ellerini başının üstüne kaldır. Ellerini kaldır adi herif.
0: Şanslı gününüz.
4: O da ne?

0: Sen federal misin?
1: Bir yolcu arıyorum. John Milton. Fotoğraftaki kadınla birlikte.
0: Ama içerideki adam...
1: Ölü. Evet. Yazık olmuş diyeceğim ama yalan olur. Annesinden başkası özlemez. Bakın devriyeler. Kaçağın takibi konusunda yardımınıza ihtiyacım var. Eğer onu üçümüz yakalayabilirsek... Sen bayağı hırslısın.
2: Sanırım.
0: Evet. Öyleyiz.
1: Bunu görebiliyorum. Başarırsanız terfi alırsınız. Maaş artar. Bunun garantisini veriyorum. Şimdi gidip şu Milton'ı avlayacağız. Onun sürdüğü charger'ı mutlaka bulacağız. Ve onu bulduğumuz anda siz vurup öldüreceksiniz. Asla kaçırmak yok.
0: Ama bu kurallara aykırı.
1: Evet. Bu adam son derece tehlikeli. Çok öldürdü. Yine öldürecek. Görüldüğü yerde vurulmalı. Bu oyunda kurallara göre oynarsanız siz de onun kurbanlarından biri olursunuz. Başlayalım mı?
3: Hadi kımılda.
4: Bekle,

0: kulübün o zamana kadar kapalı olacağı bildirildi. Günün bir başka gelişmesi de kaybolduğu bildirilen Colorado'lu çocukla ilgiliydi. Colorado Eyalet Polisi ile işbirliği içinde çalışan dedektifler, Jonah King'in peşinde Colorado Loveland'da ölü bulunan genç ve evli çiftin cinayetleriyle bağlantısı olduğu düşünülen din görevlisi aranıyor. Genç çiftin kayıp çocuğunun da Jonah King tarafından kaçırıldığı düşünülmekte. Ülke çapında sarı alarm veren polis, vatandaşlardan da yardım istedi. Hatırlayacaksınız, bu haberi ilk verdiğimizde mikrofonlarımızla konuşan Nathan Brown adında bir görgü tanığı var. Ama daha önce Nathan Brown'un Jonah King hakkında daha önce anlattıklarını gözden geçir. Nathan Brown,
1: bayağı yakışıklıymış değil mi? Ve önüne aptallar hala bilmiyor. Gelecek çağın vesiyeni görebildiğin için çok şanslılar. Bir yakını olmadığını da söyledim.

0: Kız 11 numarada. Milton da 12'de kalıyor.
1: O Milton bizim dostumuz değil. Hakkımız olan şeyi bizim elimizden almaya çalışacak. O kıyamet ama biz yağmuruz. Onu bulun ve öfkenizi üstüne boşaltın.

0: Milton. Milton, sorularıma cevap istiyorum.
1: Bu o.

0: Milton, lanet olsun.
1: Zam ve terfi, zam ve terfi. Yere yat, yere yat. Üç, iki.
2: Bırak şunu!
0: Hayır!
2: Senin
0: lanet olsun. Milton, ne yapıyorsun
3: sen? Peşinden gidiyorum. Niye? Sen de mi geleceksin?

0: Kanaman neredeyse durmuş.
1: Sadece bir sıyrık.
0: O polisler bize uyarı yapmadan ateş etti. Bizi tutuklamaya çalışmıyorlardı, bizi öldürmeye çalışıyorlardı. Seni öldürmek istiyorlardı. Nesin sen, katil mi yoksa hapisten falan mı kaçtın? Söylesene, hangisi?
1: İkisi de.
0: Tanrım, ne yaptım ben? Nasıl bir pisliğe bulaştırdın beni? Bir polis vurdum, beni hapse atacaklar, farkında mısın? Lanet olsun. Suratını dağıtmamam için geçerli bir sebep söyle bana.
1: Ben soruyorum.
0: Ne demek istediğimi biliyorsun. Lanet olsun.
1: Bebeğini kaçırdılar. Onun bebeğini kaçırdılar.
0: Haberlerdeki çocuk mu? Hani şu herkesin aradığı kız.
1: Evet. Onlar kızımı öldürdü. Bebeğini kaçırdılar. O bebek benim her şeyim. Ölen kızımla aramızdaki son bağ. Gidip o bebeği geri alacağım. Tabanca doldurmuştum.
2: Seçeneğin olduğunu nereden çıkardın?
1: Şey, birincisi iğrenç bir herifsin ve yapmam gereken bir şey var.
2: Ama onu uzun zaman önce yapmalıydın.
1: Ama uzun zaman önce yapmama gerek yoktu.
2: Milton sana ulaşabilmek için arkadaki küçük kadını öldürebilirim.
1: Sen sağ kolu musun? He? Kendini baron falan mı sanıyorsun? Buna izin veremem.
2: Dedim ya, seçeneğin olduğunu nereden çıkarıyorsun?
1: Bundan.

0: O kızını öldürenlerden olamaz değil mi?
1: O başka biri.
0: Ölmeni istemeyen biri var mı?
1: Hayır.
0: O lanet şey nasıl bir silahtı öyle?
1: Onun gibiler de kullanacağın türden. Silahları dolduracağım. Sen kullan.
0: Lanet olsun.
2: Sen burada olamazsın.
3: Çaylak!
2: Çavuş, şu çaylağa söyle suç mahallinde dolaşmasın.
4: Yüzbaşım, çok affedersiniz.
5: Bu adamı derhal buradan götürmenizi istiyorum çavuş.
4: Yüzbaşım, o bizden. Hiç sorun yok.
5: Adam delillerin üstüne basıyor. Sorun var. 45'likler.
4: Torbala ve etiketle.
2: Peki efendim. Sen.
5: Çavuş.
2: Etiketle.
5: Büyük Oklahoma eyaletimizde neden iki ölü Colorado devriyesi var söyler misin? Ve bu beyler tartışmanın yanlış tarafında yer almayı nasıl başarmışlar? Bu odadaki misafir John Milton maktuller arasında değil anlaşılan.
4: Yok efendim.
6: Yüzbaşım, biri hala yaşıyor.
5: Barikat istiyorum çavuş. Eyaletin her yerinde. Gerekeni yap hemen. Bir battaniye getirin, bir de buraya sağlıkçı çağırın hemen. Tamam, her şey düzelecek.
0: Her şeyi gördüm. Onları biz birlikte olurken öldürdü.
5: Kimdi o?
0: Hayır, anlamıyorsunuz. Hiç böyle bir şey yaşamamıştım. Çok kötü. Peki sen yaşadın mı?
5: Bir de psikolog çağırsınlar.
2: Dostum, sence içinde biri var mıdır bunun?
7: Var gibi. Kapılar hala kapalı.
2: İsa aşkına.
1: Marangoz, duydukların da yanlış. Ben kısa saç severim.
7: Beni resmen öldürecektin dostum.
1: Yaklaşmadım bile. 73 yaşına gelene kadar seninle hiç görüşmeyeceğiz. Seninle 3 ay sonra görüşürüz.
7: Ne demek şimdi bu?
1: Kızım okuldan mezun olur olmaz King'le tanıştı.
0: Tanıyor muydun? Jonah King'i tanıyor muydun?
1: Kızım onu tanıyor. Evet, tanıştılar. Zaten hayatı facia gibiydi. King sessiz bir devrim vaaz ediyordu. Ama kızım o sessizliğin bir bodrumda saklanıp tavukların kafasını kesmekten olduğunu anlayana kadar 4 ay geçti.
0: Jonah King vudu mu yapardı?
1: Hayır, vudu değil, şeytani büyü. Kendi topladığı orduyu eğitmeye çalışıyordu. Haliyle kızım çıkmak istedi. Ona gideceği yeri söyleyince Jonah demir bir çubukla bacağını 3 yerden kırdı.
0: Aman tanrım.
1: Kızım dersini aldı. 18 ay boyunca uslu bir mürit oldu. Sonra bir gece Jonah'ı yalnız yakaladı. Ve yüzüne 5 köşeli bir yıldız kolyesi saplayıp karanlıkta kaybolmayı seçti.
0: Kızın 2 yıldır tarikattaydı ve senin haberin yoktu, öyle mi? Neden daha önce yardım etmedin?
1: Bunların hiçbirinden haberim yoktu. Ta ki hapse atılana kadar.
0: Silahı doldurmayacak mısın?
1: Şimdilik 3 kurşun yeter.
0: Milton, bu onun arabası.
1: Kenara çek.

0: yerinde olsam bunu yapmazdım. Asla.
1: Kızı bırakın ve çocuğu bana verin. Yoksa hepinizin kafasını uçururum.
2: Silahı bırak. Yoksa onu doğrarız.
3: Seçim senin tatlım. Her şekilde biz kazanacağız.
2: Oyun değil evlat.

0: Milton, değil mi? Niye buradasın? Niye sorun çıkarıyorsun?
1: Niye geldiğimi biliyorsun.
0: Hakkında bildiğim tek şey... kızını terk etmiş olduğun. O kadar uzaklaştın ki herkese senin öldüğünü söyledi. Hayır Milton. Onun iyiliği için bu çocuğu senin eline veremem.
1: Ama Dolunay varsa hiç çekinmeden onu kurban edersin değil mi?
0: Bu çocuk inanamayacağın kadar kutsal. Etrafına baksana. Dünya alevler içinde. İnsanlar acı çekiyor. Ve değişim gelene kadar çekmeye devam edecekler. Evet, güzel gül evlat. Ama tehlike gelecek. Kanın sayesinde. Bu çocuk kapı açacak. Yeni bir dünya düzenine.
1: Bu şarlatan benim kızımı öldürdü. Şimdi de bana felsefe dersi veriyor.
0: Kızının ölümü sadece bir kazaydı.
1: Görmem gereken her şeyi gördüm. Kimse bakmadığında nasıl biri olduğunu görüyorum. Ve o gece bir şeyini kaybettiğini biliyorum.
0: Milton, şu anda kendini küçültüyorsun.
1: Sen kızıma kendi önünde zorla diz çöktürdün. Ve o da sana cevabını verdi. Öyle değil mi, deri ceket? Sen oradaydın. Kopuk söylememen için sana yemin ettirdi.
2: John.
1: John! Çocuğu bana ver. Çocuğu bana ver. Sana çocuğu bana ver dedim.
3: Hayır!
4: Yavaş!
5: Dur bakalım.
4: Tamam, sakin ol. Yavaş!
5: Geri çekil!
4: Sakin, sakin.
0: Evladım, seni gırtlağından vurup hırıltılarını dinlerken sabah meyvemi yemek benim için çok kolay olur. Ama pek sanmıyorum Piper. İlgimi çekiyorsun. Senin canını alabilirim. Ya da belki bütün lütfumu sana bahşederim. Sana öğretirim. Milton'un kızına da öğretmiştim. Ama onu ezdim. Seni de zevkle ezeceğimi biliyorum. Arabaya gidelim.
4: Hadi. Gidiyoruz.
3: Hayır.
4: Hadi.
3: Hayır.
4: Yürü.
3: Hadi. Hayır.
4: Tamam.
3: Milton.
4: Tamam. Sakin ol. Sakin ol.
3: Milton. Yürü.
4: Rahat dur artık.
3: Aşağıda gelin. Bırak.
4: Yavaş.
3: Bırak.
4: Yavaş. Tamam.
0: Bu uyluk kemiğini görüyor musun? Bu senin kızına aitti. Gittiğim her yere götürüyorum.
3: Tamam,
4: tamam.
6: Bir daha sefere seni o lanet ağzından vuracağım.
0: Artık ilerleyebiliriz.

0: Hepsini arkaya gömeceğiz. Çıkar lanet kürekleri arabadan.
1: Hayır, kürekleri sen çıkaracaksın.
0: Bana karşı mı geliyorsun ha?
2: Yakında ölecek.

0: Şu işe bakın. Hala geliyor.
1: Kim geliyor?
0: Milton.
2: Milton!
1: Ne?
3: Kıpırdama.
0: Hala yaşıyor.
1: Ama suratından vurmuştum.
0: Göremiyor musun? Bir dört yol ağzındayız. Topuklarımızı vurup dünyayı değiştireceğimizi sanmıyordunuz herhalde, değil mi?

0: Hakkındaki fikrim değişti Piper. Böyle bir hırsı yan olmalı. Seni önce öldüreceğim, sonra zavallı ölünü kirleteceğim.
1: Çok az kaldı. Sana gününü göstereceğim.
0: Ah Piper.

Yaşlı kadınlara bayılırım.

0: daha da güzel.
1: Üstümüze geliyor.

0: Hava çok sıcak ha?
1: Evet, yardım edin. Hmm.
0: Kilisede çok özür dilerim. Bunun anlamını söyler misin?
1: O ulu şeytanla yaptığımız anlaşmanın sembolü.
0: Anlaşma ha? Ama senden hiç bahsetmedi. Oo, bacağının işi bitmiş. Al biraz su iç. Ha. Amatörler.
1: Ben öleceğim değil mi?
0: Bu Milton'ın işi olmalı.
1: Evet. O aşağılık herif beni vurdu. Bir dakika. Sen nasıl? Kimsin sen?
0: Ben muhasebeciyim. Merak ettim ki hiç merak etmem. Sizin Milton'dan istediğiniz nedir?
1: Sen kimsin?
0: Fark eder mi? Milton sizin için önemli mi?
1: Hayır değil. Asıl o bizi takip ediyordu.
0: Neden?
1: Çünkü o olayı biz yaptık. Çünkü onu biz kaçırdık.
0: Meramı dindirmek ister misin? Ne yaptınız ve kimi kaçırdınız?
2: Canını yakarsam haber ver. Milton, onu almaya çalıştım. İnan bana.
3: Biliyorum.
2: Lanet şeytan hayranları korkudan ödümü koparıyorlar. Uğraşmamaları gereken güçlerle oynuyorlar. Tüylerim diken diken oldu.
3: Hiçbiri gerçek değil.
2: Hayır Milton. UFO'lar koca ayak ve hayaletler. Onlar palavra. İblislerle şeytan? O kapıları bir kez açarsan hiç kapatamazsın. Ama bunu biliyorsun, öyle değil mi?

0: Sen öldün.
1: Evet, son zamanlarda çok duyuyoruz.
0: Hayır, ciddiyim. Onun tabutunu taşıdım.
2: Webster, o tüfeği kaldıracak mısın yoksa okşamaya devam mı edeceksin?
0: Sana bağlı. Nasıl oldu bu?
2: Kızımı duydun mu?
0: Duydum.
2: O zaman niye döndüğümü de bilirsin.

0: Ama ben bilmiyorum. Bana da açıklar mısın lütfen?
1: Kızını çok severdi.
0: Kızını çok seven bir sürü baba var. Ama bu bütün olanları açıklamıyor, değil mi?
1: Ama o adam kızını kendinden nefret ettirecek kadar çok sevdi. Evet, o çok... çok kötüydü. Çok kötü bir kocaydı. Ama iyi bir babaydı. Bir ara çok yanlış bir gruba girdik. Ve oraya bir kere girersen asla çıkamazsın. Ve o da kızını korumak için kızı daha lisedeyken kayboldu. Ben de onunlaydım.
0: Ama sen çıktın.
1: Evet, çıktım. İş bittiğinde bizi öldürmeyi bekleyen birkaç adamı ziyaret ettiği için onun sayesinde çıktım. Ama o yine de devam etti. Ben ayrıldım. Ama haberim yoktu. Dönmeliydim.

0: Ateşi görünce evini mi özledin? Soğuk.
1: En kötü tarafı ateş değil. Hatırladığın şeyler. Çektiğin acıyla hiç ilgisi yok. Senin yanmanla sevdiklerinin acısını hissetmek. Çünkü gördüğün tek şey bu. Bütün ayrıntılarıyla. Ve susturmak için yapabileceğin hiçbir şey yok. Ben vurulduğumda kızım 16 yaşındaydı. Ağlayışını izledim. Beni lanetlemesini dinledim. O tarikata girerken de onu izledim. Cinayetleri izledim. Önce ağaçsever sandalet giyen damadım oraya gitti. Sonra da kızım. Yanmak hiç sorun değil. Çocuğunun kafasının koparılışını izlemek çok daha kötü. Teşekkür ederim Webster. Şu anda geçebileceğimi pek sanmıyorum. O Jonah'ın kafatasından içmeyi bekleyeceğim.
0: John, o arabayı tamir edemem. Ama seni gideceğin yere götürebilirim.

0: Milton, yanlış hatırlamıyorsam Chevelle'i hep sevmişsindir, değil mi?
1: ...454 mü?
0: Evet.

0: 911.
1: Merhaba.
0: Acil durum nedir?
1: Dün gece boğa yakalayanlarda herkesi öldüren adam için aramıştım.
0: Evet.
1: Onu nerede bulacağınızı biliyorum.
2: Stillwater Marsh cezaevi uzun yıllar önce kapandı. Deacon's ağacının ne olduğunu biliyor musun?
3: Dar ağacı.
2: Evet. Son idam 38'deydi. Mahkumlarla alay etmek için ağacı bıraktılar. Haritaya göre arabayla 8 saat sürüyor. Bence biraz...
3: Webster. Burada kalmanı istiyorum.
2: Ne? Hayır. Geçen sefer yalnız gittin.
3: Yalnız gitmiyorum ama.
2: O küçük kızı bana mı tercih ediyorsun?
3: Mermileri ver.

0: Bir çelişki yumağısın biliyor musun? Ne zaman böyle imkansız bir işe kalkışsan birinin kanını döktüğünün farkında değil misin? Bu sefer kimin kanını dökmeyi düşünüyorsun?
1: Bu seferki başka.
0: Öyle mi?
1: Bak Webster, tüm bunları kontrol etmeni istiyorum. Anladın mı beni?
2: O gelmiyor mu?
1: Piper, bana lazımsın. Ama yalan söylemeyeceğim. Bu çok zor olacak. İstediğinden emin misin?
2: Benim bütün hayatım beklemekle geçti. Masaları bekledim, aptalları bekledim, bir şeylerin bir anlamı olmasını bekledim. Şimdi bir anlamı var işte. Sonuna kadar seninleyim.

0: Onu üstümüze çekmeye devam edin. Biz gerisini hallederiz. Havai fişeklere hiç gerek kalmasa iyi olur. Devriyeler, iş başına. Beyler, bu ikisi bizden iki kişiyi öldürdü. Onlara ödetmek istediğinizi biliyorum. O yüzden ben size lastiklerini patlatın dediğimde onları kafalarından vuracağınızı anlayacaksınız. Anlaşıldı mı?
1: Evet efendim.
0: Güzel, pekala. Lütfen lastiklerini patlatın.
2: İleride başkaları da olacak.
3: Sürmeye devam et.
2: Çok üzgünüm.

0: ne böyle?
1: Evet. Bunu hiç beklemiyordum.

0: Lastikleri patlatalım mı yüzbaşım? Hayır, bu mümkün değil. Senin bir FBI ajanı olduğuna beni hayatta inandıramazsın. Böyle bir şey mümkün değil.
1: Görevden çekilmenizi istiyorum yüzbaşı. Bu rozetin anlamını biliyorum.

0: biliyorsunuzdur. Federal büro geliyor. Hepiniz önümden defolun demek. Sürmekte olan bir federal davada çam devirdiniz. Şimdi silahlarınızı indirin. Sen.
1: Ne? Yüzbaşı!
0: Anlaşılan iki efendiye hizmet ediyorsun. Telefonunu al ve ara onu. Jonah King'i ara. Ona de ki Milton öldü.
2: Dediğini yap Devri. Ajanı duydun. Geri kalanlar, görevden çekilin. Hepiniz derhal görevden çekilsin dedim, lanet olsun!
3: Neden peşimizde değiller?
4: Çünkü sen kararlı, tehlikeli, polis öldüren bir katilsin ve senden çok korkuyorlar.
3: Şimdi ne yapacağız?
4: Yola devam edeceğiz.

0: Piper.
1: Milton.
0: Uzak dur ondan.
2: Hiç sanmam.
0: Seni bununla vuracağım. Bunun anlamını biliyorsundur. Cennet yok, cehennem yok. Bütün varlığın yok oluyor.
1: Lanet olsun Milton, vur onu.
2: Bayan Piper'ı yakınımda tutmak için bir sebep daha. Çok yorgunsun Milton, yine ıskalarsın.
0: Sen kendini ne sanıyorsun ha? Yeni patron mu? Beni asla durduramazsın.
2: Durdurmak mı? Milton, bensiz burada olamazdın. Senin ankör pislik. O küçük barikat vardı ya, sen orada kalırdın. O yüzden şimdi Tanrı katili kılıfına sok ve bana teşekkür et. Dedim ki, kılıfına sok ve bana teşekkür et.
0: Ona zarar verme. Teşekkür ederim.
2: Şimdi kemeri çöz. Tam şuraya, lütfen. Aa, daha iyi. Sen çıkan ilk kişi değilsin, sonuncusu da olmayacaksın ama bir şeyi merak ediyorum. Nasıl oradan Tanrı katiliyle çıkmayı başardın?
0: Sadece içeri girdim ve aldım.
2: Oo. O öğrendiği zaman yerinde olmak istemezdim.
0: Ne yapacak peki? Beni geri almayacak mı? Niye bana yardım ediyorsun?
1: O kaçık manyaklar yüzünden. Cehennemi dünyaya getirmeyi başarmışlar. Milton, bu gerçek. John'a gerçekten yapıyor.
2: Çok şirin. Ona söylemedin mi?
0: Ne söyleyecektim?
2: Genç bayan Piper... Size küçük bir sır vereyim. Sadece çok büyük bir zindanın gardiyanı. Sessiz adam aslında. Hep düşünen ve çok okuyan. Ve bildiğim kadarıyla kendi şerefine çocukları kurban etme fikri onu çok kızdırıyor.
0: Bana neden yardım ediyorsun?
2: Hepimizin bir görevi var. Seni buraya getirmek benimkini kolaylaştırdı. Sen istediğini al,

0: Senden istediğimi alayım.
1: O zaman şimdi et.
0: Hayır.
1: Orada 40 kişiler ve ikimiz...
0: Hayır. Onu kurtarmak mı istiyorsun Milton? O zaman sen git ve sen yap. Sen kazanırsan ben de kazanırım. Seni indirirlerse de kazanırım. Ve umarım tereyağlı mısır seviyorsundur. Epey büyük bir gösteri olacak. Hala burada mısın Milton? Saat ilerliyor. Gece yarısı yaklaşıyor ve dolunay var.
1: Anahtarı ver.
0: Ben burada olacağım.
2: Dünyanın çürümüş ruhundan sızan kanın ayaklarımızı aktığı yere vardık. Onun ölümüyle hepimiz yeniden doğacağız. Bizler sürgün yedik. Avlandık. Ama bitti. Artık yok. Bu kurban sayesinde hiçbir şeyden korkmayacağız. Ve yakında cehennemin köpekleri bizim emrimizde uluyacak. Şimdilik bu bıçağın akıtacağı kanla hepimiz özgür olacağız.

0: Al şunu. Ne olursa olsun o çocuk bu gece ölecek. Söylediğinde gırtlağını
1: Bu o. İkisi de Milton'ın yanında.
2: Demek öyle. Bunu durduracağını mı sanıyorsun? Arkadaşını öldüreceğiz. Sonra bebeği de. Ve sonsuza kadar yaşayacağız.
3: Sonsuz mu? Senin için sonsuzluk 5 saniye ise evet haklı olabilirsin.

0: Şimdi hazır ol.
1: Seni öldürürsem onu alamaz.
2: O zaman başkası gelir. Her zaman başkası gelir. Piper, bunu beni durdurmak için çalmadı. Beni yavaşlatmak için çaldı ve istediği şeyi alıyor. Yanına git. Hemen, yoksa geç olacak.

pislik.

0: Her şey berbat oldu işte. Nereye gidiyorsun?
1: Milton!
0: Zafer hala benim dostum. Bebeği hemen buraya getir. Bunu görmesini istiyorum.
1: O lanet bebeği buraya getir dedim.
0: Seni öldürene kadar döveceğim. Kızından geriye kalanlarla. Senden nefret eden kızından.
1: Ölüme terk ettiğin kızından kalanlarla.
0: Pekala. Şunu bilmeni istiyorum. Bu çocuğun başına geleceklerin yanında kızının ölümü çok hafif kalırdı, inan bana.
2: Seni öldüreceğim pislik.
0: Ah Milton. Bunu deneyen çok oldu. Ama ben korunuyorum. Senin asla bilemeyeceğin bir güçle. Buraya ait hiçbir şey beni öldüremez.
2: Ben buraya ait değilim.

Merak ettim. Yapmasına izin verir miydin? Ben de öyle düşündüm. Yakında görüşürüz. İşte burada.

0: Melton, biri ona yaklaşırsa öldürürüm.
1: Biliyorum. O yüzden seni seçtim. Webster, ikinize göz kulak olacak. Yapabildiği sürece.
0: Hayır Milton. Hayır, lütfen gitme.
1: Onu benim için sev Piper. Sev onu. Ona annelik yap. Biliyorum bana söz vermeni istemeye hakkım yok. Ama istemem gerek.
0: Söz veriyorum. Söz veriyorum Milton.
1: Teşekkür ederim.
0: Hayır. Hayır. Hı

0: Gidelim.
1: Cehennemde bile merhamet varmış.

0: Ama haberin olsun, ben kalmayı düşünmüyorum.
1: Milton, sen istediğini aldın.
0: Evet aldım. Ama beni o deliğe geri tıkarsa yine kaçarım.
1: Fevkalade. Bunu görmeyi çok isterdim.
0: Anahtarı ver.

0: Mesele de bu değil mi? Kız bir yerden bir yere zor gidiyor. Biz onu gelin diye alacağız. Bunu mu istiyorsun?
1: Niye istemiyorum biliyor musun Abidin? Seni bu kadar gaddar, bu kadar katı yürekli görmek istemiyorum.
0: Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun?
1: Kusura bakma. Benim bir kalbim var. Sen buraya telefonunu koy. Getir. Getir.
2: Düşer.
1: Yok yok düşmez. Tamam. Ben seni eve bırakırım. Merak etme olur mu?
2: Acıdınız bana değil mi? Ben onu istemiyordum ki ben. Biraz saygınızı... Yani bana biraz güvenmenizi istiyordum.
1: Sen benim saygımı kazandın Gülben. Onun için buradayım.
2: Kazandın mı?
1: Hı hı.
2: Ama şimdi ya siz... Yani eşiniz hani size demişti ya... Nasıl yapacaksınız hani boşarım demişti ya.
1: O zaman ben de senin demin yaptığın gibi... Dikilirim karşısına, hakkımı ararım. Hadi gel. Araba şurada. Gel bak şurada ara. Hadi yavrum.

0: Hadi sen istediğin gibi yerleş.
1: Şeynur teyze.
0: Efendim?
1: Benim eve gitmeden önce uğramam gereken bir yer daha var. Birine daha hakkımı savunacağım.
0: Kime?
2: Niye açmıyorsun Barkın ya? Niye açmıyorsun ki? Nerede gidiyorum anahtarı? Barkın! Barkın! Bak giriyorum, sonra beni görünce korkma, olur mu? Barkın!

0: Barkın! Kriz geçirmiş. Barkın! Barkın, duyabiliyor musun beni? Barkın! Barkın! Aç ellerini. Aç. Geldim bak, ben buradayım. Aç ellerini. Aç.
1: Bundan sonra kendi bitkilerini sularsın. Sana ait olmayanları değil.
2: Safiye, doğru düz bir cevap vermedin hala. Farkında mısın?
0: Allah Allah, çocuğun yanında soruyorsun sen de. Ne deseydim?
2: Evet deseydin, o da babasının sevincini paylaşırdı sayende.
0: Diyemedim işte, utandım.
2: E peki şimdi? Bak, sadece ikimiz varız.
0: Hayırdır Naci, beklemeye gelemedin galiba. Ha? Bekletmeye gelince de maşallahım var ama.
2: Okşan o yüzüğü görmeseydi eğer, haberin bile olmayacaktı Safi. Ayrıca alt tarafı bir ay bekledim.
0: Bir ay mı? Ne bir ayı be? Bir ay diyor. 23 yıl bekledim ben seni, 23 yıl. O 23 yıla kaç tane kış, kaç tane bahar, kaç Sezen şarkısı sığdırdım sen biliyor musun?
2: Biliyorum Safi. Ben de saydım hepsini. O yüzden acele ediyorum ya biraz, hani bir an önce kavuşalım diye. Ama sen niye sarı ışıkta duruyorsun onu anlamıyorum.
0: Alışkanlık yapmıştır.
2: Koronaya basmam gerekecek demek ki.
0: Ay Naci, ne olur teşbih yapma. Allah aşkına iki dakika kelimelerle oynama.
2: Safiye, ikimiz de cevabın ne olduğunu biliyoruz zaten. Bizim asıl konuşmamız gereken...
0: Bir dakika, bir dakika. Ne demek o? Neymiş cevap yani? Allah Allah. Evet diyeceğim, onu mu diyorsun? Çantada keklik çünkü Safiye. Ayrıca cevabı biliyorsan niye soruyorsun?
2: Çünkü senin ağzından, senin dudaklarından duymak istiyorum. Anlıyor musun?
0: Sus, sus. Memduh Bey.
2: Yani?
0: Sus, konuşma, ayıptır.
3: Selamlar.
0: Merhabalar.
4: Merhaba.
3: İyisiniz.
2: Umarım olacağız. Olacağız. İyi olacağız.
3: İyi. Ben gideyim. Sınav kağıtları okuyacağım.
0: Ha,
3: İyi günler.
0: Sınavlar. Sınavlar başladı mı? Sınavlar, evet.
3: Yok. Rutin sınavlar bunlar. Üniversiteye hazırlık için.
0: Ha, tabii şimdi zordur onlar da değil mi? Nasıl sorular? Yazık çocuklar, strese giriyordur. Yorgunluk, kafa gidiktir şimdi. Onlar da Allah yardımcıları olsun. Tabii şimdi gelecekleri... Tek bir soruya sınava bağlı olunca yani...
3: Bunun böyle olmadığını anlatmaya çalışıyorum onlara. Geleceğinizi o iki saat belirleyemez diyorum. Yeter ki siz ne istediğinizi bilin ve kendinize inanın.
2: Çok doğru. Gerisini akışa bırakmak lazım. Değil mi hocam?
3: Öyle. İyi günler size.
0: Peki şimdiki dönemde de acaba şey mi sorular? Çoktan seçmeli. Bizim zamanımızda öyleydi değil mi Naci?
2: Hı hı.
3: Naci Hoca da hakim konuya. O anlatır size.
0: Hayır siz.
3: İyi günler.
0: Tecrübeli. Koş koş. Yani tabakhaneye yetişiyor sanki. İki dakika bizim yanında dursam olur.
2: Konumuza dönsün.
0: Ay tamam, seni de mi atlı kovalıyor Naci? Gelme üstüme yani, bir sık boğaz etme. Allah Allah. Sonuçta geleceğim söz konusu benim.
2: Bizim. Kimizin geleceği?
0: Evet. Hayatını karartmak üzeresin.
2: Tam tersi. Onu hakkıyla yaşamaya başlamak üzereyim Seyfi.
0: Ne var Naci, neye bakıyorsun?
2: Safiye, ben sana saçlarını toplama artık demiştim.
0: Naci, ne yapıyorsun? Ortalık yerde saçıma dokun.

papatya kokuyor hala. Boşunaymış gibi fınça uzaması saçların. Ben böyle canlı saç görmedim ömrümde. Her telinin içinde ayrı bir kalp çarpıyor. Bütün kara parçaları hiç. Afrika dahil.

0: Senin bir havan mı? Beni asıl saran mı? Onunla daha bir değere biniyor soluk almak. Sabahları acıktığı için aklı. Gününü kazanıp kurtardı diye güzel. Birçok çiçek atları gibi güzel. En tanınmış kırmızılarla açan. Bütün kara parçalarında. Afrika dahil. Demiş Cemal Süreyya. Saçlarını artık toplama Saf. Hep böyle kalsın olur mu?
1: Tamam canım sen de Yani yüz buldun iyice. Ateşin falan da yok yani. Neyin bahanesi şimdi bu? Allah Allah.
2: Bu daha bir şey değil Safi.
1: Ne? Tövbe estağfurullah. Ay sinirden güldüm şu anda. Allah'ım ya Rabbim. Ne kadar saçma laflar ediyorsun. Bir şey olmuş sana. Değişmişsin yani. Kim değiştirdiyse toparla kendini Naci. Allah'ım ya.
2: Gel de sen topla.
1: Ne diyorsun ya? Vallahi babama söyleyeceğim, salacağım üstüne. Terbiyesiz, densiz.
2: Safiye, bana cevap vermediğin her anı burnundan getireceğim senin. Benden böyle kolay kaçıp kurtulamazsın.
1: Öyle mi? Burnundan getireceksin. Ha, görürsün sen. Sen benim inadımı unuttun galiba Naci.
2: Safiye, ben ölümü yenmişim senin için Safiye. İnadına mı yenileceğim?
1: Naci. Bütün kara parçalarını kaybedeceksin. Afrika dahil. Manyak. İnşallah biri görmemiştir.

0: Ne o Safiye? Gökkuşağı görmüş gibi sırıtıyorsun.
1: Gördüm belki baba. Ne belli? Ne biliyorsun yani?
0: Belli belli. Aklın başından gitmiş. Kapıya yaslanacak kadar.
1: Ah! Ay ne yaptım ben ya? Allah kahretmesin, mahvoldum. Hay Allah ya, kafa gitti. Ben banyoya gireceğim. Kimse gelmesin. Duşumu alacaktım zaten ben. Ay ödüm koptu, ne oluyor?
2: Merhaba Hikmet amca.
0: Merhaba.
2: Safiye, bunu unutmuşsun da onu getirdim.
0: Ne o? Aynı kitap mı yine? Sen onu kaç defa hediye ettin oğlum? Unutup unutup aynı şeyi mi alıyorsun bu yaşta? Hayırdır? Balık ya arada.
2: Yok değil Hikmet amca, bu kitap değil.
1: Naci sakın yapma.

0: Safiye iyice temizledikten sonra belki takarsın. Ama sen onun ne kadar temiz olduğunu anlayıncaya kadar beklerim ben. Hoşça kalın Hikmet amca.
1: Neyse ben gideyim de bir sürü işim var zaten.
2: Dur. Göster bakayım kaç karat. Odaya sat gibi cimrim bakacağım.
1: Baba aşk olsun ya. Gören de yani bizi para göz zannedecek. El insaf.
2: Ben zengin damat peşinde değilim Safiye. Ona ihtiyacımız yok çok şükür. Cimri olmasın derdindeyim ben. Göster. Alırım bak elinden.
1: Tamam tamam.
2: İyi iyi. Ağır geliyor. Al.
1: E ne yaptın bakmadın?
2: Ölçtüm ben. Paha da ağır o. Gerisi senin özelin zaten artık.
1: Allah'ım ya.

0: Gülben, ben arabada bekleyeyim istersen.
1: Gerek yok, kalabilirsiniz. Kulakların çınladı mı bugün? Senden konuştuk da biraz. En zor tarafı ne bu terapi denen şeyin biliyor musun? Kalbinden kurşunlanmış çocukluğunu alıyor. Mezarından kaldırıyor. Sonra da diyor ki hadi büyü. Sen de diyemiyorsun ki nasıl büyüyeyim? Ölüyüm ben. Sonra da sana katillerini gösteriyor. Bak diyor, seni bunlar öldürmüş. Tanıdık geliyor mu?

Çok öfkeliyim anne. Beni seven bir sürü insan var artık. Kendimi değerli hissetmem için her şeyi yapan biri var. Ama o kurşun şurada kalmış. Böyle derine, en derine batıyor bazen. Bana en çok senin gibi bakan biri olduğunda. İstediğim kadar güçleneyim, senden hesap soramam artık. Yoksun. Ama bana senin gibi bakanlardan, silah doğrultanlardan, sadece vurmayı bilenlerden hesap soracağım artık. Kendimi savunacağım. Bugün o adamın karşısına çıkıp senden korkmayacağım dedim. Kala kaldı. Hiçbir şey diyemedi. Cesaretim onu korkuttu biliyor musun? Ezberini bozdu. Keşke seninkini de bozabilseydim.

Ben evleniyorum anne. Çok iyi bir anne olacağım. Ve hiçbir çocuğumun kalbine silah doğrultmayacağım. Ve onlara korkmamayı öğreteceğim. Yalnızca korkakların eli tetiğe gider. Çünkü onları koruyacak hiçbir sevgi yoktur etraflarında diyeceğim.

Öyle işte. Bıraktığın hasarlara bakıyoruz. Göremediğim yerlerinde de var. Biliyorum. Sızısı geliyor çünkü. Ama inşallah saracağız o doktorla beraber. O yaraları temizleyeceğiz. Beni en çok ne korkuturdu biliyor musun? Hani yani bana bağırmaların, tokatların, dayakların, tekmelerin değil. Ben en çok sen Allah'a al canımı diye yalvardığında korkardım anne. Annemi ölmek isteyecek hale getirdiğim için kendimden nefret ederdim. Duyma derdim Allah'ım. Duyma onu ne olur. Şimdi Gülben'i sevmeyi öğreniyorum yavaş yavaş. Hayır yani keşke sen de... Neyse. Umarım oradakilerle kavga etmiyorsundur. Bir de umarım seni sevebilecek kadar cesur birileri vardır orada.

Gülben. İyi misin? Ben de artık senin bir annen sayılırım, değil mi? O zaman elinizi öpeyim. Şenur anne. Yok canım, o ne öyle? Hem ben o kadar yaşlı mıyım? Öpme, boş ver. Ama bir gün kendini hazır hissettiğinde kızımın koluna girmek isterim tabii.

0: Osman Bey, misafiriniz var.
1: Abidin amca. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun oturun. Sağ ol Şidem. Çay, kahve bir şey içer misiniz?
2: Mecbur kaldık gelmeye. Başka türlü olmayacak çünkü.
1: Anlamadım.
2: Sen bizim Esat gibi

0: Esat hafta sonları seni bizim eve getirirdi. Kalırdınız bazen. Yurtta yalnız tek başına kalmana gönlü razı olmazdı. Acırdı sana. Biz de seni soframıza oturturduk.
1: Bunu böyle ifade etmeniz üzdü açıkçası.
0: Bence acele etme. Daha en ucuzcu kısmına gelmedik. Esat'a sorardık. Bu çocuk niye evine gitmiyor? Ailesi bunu özlemiyor mu diye. O cevap vermezdi, konuyu kapatırdı. Ama biz Şenur'la konuşurduk. Herhalde derdik aile çok sorunlu. Yoksa bir çocuk neden hafta sonu eve gitmek yerine yurtta kalsın? Böyle düşünürdük. Ama olsun derdim ben. Ailesi sorunlu filan. Sonuçta benim oğluma bir zararı yok. Varsın arkadaşlık etsinler. Ama sen beni bu dediğime pişman ettin.
1: Ne yaparak pardon?
0: O deli kız kardeşini oğluma musallat ederek. Geçen evden kovdum. Yine geldi kapıma. Neymiş efendim? Benden korkmuyormuş.
1: Öyle mi söyledi Gülben size?
0: Böyle söyledi, aynen.
1: Çok iyi söylemiş.
0: Çok iyi söylemiş. Kendi hayatını kararttığın yetmedi o deli kız kardeşlerin için. Esat'ın hayatını da karartacaksın ha. Kendini kurban ettin. Bir ortak kurban daha arıyorsun yanına, öyle mi?
1: Esat'a ve Şenur teyzeye saygımdan size cevap vermeyeceğim. Şimdi buyurun gidin.
0: Ne cevap vereceksin? Yalanlayacak mısın beni? Sen Amerika'dan apar topar o deli kız kardeşlerin için dönmedin mi?
1: Siz benim neden döndüğümü ne bileceksiniz?
0: Baban ölüyordu be senin. Bakımsızlıktan, açlıktan bir deri bir kemik kalmıştı adam. Herkes konuşuyordu. Koskoca Hikmet Derenoğlu ne hallere düştü diye. Neden peki? Çünkü senin o manyak kardeşlerin eve doktor hemşire sokmuyordu. Hepimiz biliyorduk bunu. Ben oğlumun başına ne geleceğini biliyorum. Esat duygusal bir çocuk, sosyal bir çocuk. Senin gibi değil o. Aramıza sokup onu da kendinize benzeteceksiniz ha. Evinden çıkamayan, karısının yanından bir an ayrılamayan, yüzü beş karış, hayata küsmüş, mutsuz bir adam olacak, öyle mi?
1: Oradan bakınca yüzü beş karış, mutsuz mu görünüyorum?
0: Esat daha iyisine layık. Bunu sen de biliyorsun. Ama kendini küçücük görüyor. Siz de bunu kullanıyorsunuz.
2: Baba. Ne işin var ya burada senin? Niye rahatsız ediyorsun insanları?
0: O kıza söyle. Bir daha benim kapıma gelmesin. Yoksa yüzüne kapı çarpmaktan daha beter ederim onu.
2: Ne yapacaksın ya baba? Ne yapacaksın Allah aşkına? Yeter bıktım ya, ne bu böyle hep tehdit? Ne zararı var o kızın sana?
0: Sen bizim ailenin çelimsiziydin hep oğlum be. Kafan küçüktü senin kafan. Sana bir kıyafet alınacak. En ucuzunu seçerdin. Biriyle arkadaşlık edeceksin. Nerede böyle yalnız sorunlu adam var, onu bulurdun. Eve köpek mi alacaksın? Bir bacağı sakat olanı bulurdun. Sen hep kusurlu olana meftun oldun be oğlum. Belki onların yanında kendini daha büyük, daha güçlü hissediyordun da ondan. Bu kızı da ondan seçtin değil mi? Daha iyisi sana iki numara büyük gelirdi. Taşıyamazdın çünkü.
1: Yeter. Ya efendi gibi gidin ya da ben yolu göstermek zorunda kalacağım.
2: Annemi bir daha boşanmakta tehdit edersen ve o da seni seçmezse çok mutlu bir hayat bekleyecek onu.

0: İyi misin?
1: Pişman oldun mu? Babanı yıllarca benimkiyle kıyaslayıp ona kızmaktan. Bak anladın şimdi işte. Şanssız olan sen değilsin ha.

0: Gülben sen mi geldin Gülben?
1: Geldim abla benim. Uf. Ne oldu? Bir değişiklik görmüyor musun Gülben? Yoo. Allah Allah iyice bak kız. Abla. Gözlerinin altı morarmış biraz ama korkma grip oldun ya geçen gün ondandır.
0: Ne? Ne diyorsun ya iyice baksana.
1: Allah Allah. Abla ne bileyim ben gerçekten çok yorgunum üstümden kamyon geçti ya. Kafam almıyor yani yerinde değil ne istiyorsun?
0: Gülben iyice bak Gülben. Ne bu?
1: Yüzük mü?
0: Vallahi bravo Gülben. Nasıl bildin kız yüzük? Kız.
1: Allah Allah.
0: Bağırma.
1: Teklif mi etti?
0: Allah Allah bağırma. Allah aşkına bağırma Gülben.
1: Abla.
0: Gülben ablamını seversen lan bağırma ne olursun.
1: Ne yapayım ben kız, şu an?
0: Tamam.
1: Çok heyecanlıyım.
0: Tamam.
1: Allah'ım. Allah'ım. Çıldıracağım. Nasıl? Nasıl teklif? Teklif mi? Benim şu an nabzım çok fena yükseldi. Bayılacağım. Aa, çığlık mı atsam şu camdan? Ne yapayım?
0: Ne oluyor ya? Aa, ben bu kadar heyecanlanmadım. Sen niye bu kadar heyecanlanıyorsun?
1: Ben kaç yıldır bu anı bekliyorum abla sen biliyor musun? Çok kötüyüm şu an. Ateş bastı.
0: Kız ben beklemedim. Sen niye bekliyorsun?
1: Yalan söyleme. Bana yalan söyleme ama senin canın sağ olsun. Beni bugün sinirlendiremeyeceksin. Kızdıramayacaksın. Helal olsun o Naciye de. Vallahi bak uyuz muyuz ama becerdi sonunda. Göster bakayım. Göster yüzünü göster.
0: Gülben sus Allah aşkına. Baba zaten pirana gibi peşimde.
1: Sus. Yüzünü göster yüzünü. Göster.
2: Abla. Abla bu çok güzel. Ay Allah'ım şiirleri gibi ne kadar zarif. Allah'ım çok beğendim. Ne yaptı peki? Sus çok önemli bir şey şu an. Sen evet deyince ne yaptı? Benim gibi zıpladı mı? Uçtu mu havalara?
1: Ha yok ama. O yapamazdı. Çok cool bir adam. O böyle yani ne yaptı? Böyle tebessüm mi etti? Ne bileyim. Ya, çay mı ısmarladı? Ne yaptı?
0: Evet demedim daha.
1: Evet demedin. Neden?
0: Düşünüyorum çünkü.
1: Düşüneceğim dedin. Ha, iyi. Düşün. Vallahi düşün. Takvim yaprakları ağladı. Sen düşün abla. Git hatta içeri dolma yap. Acelemiz yok. Git yap. Seneye meneye cevabını verirsin ardından. Gir mutfağa dolma yap.
0: Gülben. Kız ne oluyor be sen neye kızdın sinirlendin? Hayırdır bir şey mi oldu? Bir tatsızlık mı oldu?
1: Çünkü artık tahammülüm yok abla.
0: Neye?
1: Korkmaktan korkmaya. Abla bu hikayenin kurbanı sen değilsin. Kalk artık ayağa. Al şu kalemi eline ve yeniden yazmaya başla artık onu. Bak Naci kalemi vermeye başlamış. Kullan şunu.
0: Aa, laflara bak laflara. Ne oluyor kız? Yaşam kuşu mu oldun sen?
1: Evet bundan sonra koç olacağım abla. Koyun olmaktan bin kat daha iyidir.
0: Aa. Ay yok.

0: Çok var. Hangisi acaba?
1: Of, beni kandırdığını anladığım kafe.
0: Çalışıyorum maalesef. Gelemem.
2: Han.
3: Bak, eğer sen gelmezsen ben gelirim. O da senin için çok iyi olmaz.
0: Tamam, bir saat orada.
3: Yarım saat.
0: Tamam.

0: Yemin ediyorum içim katıldı üşümekten ha. Mekanı en soğuk masasını nasıl seçtik biz? Sen niye hiç üşümüyorsun? Sanki kanın 100 derece gibi. Şuraya bak, şömine gibisin.
1: Sen odun atıyorsundur belki içime.
0: Ha, aşkından yanıyorum diyorsun yani. Ayhan, New York ne kadar güzeldir değil mi şimdi?
2: İlk karı kaçırmasak bari. Baktın mı hava durumuna, cuma nasılmış? Bir şey söyleyeceğim, gider gitmez buz patenine gidiyoruz. Öyle yorgunum falan dinlemem. Çünkü pazartesi direkt dergiye başlamam lazım. Loren bir mail atmış. Sana söylemedim canın sıkılmasın diye ama az vaktin kaldı demek istiyor.
1: Ceylan.
0: Hı.
1: Benim sana bir şey söylemem lazım.
0: Ne oldu, korkutma beni.
1: Ben seninle gelemeyeceğim.
0: Neden?
1: Evi toparlamam lazım yani. Bırakamam bizimkileri.
0: Nasıl yani, ne zaman yani, ne zaman 3 ay oldu Han, ne zaman toparlayacaksın? Gelmeyeceksin değil mi? Gelmeyeceksin. Ne zamandan beri biliyordun? Başından beri değil
1: mi? Ceylan yapma ne olur. Ceylan. Ceylan.

0: Hoş geldiniz. Kaç kişi olacaktınız?
1: İki.
0: Burası soğuk olur. Şöyle alayım sizi.
1: Yok. Burası iyi benim için.
0: Siz bilirsiniz. Buyurun.

0: Hala aynı bencillik değil mi? Nasıl olsa kendim üşümüyorum diye en soğuk yeri seçiyorsun.
1: Üşür, sana ceketimi veririm.
0: Hiçbir şey istemiyorum senden. Neden yaptın? Seni istemiyorum dedin. Karşıma çıkma dedin. Bizden olmaz dedin. Sana güvenmiyorum dedin. Baştan sona kadar yalnızsın dedin. Bir sürü şey söyledin ya. Niye peki gidip en yakın arkadaşımı korkutuyorsun? Neden?
1: Bilmiyorum.
0: Bilmiyorsun. Senin yüzünden Sara krizi geçirmiş çocuk. Evde yerde kas katı buldum. Elinde de o korkunç not.
1: Öyle bir rahatsızlığı olduğunu bilmiyordum.
0: Hancım, öyle bir rahatsızlığı olmasa da böyle bir şey yapamazsın. İnsanların evine giremezsin, onları korkutamazsın. Polise gideceğim diyor. Haklı da ne olacak?
1: Git. Bir şey olmaz. Merak etme.
0: Ya ne demek bir şey olmaz? Kendi nüfuzuna mı güveniyorsun? Hallederim mi zannediyorsun? Beni şahit yazacak ve ben bu sefer yalan söylemeyeceğim.
1: Hapse girmemden mi korkuyorsun?

0: Alo.
1: Alo Safiye, kararını verdin mi?
0: Of aman Naci ya.
1: Şaka, tamam şaka.
2: Yüzük parmağına oldu mu merak ettim.
1: Baktın mı?
0: Deneyemedim, temizlik yapıyorum. Bir sürü işim var evde.
1: Ha. Yani eğer küçük falan geldiyse gidip...
2: Yaptırmam lazım, o yüzden soruyorum.
0: Ne münasebet canım, niye küçük gelsin? Ben sucuk parmaklıyım, onu mu demek istiyorsun?
1: Demek istiyorum ki Safiye, onu bir dene diyorum demek istiyorum.
2: Parmağına bir tak demek istiyorum. Bir tak da bak hadi.
0: Tamam, şimdi çok fazla işim var. Deneyemem.
1: Safiye, intikam alıyorsun benden değil mi? Zamanında veremedim diye.
0: Ha? Aa, ne alakası var canım? Allah Allah.
3: Kim arıyor? Perihan mı o?
0: Yok baba, yok. Sana değil, bana.
3: Oo, çok yakışmış. Aferin, zevkliymiş damat.
2: Bakayım, elmas mı? Ne renk göremiyorum.
0: Baba Allah aşkına sus, ne olursun.
3: Allah tamamına erdirsin. Ya ne var? Kötü bir şey söylemiyorum ki, Allah Allah.
0: Baba kurban olayım, ne olursun ya. İçeride baklava var. Git baklavayı bir dilim.
3: Sahi mi söylüyorsun?
0: Vallahi, hadi.
3: Bak yalansa eğer...
0: Baba telefonla konuşamıyorum bak, ne olur.
3: Gülben gibi kaybedeyim deme sakın. Ağlarsın sonra bak.
0: Ya telefonla konuştum. Alo?
1: Olmuş o zaman parmağına Safiye.
0: Sen ne bakıyorsun babaya? O bana inadından yapıyor. Bilmiyor musun? Onun aklı git geldi yani. Sinir etmek için.
1: Safiye'm. Sevdin mi peki? Bari onu söyle. Safiye.
0: Çok sevdim. Naci çok işim var. Evleş gibi. Hadi temizlemem lazım. Hoşça kal. Kapatıyorum.
1: Akşam ararım gene.
0: Naci kapatıyorum. Görüşürüz. Hadi. Temizlik yapmam lazım.
1: Görüşürüz. Canım.
0: Hadi. Canımmış. Allah Allah. Sarma sapa.
4: Bak, bende bir dolu var Safiye. Hepsi de parıl parıl parlıyorlar. Baban sekreterini aldırırdı. Ne alındığını bile bilmezdi. Sormazdı. Tabii evlilik sahte olunca pek bir kıymeti olmuyor. Sen ona karılık edemezsin. Çocuk veremezsin. Yanağından bile öptüremezsin. Boşuna hayal kurma.
0: Sen öptürdün de ne oldu?
4: Ha?
0: Dört çocuk yaptın da ne oldu? Babam seni sevmiyordu. Tamam mı? Naci beni seviyor. Ben hiçbir zaman senin gibi olmayacağım.

0: Safiye, Hikmet amca nasıl üzülecekler ya? Sen bir tek onların başında sen varsın. Yani yaşayacaklar utancı, anlatmıyorum bile.
1: Ceylan kim o adam? Devamlı dip dibesiniz.
0: Ben sana hesap vermek zorunda değilim ha.
1: Değilsin. Ama eskisi gibi olalım istiyorsun. Biliyorum.
0: Çok yanlış anlamışsın beni. İstediğim en son şey eskisi gibi olmamız. Ben yepyeni olalım istedim ama artık görüyorum ki şu kadarcık bir ihtimal bile yok. Çünkü sen hiç değişmeyeceksin.
1: Sen olsan ne düşünürdün? Ne zaman gelsem o herif orada.

0: Utan diye anlatacağım, tamam mı? Barkın bana manevi annemin emaneti. Asuman teyzenin. Biz ayrıldıktan sonra ben kötü bir süreç geçirdim. Çok büyük bir bunalıma girdim. Yataktan kalkamadım. Bir gün kapım çaldı. Anne oğul gelmişler. Ellerinde bir tabak kek. Artık sabahlara kadar nasıl bir müzik dinlediysem, bu kız perişan halde demişler. Yanılmamışlardı da. Tam 3 ay sürdü beni toparlayabilmeleri. Sevgiyle, şefkatle sarıp sarmaladılar beni. Onların sayesinde ayağa kalktım. Asuman teyze oğluna çok düşkündü. Geçen yıl kaybettik onu. Ölmeden önce de Barkın sarı hastası. Bir gözün hep üstünde olsun Emi dedi. Yani bana emanet etti. Barkın benim ailemden biri gibi. Abla kardeş gibiyiz. Anahtarı bende çünkü aklım çıkıyor bir şey olacak diye. Sesi soluğu çıkmadığına kontrol ediyorum. İşte kıskanıp tehdit ettiğin adam mı?
1: Ceylan. Sen insanlara çok ama çok geniş bir yer açıyorsun kalbinde. Sevdin mi çok fazla seviyorsun. Ve ben sanırım orada öyle tıkış tıkış olmayı kaldıramadım. İkinizden de özür dilerim.
0: Seni bir daha görmeyeceğim. Ailenden de uzak duracağım. Karşılaşmayacağız da. Ve ben kalbimde insanlara yer açabildiğim için bir daha özür dilemeyeceğim. Özrünü iletirim. Ama etkili olur mu bilemem.
1: Sorun değil. Hak ettim.
0: İçinde şu kadarcık insan sevgisi olsaydı, onun verdikçe azalmadığını, aksine verdikçe çoğaldığını fark ederdin. Hoşça kal.
1: Nasıl olacak biz aynı şehirdeyken? Öyle demiştin ya. Nasıl ayrı kalacağız?
0: Aynı şehirde olmayacağız ki.

0: Ha şöyle. Çok güzel yemekler yaptım vallahi bugün. Kimse bir şey diyemez. Mis gibi mercimek, kuskus pilavı. Hadi afiyet olsun.
1: Afiyet olsun.
2: Masanın üstüne çık bir de çifte telli oyna istersen Safiye. Bu kadar sevincini belli etme kızım.
3: Neyin sevinci bu?
2: Bu Hacı Yatmaz sonunda yüzüğü verdi kıza.
3: Hacı Yatmaz?
0: Naci diyor. Ölmedi ya.
3: Ha. Nasıl? Bir dakika. Sana evlenme teklif mi etti?
0: Ne oldu? Beğenemedin mi?
3: Yo. Tebrik ederim. Güzel. Desene baba yakında üçümüz kalacağız bu evde.
0: Hemen öyle heyecanlanma. Daha cevap vermedim. Sen de maşallah beni şutlama hayallerine daldın gözümün önünde.
2: Ben diyordum öğretmen maaşıyla bu anca uyduruk bir şey alır diye ama o Esat gibi kalas çıkmadı.
1: İlla bulaşacak Esat'a ya. İlla bir laf.
2: Ya kredi çekti ya arabasını sattı bilmiyorum ama değerli bir şeye benziyor.
1: Baba baba. Senin gözlerin bozulmuş biliyor musun? Pahalı bir şey değil o. Naci zarif bir şey almış.
3: Bu arada arabası yok onun.
0: Ama ne ki söyledin ha.
3: Doğru ama yok.
2: E alırız onu canım. Araba alırız ona. Yani üzülmesin. Konuşurum ben onunla.
0: Yani yemin ediyorum kırkıma merdiven dayan.

0: 40 bin. Kes sesini be. Lafıma giriyor. Sanki. Yani şu masada daha manalı bir sohbet edildiğini duymadım. Duyacağı da benzemiyorum, yemin ediyorum.
1: Ne istiyorsun Safiye? Şiir mi okuyalım? Öyle daha manalı mı olur?
2: Gülben. Terapi nasıl geçti?
3: Çok iyi. Keşke hepiniz gitseniz.
1: Doktorun nasıl, güzel mi?
3: Tövbe tövbe. Ne yapacaksın baba? Güzelse ne yapacaksın mesela?
1: Aman ne söylesek suç ya. Şurada manalı bir sohbet edelim dedik.
2: İyisin ama değil mi? Bir sorun yok.
3: Allah, niye sorup duruyorsun ya? İyiyim.
2: Bugün Esat'ın babasıyla konuşmaya gitmişsin.
0: Ne yaptın, ne yaptın? Bana bak, bir şey olmadı değil mi? Sana kötü bir şey falan demedi. Ha, öyle bir şey dedi mi?
3: Demedi. Yüzüme kapıyı kapattı.
4: Öyle biri miymiş yani Esat abinin babası? Şaşırdım ya.
2: Ben bile şaşırdım. Hiç tanıyamamışım.
1: Hiç üzülme kızım. Ben onun 7 sülalesine diz çöktürmeyi bilirim. Vicdansız köpek. Şerefsiz pislik. İblisin oğlu. Angut herif.
4: Aa babacığım, lütfen ama hiç yakışıyor mu sana?
1: Yakışmasın. O da benim kızımı üzdü. Adi şerefsiz.
0: Coştu yine vallahi. Neyse Gülben. Ama sen bugün öyle moralsiz falan değildin.
3: Annemin mezarına gittim çünkü.
0: Aa, kimle?
3: Şenur anneyle.
0: Allah Allah. E o da karşıydı hani size.
3: Anladı o artık. Bir de abla galiba beni seviyor da.
4: Belki babası da anlar bir gün.
2: Hiç sanmıyorum. Aman boş ver. Biz sizin arkanızdayız Gülben. Kimseye ihtiyacımız yok bizim. Aynı şekilde sizin de abla.
0: Ben daha cevabımı vermedim.
1: O da seçenekleri değerlendiriyor tabii.
2: Eğer çocuğunu düşünüyorsan.
0: Ceylan ne yapıyor? Görüyor musun, hiç yok ortalıkta bu ara.
1: Tulumbacı kız mı diyor?
4: Onu diyor baba.
2: Bilmiyorum, en son gideceğim diyordu.
0: Aa, nereye?
2: Ne bileyim. New York'a galiba.
0: Ne New York'u ya? Temelli dönmek iş miydi?
2: Bilmiyorum abla, ne bileyim. Bana niye soruyorsun ya?
1: Yine kızdırdın kızı değil mi?
0: Ne yaptın, bir şey mi yaptın?
2: Tamam hadi, size afiyet olsun.
0: Han kaçma. Aa, şurada soruma cevap.
2: Kapı çaldı, ben bakıyorum.
3: Biz bakardık.
2: Esat, ne oldu?
5: Bir Gülben'le konuşabilir miyim han?
2: Tabii de. Kötü bir şey yok değil mi?
5: Yok yok. Merak etme.
2: Gülben bir bakar mısın? Esat geldi.
3: Allah. Esat mı dedi? Esat mı geldi dedi? Abla, ya vazgeçtiyse? Ya o adam anne sen yine seni boşarım dediyse?
0: Kız öyle öyle düşünme ya. Yoktur belki bir şey. Gülben sakin ol.
1: Ben de merak ettim şimdi.
4: Ya Allah. Bir de habersiz gelmiş. Kesin bir şey oldu baba.
2: Ya ben Gülben'i çağırdım. Neden hep birlikte geliyorsunuz?
0: Esat hayırdır? Ne oldu, sen bu saatte geldin böyle, önemli bir şey olmadı inşallah.
2: Abla hadi bırakalım konuşsunlar.
5: Yok yok han. Kalsınlar onlar da yani. Siz de duyun bence. Ya böyle ayaküstü nasıl olacak onu da bilemedim ama.
1: Gel o zaman, geç içeri.
0: Baba ne yapıyorsun şimdi?
1: Ne var canım? Naci'yi alıyorsun ama. Bu çocuğun başı kel mi?
3: Evet. Evet, Ceylan'ı da alıyorsun abla. Hatta sofrayı bile oturtturuyorsun.
2: Abla hadi bak, iyi günündesin bugün.
0: İyi tamam be, iyi. Git o zaman, önlük al getir. Terlik merlik de al.
3: Tamam.
0: Her şeyi yap işte. Git getir kolonya molonya, elini yıkar. Zaten annesi gibiyse geçmiş olsun.
3: Esat Esat, aç mısın?
0: Bu tadını kaçırma ama sende.
5: Merak etme, hiç aç değilim zaten, hiç değilim.
1: Hadi anlat artık oğlum, belim tutuldu burada.
0: Dur şey getireyim, getir çabuk hadi. Ay,
1: tamam.
0: Esat hadi daha, konuş da anlat, boncuk gibi dizdim buraya duruyorsun öyle, ne oldu?
2: Abla dur bir dakika, germe çocuğu.
6: Sen gitmiyor muydun? Hayırdır?

0: burada bekliyorsun öldüm meraktan, ne oluyor?
1: Bir susun da çocuk konuşsun. Ben aileme, yani ailemi kaybetmemek için Gülben'le ayrıldığımı söylemiştim. Ama bugün gerçeği öğrendiler.
2: Ben söyledim, ben.
1: Yok Hikmet amca, kendi gözleriyle de gördüler. Babam beni evlatlıktan reddetmeye kararlı. Ama bilmiyor yani. Ya umurumda değil. Onun gibi bir adam babam olmuş olsun, olmamış olsun bir önemi yok artık benim için.
2: Öyle deme oğlum. Babadır sonuçta.
1: Öyle ya Hikmet amca. Beni bugün söylediği şeylerden sonra bana istediğini diyebilir. Onun önemi yok. Ama hiç kimse Gülben'le böyle konuşamaz. İsterse babam olsun, keser atarım. Yine de yani böyle insan ailesini yani bir anda kaybedince, yani böyle yalnız kalınca.
2: Sen yalnız değilsin oğlum. Biz varız. Babanı da kaybettiğini sanma. Ben varım.
1: İşte ben de... Ya ben de o yüzden... Bu işi bir resmileştirip... Artık yeni aileme... Sizin aranıza katılmak istiyorum. Gülben. Haftaya gidip hemen evlenelim mi?
0: Haftaya mı?
1: Evet. Ben seni ailenden asla uzaklaştırmak istemiyorum. İnan bana. Onlara neden yakın kalmak istediğini bugün çok iyi anladım çünkü. Ama bu nişanlık çok uzadı bence. Sen ne düşünüyorsun?

0: Şimdi yılbaşına evli mi gireceğiz biz?
1: He.
0: Yani kendi yılbaşı ağacımızı mı kuracağız?
1: Evet.
0: O zaman evet, evlenelim. Oley be, oley oley oley.
1: Tebrik ederim kardeşim.
2: Sağ ol.
1: Gel buraya, gel.
3: Soyadımızı da alabilirsin. O zaman tam girmiş olursun aileye.
1: Bence o kadarına gerek yok baba.
3: Gel öp bakayım damat.
2: Öpeyim İkbet amca.
0: Ben babamın bile elini hiç öpmem. Öpemem yani. Ama o bilir benim onu ne kadar çok sevdiğimi. Tanır yani beni. Ve babamın elini bir gün öpebilmek için Allah'a her gün dua ettiğimi babam bilir yani beni.
3: Ne oldu Gülben?
0: Ver baba, elini öpeceğim.
3: Ne? Ama sen nasıl? Benim elimi silmem lazım. Safiye, sabunlu bir mendil falan bir şey var mı?
0: Gerek orada? Yok baba.

0: Sana bir iyi, bir de kötü haberim var.
1: Önce kötü.
0: Gülben haftaya evleniyor.
1: Buruk gün geldi yani. Ben davetli miyim peki?
0: Onu Gülben'e sormam lazım.
1: Tamam, sen bir sor, ben çünkü belki Esra ile gelirim.
0: Sen hayırdır ikidir Esra deyip duruyorsun?
1: Ya durmayayım, devam mı edeyim? Sürekli Esra desem tuhaf olmaz mı?
0: Neyse. Peki o zaman iyi haberi veriyorum. Yeraltı canavarı aramızdan ayrılıyor. Gidiyor yakında yani. Kurtuluyorum.
1: İyi haber. Peki sana iyi gelmiyor galiba. İki büklüm olmuşsun.
0: Ne alakası var ya?
1: Tamam o zaman. Madem serumun onda, gitme de o zaman.
0: Serum değil o. Zehir o, zehir.
1: Antik çağlarda yılan zehrinin melankoliye iyi geldiğini biliyor muydun?
0: Aa.
1: Ya öksürüğe de iyi geliyormuş. Bunu biliyor muydun peki?
0: Bilmiyordum.
1: Ha, egzamaya iyi geliyormuş. Onu biliyor muydun?
0: Hayır.
1: Vebanın çaresi olduğunu.
0: Anlarsın.
1: Hı. Tamam, sustum, tamam. Zaten çok seviyorsan iyi olmaz.
0: Neyi?
1: Yılan zehrini iyi gelmesi için şu kadarcık olması lazım. Azıcık.
0: Ya azı da çoğu da iyi gelmiyor diyorum. Niye böyle yapıyorsun ya?
1: Ama kadim bir bilgi bu. İyi gelmesi için az olması lazım zehrin. Tartışılmaz yaşanır.
0: Neyse hadi. İyi akşamlar sana.

0: Bir dakika, bir dakika.
1: Ne yapıyorsun?
0: Ha?
1: Anıl, şu an tam olarak ne yapıyorsun?
0: Ya tamam, tamam. Şey yapıyorum, o aldığın haber için seni teselli ediyorum, tamam.
1: Çok teşekkür ederim ama hiç, bak hiç gerek yok.
0: Ya tamam, sen sus, tamam. Melankoliye iyi gelir, sus. Yılan zehiri yok, sarılma var.

0: Çıkmasan olmuyor mu ya?
1: İşte. Sıra sende.
0: Ya bir adam için durmadan kıta değiştirilir mi Ceylan, Allah aşkına?
1: Onunla bir daha görüşürsen şikayet edeceğim demedin mi sen bana?
0: Dedim de yani her şeyi bırak git New York'a yerleştemedim.
1: Olmuyor işte Barkın. Zamanında denedik. Aynı şehirdeyken olmuyor.

0: Düzelirlerse gelecek misin?
1: Düzelmezler.
0: Biz ne olacağız peki?
1: Gidersen anlarım yani. Bütün hayatın orada.
0: Han, biz ne olacağız diyorum. Ben ne olacağım demiyorum. Biz ne olacağız?
1: Kalırsan bir şansımız olur. Ama gidersen...
0: Giden ben değilim ki. Giden sensin. Söylemeyen, anlatmayan, kandıran sensin.
1: Kalk. Kalk,
0: ne yapıyorsun?
1: Hesabı alabilir miyiz?
0: Ne yapıyorsun?
1: Kalk lan. Kalk. Gel benimle o eve gel de kendin gör o zaman gözlerinle ne haldeler. Ya ben istemez miyim sanıyorsun ha? Babamı hastanelik etmişler. Ölüyormuş adam neredeyse ya. Ellerini çamaşır suyuyla yıkamışlar Ceylan. Kolları yanmış adamın. Sen bana neyin hesabını soruyorsun ha? Neyin ya? Nasıl bırakayım Ceylan? Nasıl bırakayım onları da gideyim? Söyle bana. Benim kardeşim 14 yaşında. 14. Çocuk okulda açlıktan bayılmış. Ne önüne pişirip bir şey koymuşlar ne de dışarıdan yemesine izin vermişler. Neden seni hala tanıştırmıyorum sanıyorsun? Ya hayatımda ilk defa birine aşık oldum. Götürüp ailemin karşısına çıkaramıyorum. Niye biliyor musun? Çünkü eğer seni o eve sokarsan... Onlar kendini camdan aşağı atarlar.
0: Lan bilmiyordum.
1: Bilmiyordun evet, bilmiyordun. Bilsen sevecekmişsin gibi sanki. Al biliyorsun ha. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hiçbir şey.
0: Tamam artık bak ben buradayım.
1: Biz.
0: İşte.
1: Biz çoktan gittin sen.
0: Gitmedim. Gitmeyeceğim. Bak.

0: Hey! Burası benim bölgem. Git başka yerde çalış. Duydun mu beni? Sana diyorum. Çalışamazsın burada. Hey!
1: Sana söylüyorum sana. Duymuyor musun beni? Hey! Sen ne yapıyorsun? Ne işin var senin burada?
2: Senin yaptığını yapıyorum.
1: Neden?
2: Anlamak için.
1: Rüya, ne kadar tehlikeli bir şey yaptığının farkında mısın?
2: Spreyimi aldım yanıma.
1: Git kendine zarar vermenin başka bir yolunu bul. Bu çok tehlikeli. Yürü, yürü eve gidiyoruz.
2: Ya tamam, dur. Bir dakika, yeni başladım daha. Gideriz birazdan, tamam.
1: Yürü dedim.
2: Ya bir çöpü bile paylaşamıyorsun benimle ya. Çöp. Pes artık ya. İnanılmaz.
1: Of ya, bu sana dışarıdan hobi gibi mi geliyor? Egzantrik bir gezi gibi mi görünüyor burası sana? Tehlikeli diyorum bak. Çok tehlikeli. Yürü. Gidiyoruz.
2: E tamam işte. Sen beni korursun.
1: Ya sabır.
2: Az önce ne buldum çöpte biliyor musun?
1: İlgilenmiyorum.
2: İntihar mektubu. Aşk acısına dayanamıyormuş. Herhalde kendi vazgeçip atmıştır değil mi? Yani yoksa başka biri, yani birinin veda mektubunu neden atar ki çöpe?
1: Yürü gidiyoruz.
2: Esra taşınmak istiyor. Ceylan da seni görmeye dayanamıyormuş. Ben dayanıyorum ama. Ya yoksa 40 kere yazardım bu mektupta.
1: Rüya. Senin eksiğin ben değilim. Neden anlamıyorsun bunu?
2: Ya ben senden hiçbir şey istemiyorum ki. Bırak. Seveyim diyorum sadece. O kadın gibi aileni tavlamaya falan da çalışmıyorum.
1: Doğru. Sen onun yerine buraya gelmeyi tercih ediyorsun.
2: Ya tavlamak için değil. Anlamak için.
1: Anlayamazsın. Bak. Belki de Esra haklıdır. Belki de taşınmanız daha doğrudur.
2: Saman bir kağıt parçası olsaydım. Daha değerli olurdum senin için değil mi?
1: Zaten sana değer verdiğim için senden uzak duruyorum. Yoksa sonuna kadar alırdım bu ilgiyi. Bu bitmeyen, tükenmeyen, bu sevgiyi dibine kadar sömürürdüm. Sen kendinin farkında değil misin? Ne kadar güzel, ne kadar özel biri olduğunu görmüyor musun? Bak, sadece iyi hissetmek için senin bana karşı olan zaafını kullanmak istemiyorum. Ben sana kıymak istemiyorum Rüya. Lütfen peşimden dolanıp durma. Bak kötü bir günüme denk gelirsin. Bencilce davranırım. Sana umut veririm. Ve sonra ne hissettiğin umurumda olmaz. İnan bana.
2: Peki... Ya sen de bir gün benim gibi hissedersen?
1: O daha da kötü olur. Ben sana iyi gelmem. Ben kimseye iyi gelmem.
2: Kimse de sana iyi gelmez değil mi?
1: Aynen öyle.
2: Nereden biliyorsun? Kimseyi yanına yaklaştırmıyorsun ki. Ya baksana çöpten medet umuyorsun ama kimseyi yanına yaklaştırmıyorsun. Mis gibi karton bıraktım. Sana özel. Kolay gelsin.

0: Bu ne be?
1: Allah! Anam, anam, anam! Ay bunlar resmen evleniyor! Ay ben yattı o iş sanıyordum. Memduh Bey! Hadi yine iyisin, düğüne gideceğiz, düğüne!
2: Ne bağırıyorsun Okşan? Saat daha sabahın 9'u yahu.
0: Üçümüzü bir yazmış bunlar. Ne demek istiyorlar yani? Birlikte mi gideceğiz?
2: Siz kiminle gitmek isterdiniz Okşan Hanım?
0: Ayol soru mu bu? Tabii ki Bayram'la.
2: Şimdi gitme istersen, öyle öğrenmesin çocuk.
0: Niye ki?
2: Yani daha erken, belki uyanmamıştır diye dedim.
0: Ayol ekmeği bırakmış kapıya. Nesi uyanmamış? Ay anladım. Sen korktun. Düğünde köşelerde yalnız kalacağım diye korktun. Ben seni yalnız bırakmam. Seninle de göbek atacağım. Halay başı yapacağım seni. Gör bak. Ay tamam dur. Tutma beni ayol. Sus. Heyecanlıyım zaten. Hadi. Kapat sen kapıyı, kapat.
3: Bir şey bağırdı demin. Ne oldu? Ne oldu demin? Bir şey bağırdı.
0: Ben bağırdım ayol. Sevinçten bağırdım. Ekmeği almaya çıkmıştım kapıya. Baktım.
3: Ekmeğe mi sevindi? Ne oldu?
0: Tövbe yarabbi, tövbe. Al bak. Senin de kapında. Al sen de bağır. Sevin. Öyle tozutmakla olmaz o işler.

0: Bayram! Bayram! Bayram! Bayram!
1: Oğlum, ne oldu Okşan'ım, ne oldu?
0: Ay dur ayol. Hayırlı haber, merak etme.
2: Gördün mü bunu? Ha? Geldi mi sana da?
1: Bilmiyorum, yani bakmadım. Olabilir, gelmiştir.
0: Ha neyse. Ne yapacaksın? Kimle gideceksin? Var mı aklında birileri?
1: Yani nasıl olsun ki, daha yeni haberim oldu.
0: Ama öğrendin işte şimdi. Bir düşün bakalım, bir bak etrafına. Belki gelir aklına.
1: Şey, aslında biri var. Siz eğer benimle gelmek
0: istiyorsanız... Evet, evet, evet. Kabul ediyorum. Ayol, geliyorum seni.

0: ne? Zaten topuklu ayakkabıyla zor yürürüm ben. Giriveririm koluna. Pıtı pıtı gideriz seninle.
1: Tabii tabii gideriz.
0: Ay tamam. Tutma beni, çok işim var yukarıda. Hadi görüşürüz.
2: Kolay gelsin.

0: Ne oluyor ya Sabahattin ya? Anas, hayırdır bu saatte ne oldu?
1: Hayır, yani olumsuz anlamda hayır. Ya bir şey olmadı yani, ben acele ettim, özür dilerim.
0: Ana, hayır filan, ben gerçekten anlamıyorum şu anda. Sen ne diyorsun?
1: Al bak, davetiye. Yani İlben'le öteki evleniyormuş. Beraber gidip mutluluklarını kıskanalım mı?
0: Niye kıskanıyoruz ya? Anlamadım.
1: Ha, kıpta mı edelim? Olur, daha iyi olur, doğru. Aşık olursun, o kimle iyi gider.
0: Tamam, gideriz ama. Olur.
1: Ha, sen mi peki beni alırsın inerken, sonra ben seni alayım.
0: Ben seni alırım.
1: Hı.
0: Tamam.
1: Hı.
0: Hadi.
1: Hı.
0: Güle güle.
1: Vay.
2: Bütün davetiyeleri tek tek elimle bütün apartmana dağıttım biliyor musunuz? Hatta hızımı alamayıp Esat'ın babasının eline de bir tane sıkıştırmak geldi içimden. Ama o şey dönmüş, Adana'ya dönmüş.
3: Demek tek başına ta oraya kadar gidip konuştun babasıyla, öyle mi? Aferin sana Gülben. Gurur duyuyorum seninle. Sen de duyuyor musun?
2: Şey, galiba.
3: İlk defa korkularının üstüne bu kadar cesurca gittin. Birinin karşısına geçip ilk defa kendini bu kadar gözü kara savundun. Daha ne olması gerek kendinle gurur duyman için?
2: Düğünümde altımı kaçırmamam gerek. Her şeyim hazır. Her şeyim. Gelinliğim, duvağım. O böyle beyaz saten eldivenleri o kadar güzeller ki. Bir de Esat bana prenses tacı almış. Öyle istediğim düğünümüzde diye. Siz hiç altını ıslatan bir prenses gördünüz mü?
3: Gülben, şimdi senden bir şey isteyeceğim. Bu durumu özellikle ne zaman, ne olduğunda, nasıl hissettiğinde yaşıyorsun? Biraz düşünmeni istiyorum.
2: Korktuğumda oluyor en çok.
3: Kimden veya neyden? Eskilere git. İlk zamanlara. İstersen gözlerini kapatabilirsin.

0: Babam bir duyar mı?
1: Anne. Anne.
2: İstemiyorum ben eskiye gitmek. Biliyorum ben zaten ne olduğunu. Böyle gerginlikten kötü bir şey olduğunda oluyor. Üzüldüğüm zaman oluyor. Başka zaman değil yani, istemiyorum.
3: Belli ki bugün bunları hatırlamak istemiyor. Tüm gücüyle direniyor. Peki yarın bunlardan hangisi olacak sence? Yarın hayatının en mutlu, en özel günlerinden birini yaşayacaksın. Onca yıldan sonra sevdiğin kişiyle evleneceksin Gülben.
2: Ama işte ben de size diyorum ki belki daha...

0: Hayatımın en mutsuz günü olacak. Çünkü her şeyi mahvedeceğim. Ha belki de hiç kötü bir şey olmayacak. Sırf heyecandan işeyeceğim altıma. Yani bunun bir garantisi yok, anlıyor musunuz? Ve ben bundan çok korkuyorum. Sakın bana korkmaktan korkma Gülben demeyin. Bal gibi de korkuyorum işte. Buraya kadar geldim. Bunca yol aldım ama... Yani bundan sonrası... Bilmiyorum, böyle benim elimde değilmiş gibi yani.
1: Diyelim ki en

0: Vallahi ben yani tuvaletin dibinde otururum daha iyi. Hiç kalkmam oradan. Midem bozulmuş derim. Yine de yaşatmam aileme böyle bir şeyi. Esat'a yaşatmam. Çağırmayın siz de öyle kötüyü. Allah korusun.
1: Ah Gülben. İhtimali bile seni ne kadar korkutuyor. Bunun önüne nasıl geçebileceksin? Oysa seni bu hale getiren de bu ihtimaller ve onlardan ölesiye kaçman.
0: Ben şey bir kere iğne yapmışlardı, sakinleştirici iğne. Onu mu yaptırsam acaba yine? Böyle çünkü hatırladığımda çok gülüyordum, sonra da uyuyakalmışım.
1: Düğününde uyuyakalmak istemezsin herhalde, değil mi?
0: Ötekinden bin kat daha iyidir.
1: Korktuğumda ve gerildiğimde olurdu dedin.
0: Evet. Başka ne zaman olacak ki zaten?
1: Böyle olduğunda annem beni cezalandırırdı demiştin.
0: Öpüp tebrik edecek hali yok ya. Tabii ki cezalandırırdı. Çok bağırırdı ama. Çok yani böyle bazen böyle beni kollarımdan tutar böyle sarsardı. Hep izleri çıkardı. Sızlardı çok. Gözümün ta içine bakardı. Zaten bir tek o zaman bakardı yüzüme. Sülüklü diye bağırabilmek için. Gözümdeki utancı görebilmek için. Ama ben...
1: Evet Gülben, sen ne?
0: Utanç dışında başka bir şey daha hissederdim.
1: Ne hissederdin?
0: Yani garip bir...
1: Evet.
0: Yok boş verin, ben zaten saçmalıyorum. Deli dersiniz yani bana. Benim biraz aklım karıştı zaten benim.
1: Gülben, burası hislerin hakkında konuşacağın ve bundan asla utanmayacağın yer. Bunu yapmazsan hiçbir anlamı olmaz.
0: Yani annem bana öyle tiksinerek baktığında ben... garip bir rahatlama hissederdim. Ama vallahi yemin ederim bilerek altıma işemedim. Hiçbir zaman istemedim yani. Hiç zaten kim ister ki bunu, değil mi?
1: Görülmek, fark edilmek için çırpınan, sürekli suçlanmış bir çocuk ister.
0: Sizce neden? Neden? Yani sanki... Yani bir anına da olsa böyle sanki huzur bulmuşum. Ne bileyim böyle bir şeye kavuşmuşum. Yani şeker yemişim gibi sanki. Niye öyle hissederdim? Sizce ben sizce kötü bir çocuk muydum?
1: Yine hemen kendisine annesinin gözünden bakmaya başladı. Kötü çocuklar ne yaparlar sence?
0: İşte annelerini üzerler, kızdırırlar.
1: Senin amacın bu muydu?
0: Hayır.
1: Annem yüzüme bakmazdı demiştin demin.
0: Evet. Hı-hı. O hep çok işi vardı zaten onun. Temizlik, çamaşır, yemek.
1: Meşgul olmadığı zamanlar ne yapardı annen?
0: Ablama bağırıp çağırırdı.
1: Başka?
0: Onu azarlardı.
1: Anladığım kadarıyla onlara senden daha çok kızıyordu.
0: Öyle.
1: Bu seni üzmüş gibi sanki.
0: Annemin bana kızmaya vakti ya da hali olmazdı ki zaten. Zaten annem benimle konuşmaya bile tenezzül etmezdi.
1: Altını ıslattığın zamanlar peki? O zaman

0: işler değişirdi değil mi Gülben? Bazen kendimizi o kadar yalnız, o kadar görünmez, o kadar orada yokmuş gibi hissederiz ki varlığımızı ispatlamak için elimizde ne varsa ona sarılırız. Sırf ben de varım, ben de buradayım demek için. Ama bunu bilinçli yapmayız. Bedenimiz ağzımızdan çıkamayan o çığlığı atmanın bir yolunu bulur. Ben buradayım diye haykırır.
1: Ama tam tersi, ben annemin gözüne görünmemeye çalışırdım. Sırf dayak yemeyeyim diye gıkımı bile çıkarmazdım. Her dediğini yapardım onu.
0: Her dediğini yaptığında annen sana aferin deyip başını okşar mıydı?
1: Asla. Sadece azarlayacağı zaman dokunurdu. Bir tek o zaman.

Aşık olmak basit bir ruh hali, bir illüzyon mudur? Yoksa bilimsel bir gerçekliği var mıdır? Aşık olmanın bir faydası var mıdır? Gelin aşka bir de bilimsel açıdan bakalım. Belki vardır aşkın faydası. Aşık olan insanlar sık sık birbirlerine sarılırlar değil mi? Sarılmak aşkın en önemli dışa vurumlarından biridir. Bilimsel araştırmalara göre sarılmak insanın ömrünü uzatıyor. Sarıldığın kişiyle kalp atışı ve vücut ısın birbirini dengeliyor. Her gün en az 20 dakika sarılan çiftler daha az kalp rahatsızlığı çekiyor. Psikolojik rahatsızlık yaşıyor. Sadece sarılıp uyuyalım sözü de boşa değilmiş. Oksitosin hormonu yani sevgi hormonu sarılırken salgılanır ve bu hormon baş ağrısı tedavisinde kullanılan ilaçların ana maddesidir. Devam edelim aşkın faydalarına. Birbirinin gözlerine 3 dakika bakan çiftlerin nefes alışverişi ve kalp atış hızı dengelenir. Sevdiğinin fotoğrafını cüzdanında cebinde taşıyan insanları Türk filmlerinden hatırlarız. Hala da var tabii de artık telefonda saklanıyor genelde. Bunun da bir faydası varmış. Sevdiğin insanın resmine bakmak o anda yaşanılan fiziksel acının azalmasını sağlıyor. 2009 yılında yapılan bilimsel bir araştırmada acı çeken insanlara sevdiklerinin fotoğrafı gösterilmiş ve daha az acı çektikleri anlaşılmış. Bitti mi aşkın faydası? Bitmedi. Hayatınızı kolaylaştıran pratik bilgiler. Bilmeseniz çok şey kaybetmezsiniz ama bilirseniz çok şey kazanabilirsiniz. Duvarınıza çivi çaktığınızda duvarın alçısı çatlıyor mu? Küçük de olsa canınız sıkılıyor değil mi? Ne gerek vardı şimdi ya buna diyorsunuz. Gözünüz takılıyor. Duvarınıza çivi çakacağınız zaman çakacağınız yerin üzerine çapraz bant yapıştırın. Çiviyi öyle çakın. Böylece duvarın alçısını çatlatmamış olursunuz. Malum devir tasarruf devri. Kızartma yağını birkaç kez kullanabilirsiniz. Peki kaç kere kullanabileceğimizi nasıl anlarız? Yani tamam artık daha bu yağıyla bir şey kızartılmaz ne zaman deriz? Nasıl anlaşılır yağın süresinin doldu? Kızgın yağın içerisine bir dilim ekmek atın ve beklemeye başlayın. Eğer ekmekte kara lekeler oluşmuyorsa o yağı kullanabilirsiniz. Yok, eğer ekmeğinizde kara lekeler oluyorsa o yağıyla artık işiniz kalmamıştır. Cevizlerinizin kabuklarını açarken zorlanıyor musunuz? Kolayca açabilmek için onları bir gece tuzlu suyun içerisinde bekletin. Böylelikle böyle bir sorununuz kalmayacaktır. Cevizlerin

Sizin kabukları rahatlıkla açılacaktır. Mobilyalarınızın yerlerini değiştirdiğinizde halıların üzerinde iz kalıyor değil mi? Gözünüz takılıyor. Bu izleri yok etmek için izlerin üzerine bir parça buz koyun ve erimesini bekleyin. Daha sonra elektrik süpürgesiyle üzerinden geçin. Ne görüyorsunuz? Hiçbir şey. Göremezsiniz çünkü kayboldu hepsi. Pratik bilgilerimize haftaya da devam edeceğiz. Dünyanın etrafını dolaşan ilk insan kimdi? Ferdinand Magellan dünyanın etrafını gerçekten dolaştı mı? Yoksa bunu başarabilen bir başka isim miydi? Evet, dünyanın etrafını dolaşan ilk insan Zenci Henry. Ferdinand Magellan dünyanın etrafındaki turunu asla tamamlayamadı. 1521'de Filipinler'de henüz turun yarısındayken öldürüldü. Peki Zenci Henry'nin hikayesi ne? Magellan 1511'de Portekiz'den çıkıp Hint Okyanusu'nu geçerken önce Uzak Doğu'yu ziyaret etti. Uzak Doğu ziyareti sırasındaysa Malezya'daki bir köle pazarında Zenci Henry'i buldu. Tarihler 1511 yılını gösteriyordu ve o tarihten sonra 1519 yılında çıkılan dünya turu girişimi de dahil olmak üzere bundan sonraki tüm yolculuklarında Zenci Henry Magellan'ın yanında gitti. Dünyanın etrafının tamamlandığı yolculuksa Atlas Okyanusu ve Büyük Okyanusu geçerek gerçekleşti. Bu yüzden 1521'de Uzak Doğu'ya vardıklarında Zenci Henry dünyanın etrafını tam olarak dolaşmış olan ilk insan oldu. Peki biz neden Zenci Henry değil de Magellan'ı biliyoruz? Belki de dünyayı dolaşmayı arzulayan, tutkuyla kendini adayanın Magellan olup Zenci Henry'nin tamamen tesadüfen bunu başardığından tarih Magellan'a hakkını vermiş yani. Siz hangi taraftan bakmak istiyorsanız artık. Şarkıların insan psikolojisine olumlu etkisi var mı? Seslerin insan beyninde yarattığı etkiler neler? Ses terapisinin iyileştirici gücü var mı? Ses terapisi binlerce yıldır kullanılan bir ferahlama tekniği. Orta ve Güney Amerika yerlileri bu tekniğe likaros yani şifalı melodiler der. Ve bazı hastalıkları bu terapilerle tedavi eder. Öte yandan eski Mısır tapınakları yankı yoluyla seslerin iyileştirici gücünü arttıracak akustik tasarımlara sahiptir. Antik Yunanistan'a, Hindistan tapınaklarına kadar uzanır melodilerin psikolojik etkisi. Yakın dönemde ise Stanford Üniversitesi ses dalgalarının modern tıpta kullanımı üzerine araştırmalar yapıyor. Ve bu araştırmadan çok ilginç sonuçlar ortaya çıkıyor. Kaliforniya'daki Lancaster kasabasında hoparlörlerden verilen kuş sesleri sayesinde tüm şehirde küçük suçları %15, büyük suçları %6 oranında azaltıyor. Teoriye göre ritim ve frekanslar yoluyla beyin dalgalarına vites küçültüyor. Ses frekanslarına uyum sağlayan beyin dalgalarımıza beta, alfa, teta, delta gibi farklı frekanslarda akor vermek mümkün olabiliyor. Yani ses dalgaları bizi sakinleştirebiliyor, dinlendirebiliyor, rahatlıyoruz. Meditasyon yaparken derin nefesler almak gibi bir ruh haline bürünüyor. Hadi bir de şarkı örneğini verelim. Marconi Union Weightless. Britanya Ses Terapisi Akademisi bu teoriyi denemek için Manchester'lı grup Marconi Union'la bir deney şarkı hazırlamış. 40 kişilik bir fokus grup üzerinde test edilmiş bu şarkı. Sonuç şarkı anksiyeteyi %65 oranında azaltıyor. Beyin fonksiyonlarını ise %35 oranında yavaşlatıyor. Şarkı ayrıca kan basıncını ve stres hormonu olan kortizolü de düşürüyormuş. Kobra etkisi nedir? Hayatımız uygularsak ne elde ederiz? Kobra etkisinin tarihi Hindistan'ın İngiliz kolonisi olduğu zamana dayanır. Hindistan'da aşırı derece kobra yılanı bulunmaktadır. Ve İngiliz bilim adamlarının aklına sözde parlak bir fikir gelir. Kobra yılanının ölüsünü getiren herkese para verelim. Fakir Hintliler bir ayda bütün kobraları öldürür. Ama sonuç hiç de beklenildiği gibi olmaz. Hintliler önce kobraları öldürüp para alırlar tabii. Ama sonra kobraların azaldığını fark edip Hintlilerin de aklına parlak bir fikir gelir.

0: Bir.
1: Ya bu sivri zekalılar her ölü kobraya para veriyorlar. Niye gidelim bunları avlamak için ormana? Biz bu kobraları besleyelim, öldürüp öldürüp veririz diye düşünürler. Öyle de yaparlar. Hatta kobra çiftliği kurarlar. Bunu fark eden İngiliz bilim adamları kobralara para vermeyi keser. Peki sonra ne olur? Bu sefer de Hintliler bütün kobraları doğaya salar ve kobra nüfusu öncekinin 3-4 katı olur. İşte bir sorunu çözmek için yapılan müdahaleyle sorunun daha da beter olmasına kobra etkisi diyoruz. Aynı şey Fransız kolonisi olduğu yıllarda Vietnam'da da yaşanır. Farelerle sorun yaşayan Fransız hükümeti de fare ölüsü için para teklif eder. Ama der ki, farenin ölüsünü getirmeyin, sadece kuyruğunu getirseniz yeter. O kadar ölü fareyi ne yapacağız? Peki sonra ne olur? Fransızlar bir bakar ki tüm ülkeyi kuyruksuz fareler istila etmiş. Kuyruğunu kesen fareyi bırakmış ki üresin, daha çok fare olsun, daha çok para kazanalım. Ya işte böyleyken böyle, kobra etkisi deyip geçmemek lazım. Sylvester Stallone'la köpeğinden nasıl Rocky efsanesi doğdu? Sylvester Stallone New York'a geldiğinde çok zor günler yaşar. Beş parasız, terminallerde

0: Günaydın Keş dayı.
1: Dokuzuncu sınıf için biraz ağır bir kitap değil
0: Annemin
1: mi?
0: Annemin eski

0: üniversite kitaplarından biri. Eric Paget denilen bir İngiliz yazmış. Adam filozof gibi bir şey, etik ve iyi olmak hakkında yazıyor.
1: Eğlence olsun diye ders kitabı okuyorsun.
0: Sanırım öyle.
1: Kendine zarar verme bari. Baban kalktı mı?

0: Saat kaç?
1: Beslenme saati.
0: Kalkıyorum, kalkıyorum,
1: hadi.
0: Kalkıyorum.
1: Hadi gidelim.
0: Tamam, tamam. Parlak gözlü ve gür kuyruklu beyefendi.
1: Doğum öncesi hazırlığa ayıracak vakit yok. Hadi gidelim. Dışarıda aç aygırlar bekliyor. Hadi bakalım, yürü.
2: Alın bakalım. Yetişmeye gerek yok. Herkese yetecek kadar var.
1: Hadi bakalım ufaklık. Hadi içeri. Evet işte oldu. Hadi evet. İşte.
0: Hadi bakalım. Yürü.
1: Durumu nasıl?
0: Bir aydır kovayı yalayıp yutuyor. Artık çiftleşmemesi için hiçbir neden yok.
1: Rachel olsa bilirdi. Onunla konuşuyor gibilerdi.
0: Evet.
1: Bana hiçbir şey söylemedi.
0: Aynen, bana da. Ama ben dinlenmeye devam ediyorum.
2: İyi misin kızım? Baba!
1: Ne oldu bu kıza? Evde yangın varmış gibi koşuyor.
0: Ne oldu hayatım?
2: Çabuk gelin.
0: İyi misin?
2: Geliyor.
1: Hadi.
0: Hey işte burada. Hey, sakin, sakin ol kızım. Sakin.
1: Sakin ol kızım.
0: Bundan hiç hoşlanmadım.
1: Zorlanarak ıkınıyor gibi, baksana.
0: Evet, hiçbir şeyin de geldiği yok.
1: Oo, yavaş yavaş,
0: tamam,
1: sakin.
0: Tamam annecik, sakin, bir bakayım kızım. Her şey yolunda mı? Tamam, evet. Sorunu gördüm.
2: Ne olmuş?
0: Yavru sıkışmış bir ayağı önde.
1: Veteriner çağıralım mı?
0: Veteriner gelinceye kadar yavru çoktan ölmüş olur. Bu gibi durumlarda 10-15 dakikan olur. Bu sürenin de sonundayız, onu
1: tamam,
0: sabit
1: tamam,
0: tut.
1: Yavaş, tamam, yavaş yavaş.
2: Sakin
1: yavaş,
2: ol.
0: Yavaş tuttum onu.
1: Tamam,
0: kuyruğunu gelecek.
2: Kafa düzeltmeye çalışıyor.
1: Hallettim.
0: Tuttun mu?
1: Aldın mı? Tamam. İşte.
0: Bekle. Toynağından evet. Tuttum. Tamam.
2: Sakin Flagon.
0: Tamam.
1: Pekala.
0: Halledeceğiz
1: tamam.
0: Kızım. Tamam.
1: Evet.
0: Evet.
1: Evet.
0: Tamamdır.
1: Evet.
0: Evet. Güzel. Küçük kıymetli şey.
1: Düşünsene, çoğu insan pazar günü hala uyuyor. Mantıklı olanlar yani.
2: Onların kaybı.
1: Öyle.
0: Aileye hoş geldin. Hadi.
1: Hadi.
0: Samara, hadi gidelim. Bulacak mısın?
1: Evet.
0: Kaybolup duruyor. Harika görünüyorsun.
2: Sağ ol baba.
0: Evet.
1: Neden bizimle gelmiyorsun?
0: Bu aralar pek kilise havasında değilim. Ayrıca şu traktörü çalıştırmam lazım. Gerçi bir aydır geleceğim diyordum ama.
1: Pekala. Öğle yemeğinde barbeküde katıl.
0: Büyük silahları ortaya çıkarıyoruz ha?
1: Hiç olmazsa ızgara sandviç.
0: Peki sen mi ısmarlıyorsun?
1: İçeri girdiğin anda sıcacık masa.
0: Tamam peki, beni kandırdın.
1: Öyle olacağını biliyordum.
0: Şimdi eğlenmenize bakın.
1: Sen de şu şeyi tamir et.
0: Hallediyorum.
1: Ona sorup duracağız işte.
2: Annemi özlüyor.
1: Öyle.
2: Ben de özlüyorum. Olsaydı onunla gurur duyardı.
1: Evet, duyardı tabii.
3: Ben çocukken babam beni ava götürürdü. Gün doğmadan yola çıkar, ayaklarımızın altında çatırtılarla soğuk ve karanlığın içinde yürürdük. Bazılarınız neden bahsettiğimi bilir, onayladığınızı görüyorum. Evet, bakın, şu an önünüzde bir vaiz olarak duran biriyim ama ben de günahkarım. Geçmişte az ceviz kırmadık, karakolda sabıkam bile var.
4: Bu konuda biraz bilgiye sahibim.
3: Bu aramızda kalacaktı hanişerim. Ama işte ihtiyarla ava çıktığım aynı ormandaydım. Hidayete erdim ve şunu fark ettim. Tanrı hep oradaydı aslında. Beni dinliyordu, evet. Bekliyordu. Kollarını açmak için hazırdı her
4: amin.
3: Zaman.
4: Amin.
1: Evet.
3: Bir amin daha.
4: Amin.
3: Sağ olun. Teşekkür ederim.
4: Harikaydı peder.
3: Zaman ayırdığınız için sağ
4: olun. Kaçıramazdım. Sabaha başlamak için harika bir yol.
3: Sağ olun.
1: Şerif.
3: Tanrı seni bu adamdan daha hızlı affeder. Finn'i ne durumda?
1: Gel gitli.
3: Onu Memphis Blind denen yerde kurtarmalısın. Ava çıkıyor mu?
1: Pek değil.
3: Durum düşündüğümden evet. De kötü. Peki ya sen Savana, dayın seni bu sezon ava çıkardı mı?
2: Evet ama hep eli boş döndüm.
1: Bu doğru değil. Birkaç tane yakalamaya yaklaştın. Hadi ne seçtiğini göster.
3: Neymiş o? Ooo, birinci sınıf kesme çeliği bu.
1: Hesaplarıma göre parasını ödemesi için 6 ay boyunca sabah işi yapması gerek.
3: Dayın tam bir baş belası değil mi?
2: Aynı zamanda da pinti.
3: Yeğenin seni çözmüş Keş.
1: Evet, tam bir Dr. Phil kendisi. Bak ne diyeceğim. Babam birazdan buraya gelmezse onun ızgara sandviçini yiyeceğim.
2: Yemelisin.
1: Birazdan dönerim.

0: Ne oluyor?
1: Kes. Hoş görürsün diye düşündük. Doğ bir parça bir şeyler yemeye geldi.
2: Eline bakınca iştahımı kaybedebilirim gerçi.
0: Ayağa kalk. Bırak kız çıksın.
1: Kızı yalnız bırakan sensin. Biz kibar olmaya çalışıyoruz. Ona arkadaşlık ediyoruz.
0: Hadi Savana.
1: Uç bakalım küçük kelebek. Dayınla biraz sohbet etmek istiyoruz.
0: Gel hadi güzelim hadi. Git barda kendine bir tatlı al. Uzun sürmeyecek, merak etme hadi.
1: Otur.
0: Ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz?
1: Biz bir şey istemiyoruz. Büyük kedi istiyor.
0: Kediye söyleyecek bir şeyim yok.
1: Büyük kedinin sana söyleyecekleri var. Çiftliğinle ilgili.
0: Çiftliğimle mi ilgili? Neymiş? Tamam. Hadi gel bakalım. Hadi gel, gel. Gidelim.

0: İşte geldi. Kızım benim. Kilise nasıl geçti?
1: Öğle yemeğine geleceğini sanıyordum.
0: Ah, üzgünüm ufaklık.
2: Savana, babanla biraz konuşmalıyız.
0: Tamam hayatım, Keş'le konuşayım biraz. Bir tane daha alacağım. Fikrini değiştirirsen söyle.
2: Komik mi şimdi bu? İçki içmememle dalga geçmeye mi çalışıyorsun?
0: Hala içiyorsun. Bu kötü bir şey. Sana söyleyeyim.
2: Öyle mi? Sanki çok mükemmelsin.
0: Sadece söylüyorum. Herkes gibi sen de bunları yüzüme vurabilirsin.
2: Ayyaş güdük olan bendim. Şimdi sen ikimizin de yüzüne vuruyorsun.
0: Bak, bu gerçeği radyoda bile duyamazsın.
2: Öğle yemeğini kaçırdın. Bak ve Du yemekte yanımıza geldiler. Büyük kediye borçlu olmandan bayağı etkilenmiş gibiler.
0: Sana bu çiftlik hakkında bir şey söyleyeyim Keş. Altında delik olan bir kova gibi.
2: Kız kardeşimin yeri üzerinden büyük kediye borçlandın.
0: Kendi yerim üzerinden kredi.
3: Yapmak zorundaydım, yoksa bu çiftlik her şekilde olsun batardı.
2: Krediye ihtiyacın varsa bankaya gidersin.
0: Kime borçlandım sanıyorsun? Sürekli fazlaca verirler mi sanıyorsun? Ben doğru olanı yaptım. Temiz bir anlaşma. İnekler satılmaya hazır hale gelince parayı öderim.
2: Hiç fark etmez. Yine onların ofisine gidip bir şeyleri imzalayıp durursun. Her şekilde büyük kedinin parası değil mi? Allah'ın cezası.
0: Bak ne diyeceğim. Kaldığın yer için tek kuruş bile ödemedin. Bu belki deliği kapatmaya biraz yardım ederdi.
2: Paçanı şeytana kaptırdın Fin.
0: Ne yapsaydım ha? Ağzadan 100.000'in var mı? Hayır efendim. Kafana takma, ben hallederim, tamam mı?
2: Hayır, hayır, hayır. Ben hallederim. Bu hayvanların nasıl beslendiğini bilirim. Şunu da bırakman lazım. O mekanın etrafında takılmayı da bırak. Ava çık, Savana'yı yanına al. O seninle gitmek istiyor.
0: Şu an ateş etme modum sadece şu içki şişesini vurmak olur. Onu da senin için dışarıda yaparım.

0: Evet. Pişirme işini dışarıda açık şekilde yapıyorlar. Hapları içeride. Buraya 4-5 kişi silahlı gelirsek ne olduğunu bile anlamazlar. İçeride dışarıda her yerde hap var bak. Bak sen bak, ben binanın etrafında dolaşmak istiyorum. İyice bak, göz kulak ol.
1: Rick! Rick!
2: Orada! Kımıldama fistik! Eller yukarı! Oynatmayı bırak!

0: Bak işini yapman gerekiyor.
1: Beyefendi
0: anlıyorum.
1: Anladım, önemli bir mesele ama Bay Berkley şu an çok meşgul. Hemen bir randevu ayarlarız, merak etme.
0: Hemen şimdi olsa iyi olur. Çünkü Zeke'le konuşmadan buradan hiçbir yere
2: gitmiyorum. Tamam, merak etme Sue. Kendisi benimle.
3: Ne yapıyorsun?
4: Ev ödevi.
3: Güzel bir gün okula kaçıp babanı evde yalnız bırakacaksın, değil mi?
4: Trigonometriyi geçmeye çalışıyorum.
3: Gerçekten mi? Bir bakayım mı? Lise zamanlarında matematikle uğraşmışlığım var.
2: Evet, Cash.
0: Evet.
2: Senin için ne yapabilirim?
0: Finney'nin ne kadar borcu var öğrenmeye geldim. Böylece işleri yoluna koyarız.
2: Üzgünüm Cash ama kafan karışık gibi.
3: Bunun matematik olduğundan bile emin değilim. Sekant. İngilizce'de böyle bir tanım olduğunu bile sanmam. Tatlım, sen burada bekle.
5: Hadi kapıyı aç.
4: Kim o?
6: Onu görüyorum.
0: Sen git banyoyu sakla.
6: Arkadan kaçmaya çalışıyor. Hadi Finn. Kapıyı kırıp içeri girmemizi istemezsin.
3: Neden haber sıcak kapıma dayandınız, onu çözmeye çalışıyorum.
5: Aç şu kapıyı Finn'i.
3: Hey. Nasılsın bak?
5: Gayet iyi. Hey. Büyük kedi seni bir ziyaret etmemizi istedi. Yatırımımıza gidip kontrol edin.
3: Evet,
5: dedi.
3: Evet. Parayı toparlıyorum. Ama daha borcun zamanı bile gelmedi ki.
4: Rahat bırakın onu.
5: Hiçbir şey toparlıyorsun gibi gözükmüyor.
4: Durun.
5: Susturun şu veledi.
3: Ona sakın dokunayım deme.
5: Hey dur. Hey.
3: Ulan.
5: Aklayın şunu çocuklar.
2: Bu kontrata bakılırsa çiftlik büyük kediye ait. Belki sen tekrar geri alabilirsin. Ama bu öylece parayı verip kurtulabileceğin türden bir borç değil. Üstelik paran olsa bile. Büyük kedi borç ödendi derse ödenmiş olur. O zamana kadar çiftliğin sahibi sen değilsin. Şimdi Cash, senin için yapabileceğin başka bir şey var mı?

0: Pekala tatlı şey. Sana zarar vermeyeceğim.
1: Ah! Ah! Ah!

0: Tamam tamam. Bak, beni vurursan kimse para falan alamaz.
1: Bunun parayla alakası yok.

0: Ne oldu?
1: Kulağına silah dayayıp ateşlediler.
0: Feni.
2: Hiçbir şey duymuyorum.
0: Hadi seni içeri götürelim hadi. Hadi tamam. Hadi. Tamam.
2: Çok, evet. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm.
0: Sakinleş. Çok sadece üzgünüm. Nefes al. Sadece nefes al.
1: Birini bıçakla yaraladım.
0: Hangisini?
1: Şu sürekli kıkırdayanı.
0: Zoo. Bu işi çözmeye gidiyorum. Sen babana göz kulak ol, tamam mı? Birkaç saate dönmüş olurum.
2: Tamam. Tamam.
1: Bay Williams. Şimdi şerifle görüşebilirsiniz.
3: Bak hele. Sonunda teslim mi oluyorsun Keş?
0: Ben de seni gördüğüme sevindim Dük.
4: Keş, içeri gel.
0: Evet.
4: Seni hücrede otururken hayal etmiştim. Masamın karşısında değil. Mesele nedir?
0: Benim büyük kedi sorunum var.
4: Bak bu ilginç olmalı.
0: Fini çiftlik üzerinden ondan kredi istemiş. O da şimdi vidaları sıkıyor.
4: Daha iyisini bilen varsa o da kendisi.
0: Hadi ama şerif baksana. Kadın Odim ilçesinin kraliçesi be.
4: Öyle olmasın da bal gibi senin de parmağın vardı Keş. Bunun hakkında konuşmak istersen kulağımız sende. Kredi meselesine gelirsek zikle konuş derim.
0: Evet. Evet konuştum. Tamamdır.
3: Bak evet. Biz de senin kadar o kadını alaşağı etmek istiyoruz.
4: Ama bize sağlam kanıt lazım, itham değil.
3: Ne diyorsun Keş? Herhangi bir istihbaratın var mı?
4: Eğer varsa bu ikimiz için de birçok sorunun çözümü olur.
0: Sadece kız kardeşimin yerini kaybetmek istemiyorum.
4: Bana somut delil getir. Ben de hakime götüreyim.

0: Lazarus, senden izin isteyeceğim. Fikirlerini çok sevdim ama üzerinde düşünmem gerekecek.
1: Tabii tabii, sorun yok. Ne haber dostum?
0: Keş.
2: Neden benim ve ailemin üzerine geliyorsun? Adamlarına küçük bir kıza el sürdürüyorsun.
0: Kızmışsın.
2: Savannah'ın önünde silah patlatıyorsun.
0: Büyük kulaklar birkaç gün çınlar, ona şüphe yok. Ama mesaj sanaydı Keş. İlk mesajı ıskaladın. İkinci mesajı göndermek zorunda kalırsan biraz ses çıkar. Senin ineklerini veya arazini istemiyorum. Zaten en başta Finney'e kredi falan vermek istemiyordum çünkü biliyordum ki o sarhoş onu mundar edecek. Ben şu anda onurlu bir şey yapıyorum, işi tamamlamak için sana fırsat sunuyorum. Böylece Finney'i, kız kardeşin, Rachel'ın yanındaki bir çukura gömmek zorunda kalmam.
2: Ben yokum. Bir anlaşma yapmıştık.
0: Sen gittikten sonra işleri büyüttüm. Artık olay sadece bitki ve haplar değil. Ben bir imparatorluk kuruyorum Keş. Artık her işte parmağım var. Şimdi yatırımlarımın en hassas zamanları. Çok önemli bir işi başarmanın eşiğindeyiz. Fazladan yardım işime çok yarar. Çok iyi ve güçlü adamlarım var. Hepsi benim kurallarımla yetişti ve bana bağlılar. Ama senin tanrı vergisi yeteneklerine sahip değiller. İnsanlarla ilişkilerin hep iyiydi. Ama sonrasında soğukkanlı bir hergeleye dönüşebiliyorsun. Seni çok iyi yapan da bu işte.
2: Şu an ne düşünmeliyim emin değilim. Detayları anlatmadığın sürece tabii.
0: Benim seçeceğim 3 iş. Bu şekilde borç kapanmış olacak.
2: Ya reddedersem?
0: Ya gümüşü alırsın ya da kurşunu.
2: Bu işi yaparım, borç da kapanır. 3 iş ve benim işim biter. Bu kadar basit.
0: Tabii bebeğim. İşleri zorlaştırmanın alemi yok.

0: Nasılsın bakalım?
1: İşin en kötü tarafı olay kızımın gözleri önünde oldu.
0: Katılmıyor değilim.
1: Kocaman adamım. Kendi arazime sahip çıkamadım. Karıma sahip çıkamadım. Şimdi küçük kızıma.
0: Kendini dolambaçlı yollara kaptıran kişi bir tek sen değilsin.
1: Belki de hamurumda baba olmak yoktur.
0: Böyle konuşmayı bırakacak mısın? Bunun kime faydası olur ki?
1: Biliyorum.
0: Özellikle Savanna için.
1: Düşünmekten yoruldum artık. Hissetmekten yoruldum. İçmekten yoruldum. Akşamdan kalma olmaktan. Bıktım içmekten artık.
0: Bırakmak kolay olmayacaktır. Ama her zaman sana yardıma hazırım. Sürekli yanındayım.
2: Ne kadar bir belanın içindeyiz?
3: Ne yapabilirim?
0: Oku işte. Ders çalışmaya devam et. Yaptığımız hataları yapma.
2: Benimle hiçbir şeyden anlamıyormuşum gibi konuşma.
0: Anlıyorsun bilmem mi?
2: Yardım edebilirim.
0: Biliyorum edebilirsin. Önemli şeylere odaklanmanı istiyorum senden.
2: Bu önemli şeyler kitaplar değil. Babam, sen ve çiftlik önemli olan.
0: Seni yalanlayamayacağım. Haklısın. İşleri yoluna koyacağız tamam mı? Ama emin ol bu konuda yapabileceğim pek bir şey yok. Babanı bulmaya ne dersin? Adam içten içe yanıyor. Sana tatlı için falan da söz veremem.

0: Adın ne evlat?
1: Harlan.
0: Harlan. Şu an ne kadar acı içinde olsan da eğer kiminle çalıştığını söylemezsen emin ol çok daha fazlasını çekeceksin.
1: Kimseyle. Sadece burada haber ettiğinizi duyduk. Belki kendimiz için biraz alırız diye düşündük. Hepsi bu.
0: Bu düşünceli bir davranış gibi durmuyor.
1: Hayır. Lütfen. Üzgünüm. Tekrar olmayacak.
0: Sana inanmak isterdim ama emin olmam gerek. Ayrıca şu hırsız eline bağlı baş parmağınla ortalıkta dolanmana müsaade edemem.
1: Hayır, durun, hayır, geri gelmem. Yemin ederim, hayır, hayır, lütfen ateş etmeyin, ateş etmeyin, lütfen, lütfen.
0: Emin misin?
1: Parmağımı alın.
0: Bu iyi bir karar.
1: Hayır, hayır. Hayır, hayır.
0: Sıkıca dur. Tamam. İşte oldu.

0: Geldiğin için sağ ol.
1: Başka seçeneğin mi var?
0: Yok.
2: Çık lan dışarı.
3: Pislik.
0: Hey, bir tane versene.
4: Neredesin sen?
1: Olmaz.
4: Acele et hadi.
5: Bıraktılar beni.
0: Tam bir

0: Bak bakalım olay neymiş.
1: Aklımı okudun herhalde.
2: Lanet olası hala. Sana dikkatli ol demiştim.
3: Reki'yi hakladılar. Öldü. Karı da benim baş parmağımı kesti.
2: Pisliklere bu gece saldırıyoruz. Olur mu? Hadi. Silahları kuşanın. Çocukları çağır Bobby. Hepsini hazırlanın.
1: Evet, 5 kişiler. Ve buralı gibiler. Kafayı kesinlikle kırmışlar. İntikamdan, çocukları çağırmaktan falan bahsediyorlar.
0: Çocukları çağırmak öyle mi? Ne senin zorlu rakiplerimiz var.
4: Konuş, ne bulduk?
0: Tam da düşündüğümüz gibi. Pekala, ön tarafa gidiyoruz. Sen de arka tarafa gitsene Cash.

0: Silaha ihtiyacım var.
1: Silahım bende.
2: Evet bebeğim. Hazır mısın kardeşim? Hadi millet. Hadi yürüyün.
0: Ver silahımı ezik.
1: Al bakalım. İşte silahın.

0: Şu dallamaya baksana. Keş haklamış onu.
1: Neredeyse haklıyormuş.
2: Silahım dolu değildi.
1: Tüh. Ne?
0: Keş, bu pislik testi geçtin.
1: Hadi defolup gidelim buradan.

0: Erkencisin.
1: Lanet olsun. Lanet olsun. Ne kadardır orada dikiliyorsun?
0: Aksiyona hazır olduğunu bilecek kadar.
1: Evet.
0: Hazır mısın?
1: Hayatımda hiçbir şeye bu kadar ihtiyacım olmamıştı.

0: Saat 12 önünde.
1: Ah, lanet olsun. İhtiyar bir adam gibi titriyor.
0: Boş versen, görevine odaklan. Başka bir deyişle, Tanrı, aile, hayatta kalma.
1: Hayatta kalma. Vay canına, vurdum. Evet, pekala hadi. Önce ilk iş, deriyi soyuyoruz. Yukarıdan başlıyoruz, aşağı doğru iniyoruz. Küçük kesikler şeklinde, tamam. İşte böyle.
2: Teşekkür ederim.
0: Beni fena kıstırdı.
2: Kadının yaptığı budur. Ama hala orada oturuyorsun. Seninle aynı durumda olan birçok insan bunu söyleyemez artık.
0: Tyler Mack denen çocuğu hatırlar mısın?
2: Satıcısı olan.
0: Evet.
2: Zar zor o işleri bırakmıştı.
0: Onu severdim. Ama düşüncesiz biriydi. Haplara çok düşkündü.
2: Şu maganda işi olan mı? Jilet gibi keskindi, o zamanlar boşluğa düşmek için tercihimdi.
0: Ben Rachel ve Finn'i Tyler'la partilerdik. Günlerce alırdık. O noktada olay artık eğlence bile olmaktan çıktı. Çok derinlere daldık. Tek umursadığımız her şeyden uzaklaşmak da o kadar. Sonra kız kardeşimin yüksek doz aldığına dair telefon geldi. Doktor Apler'in kalbine bir elektrik sinyali boşalttığını söyledi bize. Bir kıvılcımla ölüp gitti işte. Sonraki iki haftayı kafa 1 milyon. Tam bir harcanmış olarak geçirmiştim kendi kız kardeşimin. Cenazesini kaçırdım. O zaman yardıma ihtiyacım olduğunu anladım. Bunun için kız kardeşimi kaybetmem gerekti.
2: Birçok insan doğru yolu bulamaz.
0: Benim yolum.

0: yaptığımda bu mu?
1: Sence ben şüpheye düşmüyor muyum? Hiç mücadele etmiyor muyum? Keş, sen ilerleme kaydediyorsun. Her birimizin başına gelecek şeyler bunlar.
0: Sen nasıl çıkmıştın?
2: Çok da dramatik bir şey değil aslında. Bir şeyler oldu ve bir dönüşüm yaşadım.
1: Hidayete erdim işte. Gözlerim birden açılıverdi.
0: Bu olay bana bayağı dramatik geldi.
1: Belki de haklısın, bilmiyorum. Bunu ispat edecek yaralarımız var.

0: Evet.
1: Tamam. Hayır, ben hallederim. Tamam.
0: Nedir durumlar?
1: Razı olursun. Sırası geldi.
0: Nedenmiş o?
1: Büyük kedinin onaylamadığı bazı yan işler yapıyormuş. Büyük kedi onun için bir ibreti alem istiyor. Bu yüzden bizimle gelecek.
0: Bu son dakika iptali için büyük bir plan değişikliği.
1: Durum kötü. Satış için aylardır çalışıyordu. Doğu yakası dağıtım hattını açabilirdi. Büyük kediyi bilirsin. Kararları sadece o verir.
0: Halledebilecek misin peki?
1: Evet. Kolaylıkla.
0: Temiz olsun. Fanteziye kaçma.
1: Anladım. Lanet olsun.
2: Oğlum var ya. Korkudan ölüyordun resmen.
1: Evet, sağ ol pislik.
2: Tamam biraderlerim. Yol uzun, biraz kafa dağıtsak.
0: Bu işi böyle mi yapmak istiyorsun?
2: Tek kişi için elimden geleni yapıyorum. İki kişi bu çok fazla. Limitin bile üstünde değil mi?
1: Hadi ama bırak dalga geçmeyi.
2: Lanet olsun oğlum, biraz rahat olun lan. Bu herifler beni seviyorlar. Bu stresli halleriniz yüzünden korkup kaçıp gidecekler. Pekala, hadi gidelim yavrum. Efsane olma zamanı çocuklar.

0: Buradan sola dön, köprüyü geç. Bize biraz yardım etsen Wes. Yoksa olduğun yerde dolanarak... Yerde bir delik mi açacaksın? Bütün gündür garip davranıyorsun. Kullandığın şeyler bitti galiba. Ne?
1: Ne diye böyle bir şey yaptın?
2: Bir şeyler olduğunu anladı.
1: Anladığı tek şey senin angut hareketlerde bulunman da o kadar.
2: Temiz olsun dedim, ben de temiz yaptım.
1: Sonrasında. İş bittikten sonra temiz olsun dedim. Bu onun anlaşması değil mi? Onun tanıdıkları.
2: Lanet olsun.
1: Evet, lanet olsun. Onu minibüse koymama yardım et. Muşambadan çekil istersen. Taşımama yardım edecek misin?
2: Sanırım kusacağım ben.
1: Ah, tamam. Şu telefona bak.
2: Onlar, lanet olsun. 15 dakika uzaktalarmış.
1: De ki o gelemeyecekmiş. Ama arkadaşlar orada olacakmış.
2: Telefon kilitli. Açamıyorum.
1: Al şunu, Lazarus gibi yaz. Tamam.
2: Tamam. Peki.
1: Evet.
2: Lazarus'u sorarlarsa ne olacak?
1: Sordukları zaman... Bırak da ben halledeyim. Sakin kal ve satış gerçekleşsin, yapar mısın?
2: Evet.
1: Pekala, işte geliyorlar.

0: Herkesin bir olayı vardır. Benim içinse tek bir olay vardır. Adamların bunu bildiğinden, beni kızdırmamak için bunu yapmaktan her pahasına kaçınırlar.
1: Sürprizlerden hiç hoşlanmaz.
0: Bu yüzden zamanı

0: dair bir mesaj aldığımda nasıl hissettiğimi hayal edebiliyorsunuzdur. Oysa beklediğim başka biriydi. Lazarus. O yüzden soruyorum, nerede bizim tatlı, eğlenceli Lazarus ve hangi saçma sebeple burada değil?
1: Bak, gelemedi.
2: Onun adına işi halletmek için biz geldik. Kafa karıştıracak bir şey yok.
0: Lazarus mesajında ne yazmış?
3: Ha ha ha. Şu an tamamen kafayı dağıtmış durumdayım. Benim yerime arkadaşlarım orada olacak.
0: Anlarsın ya. Onu tanırım, eğlenceyi sever. O yüzden ortalıkta olmaktan mutluluk duyar. Ama bu hiç onun karakteri değil.
2: Burada olmaması canımızı sıktı, evet. Ama Lazarus'u bizim tanıdığımız gibi tanısaydın, hiç de bayağı eğlencenin karakteri dışında bir şey değil. Kimse kıpırdamasın. Yoksa hepinizi gebertirim.
1: Sakın yapmayın.
0: Bak, bu büyük bir sürpriz.
2: Bunun bir açıklaması var ama bu açıklamayı sana yapacak pozisyonda değilim. Şimdi bu güzel öğle vaktinde kimsenin ölmek istemediğini varsayıyorum. Bu işin niye kampanyasına dönüştüğünü büyük kediye açıklamak istemeyiz. O sebeple elimizdeki işe odaklanalım. Bunu yapar mıyız? Uslu durursanız sizi denklemin dışına çıkartırım. Anlaşıldı mı?
0: Evet. Anladım.
2: Mallarınız burada. Tamam mıyız?
0: Parayı getirin.
4: Wayne! Wayne!
2: Evlat, sakin olalım, bu işi hala çözebiliriz bence.
4: Wayne, beni duyuyor musun Wayne? Sizi...
2: Ateş etmeyi kesip beni bir dinler misin lütfen? Hadi.
4: Lanet olsun. Lanet olsun size.
2: Kendimizi korumak için ateş etmiştik. Bunun doğru olduğunu biliyorsun. Bak, bundan daha akıllı olmalısın. Lanet olsun.

0: Dur! At silahını. At yoksa seni suratından vururum. Bu işi çözmenin iki yolu var. Seni öldürürüm, parayı ve alıp büyük kediye götürürüm, sonra da zarlara atar, işi mahvetmenin sonucuna bakarım. Ya da bak, bu benim favori tercihim, sen alırsın, ben de parayı alırım, tamam mı, planlandığı gibi. Akıllı çocuk, gel buraya hadi. Evet.
1: Tamam. Aslında daha kötüsü olabilirdi.

0: şunu kamyonete alalım. Hadi.
1: Neler olduğunu bilmeme gerek var mı?
0: Yok. Sen arkaya.
2: Sen ciddi misin?
0: Evet, arkaya geçip şaheserine bekçilik yap. Lanet olsun.
1: Sen iyi misin?
0: İyiyim.
1: Yani üç iş, öyle mi?
0: Sonra geçmiş olacağız. Bu iki numaraydı.

0: Bu hiçbir şekilde içime sinmiyor.
1: Evet, benim de pek içime sinmiyor ama başka bir fikrim varsa kulağım hemen sende.
0: İşte geliyor. Hayatım, okul nasıldı?
2: İyiydi sanırım. Her şey yolunda mı?
1: Bildiğin gibi işte.
0: Harika.
2: Ben içeri giriyorum. Siz de neyi duymamı istemiyorsanız bitirebilirsiniz.
0: Minnettarım tatlım. Bir dakika oradayım.
1: Harika.
0: Ya büyük kedi sözünde durmazsa?
1: Bu yüzden yedek planım var.

0: Buraya hazır biçimde gelmenin bir nedeni var mı?
1: Beni buraya içliğin ortasına davet etmenin nedeni var mı?
0: Sana büyük kediyi vermek istiyorum.
1: Öyle mi? Bunu nasıl yapacaksın Keş?
0: Tepelerde üretimi yapan bir sürü laboratuvarı var. Kamyonlarla satıyor. Bu daha başlangıç bu arada.
1: Bu bayağı iyi bir hikayeye benziyor. Ama hikayeden fazlası lazım. Bana onun yaptıklarıyla ilişkilendirecek sağlam bir şey lazım. Bunu bana verebilir misin?
0: Bana istediğini söyle, sana vereyim. Ama ben hiç kimse için yokum sana çalıştığım ortaya çıkarsa. Büyük kedi ailemin ensesinde boza pişiriyor, anlıyor musun?
1: Anlıyorum. Neye ihtiyacın olduğunu ve ailene sahip çıkmanın ne demek olduğunu. Bu işte arkandayım, sana söz. Savcılıktaki arkadaşımı arar, mahkumiyet için ne gerekiyorsa yaparız ama bu işte bana kelek atmaman gerek Keş.
0: Onun gitmesini istiyorum.
1: Ben de.
0: Ne hoş.
1: Bir dahaki sefere daha iyi buluşma yeri seç.
2: Sağ alt köşe. Nefes al, rahatla. Sol alt köşe. Pekala, omzuna yerleştir, ellerini serbest bırak.
3: Yerleştireyim mi, bırakayım mı? İkisini birden yapamam.
2: Kollarınla kendine çek, ellerinle değil.
0: Yavaş ol Savana. Hızla ilgili değil, ilerlemeyle ilgili. Gör, kelimeyi söyle, tetiği çek, tamam mı? Ne yapacağını biliyorsun.
3: Tanrı. Aile. Hayatta kalmak.
2: Pekala, ikinci halka, güzel. Takım dayanışması işte oldu, evet. Bu kadar mı?
3: Tabii ki hayır.
2: İşte benim kızım.
1: Ehliyet ve ruhsat lütfen.
4: Al bakalım.
1: Bu da ne şimdi?
4: Bu minnettarlık memur bey. Odum ilçesinin kraliçesinden size bir nezaket. Sizin için.
1: $100 falan mı var orada?
4: Evet.
1: Epey bir paraymış.
4: Evet.
1: Sizde kalsın.
4: Aa, haklısınız memur bey. Teşekkür ederim.
1: Arabadan dışarı çıkın lütfen.
4: Bundan emin misiniz?
1: Evet, %100.
4: Bence bu sizin iyiliğiniz için hiç iyi olmaz. Ben de.
1: Arabadan inmenizi ve bagajı açmanızı istiyorum. Böylece bu eski güzel arabayı iyice arayabilirim. Tepeden tırnağa.
4: Evet ben. Hayır.
1: Hey, bırak lan silahını.
3: Çek elini.
1: Hadi in bakalım ya. Arabadan. Sorun olmayacak.
3: Bırak.
1: Bana kolunu ver.
3: Bırak.
1: Aynen öyle.
3: Bırak.
1: Bugün fena batırdın. Evet. Şimdi az önce ne yapmaya çalıştığın hakkında düşün.
3: Defol git. Defol git. Defol.
1: Vay be.
3: Sen var ya bir pisliğe bulaştın.
1: Aynen öyle, bunu düşünmek için bolca zamanın olacak. Yolun kenarında büyük kedinin taşıyıcılarından birini yakaladım.
5: Keş, ben Dük. Seni aradığımda al şu telefonu. Sana ulaşmaya çalışıyorum. Savcılıktaki arkadaşımla konuştum ve dediğine göre laboratuvarını haritada işaretlersen bu işi yola koyabiliriz. Gizli dinleme cihazı takman gerekecek. Elini taşın altına koyman gerek. Beni ara, zaman işliyor.

0: Gitme zamanı Keş. Arabaya bin.
1: Nereye gidiyoruz?
0: Bunu kafana takma, sadece arabaya bin.
2: Seninle aynı arabaya binmem.
0: Nedenmiş?
2: Senden hoşlanmıyorum. Çünkü sen bir pisliksin.
3: Biz de senin hakkında çok iyi düşünmüyoruz. Bu nedenle sanırım riski alacağız.

0: Oo, geç kaldın. Hadi çocuklar. Çocuklar.
1: Büyük kedi herkesi masanın etrafında istiyor.
2: Zik.
1: Geç.
3: Ben de öyle. Birazdan gelir ha.
4: Biliyor musun? Kibaç aç. Ne zaman yiyeceğiz?
3: Ağzımıza daha yıkar.
4: Evet. Ben... Bekliyoruz. Hadi.
5: Sessiz olun. Sessiz olun dedim. Söyleyeceklerim var. Bilmenizi isterim ki... İşleri büyütüyoruz. Bununla birlikte dikkatinizi oğlum Zik'e vermenizi istiyorum. Benim işim için hiç mümkün olduğunu sanmadığım şeyler yaptın. Tüm bu namussuzların önünde bilinsin istiyorum.
0: Evet.
5: Seni seviyorum. Ve sana minnet duyuyorum.
1: Seni seviyorum anne.
5: Sevgili yavrum Zike.
6: Zike!
5: Şimdi bu asık suratlı hergeleye gelince. Keş geçen gün benim için bir iş yaptı. Ama işler umulduğu gibi gitmedi. İşler bayağı çirkinleşti. Ama seni suçlamıyorum Keş. Biliyorum bazen yaşlı olabiliyorum. Ama bu tepelerde sana ikinci bir şans... verebileceğimi düşündüm. Peki bunu yaptın mı? Bir başkasının elinde keçi dönüşebilecek bir işi kotardın. Her zaman olduğu gibi o teslimatı gerçekleştirdin. Senin için büyük planlarım var. Hepiniz için büyük planlarım var. Arkası yeşil dolarlardan bahsediyorum. Kamyon dolusu arkası yeşil dolar.
7: Evet işte bu.
5: Kamyon dolusu dolarlara.
7: Evet işte bu.
5: Ekibimden çıkmak mı istiyorsun? İzi alırsın.

0: Kendine iyi bak. Görüşürüz. Pekala hayvanlar, diğer odaya geçin. Poponuzu kaldırıp buraya gelin. Eğlenceye hazır mısınız?
1: Evet.
0: Öyle mi? Tamam, hadi bakalım bebeğim. Hadi bu akşam bize kimin katıldığını millete gösterelim. Hepiniz Duke'u tanırsınız.
2: Evet.
0: Bizim birinci sınıf şerif yardımcımız. Kendisi işimize çok hayran. Muhtemelen fotoğraflarımızı mantar panoya asmıştır. Başımıza çok kötü bela olmuş durumda. Ama Duke'un fark edemediği şey, bu tepeler benimle konuşur.

0: bana bazı şeyler anlatırlar ve sana öyle vahşi şeyler yapmamı istiyorlar ki bu yaban ateşi gibi yayılsın ve kimse senin ayak izlerini takip etmek istemesin. Jet, gel kendini şerif yardımcısına tanıt.
1: Oo. Fena vurdu. Çok iyi.
0: Doğrul şimdi Dük. Ve Odin bölgesinin belalı kardeşlerine merhaba de şimdi. Yaratıcı olmanızı istiyorum çocuklar. Ortaya karışık bir şeyler yapın.
2: Evet.
0: Her şeyi sizin için hazırladım.
2: Evet. Evet dostum. Bir soru mu var memur bey?
1: Ehliyet ve ruhsat lütfen. Evet, bizde var.
0: Lanet olsun. Dizlerin böyle paramparça olduğunu daha önce gördüğümü sanmıyorum. Senin böyle kötü bir şekilde yaşamanı görmek istiyorum. Eğer şimdi yalvarırsan buradan sürünerek çıkmana izin verebilirim. Bu fırsatı ister misin? Ağzındakini çıkarın bakalım ne diyecek.
3: Benim bir oğlum var. Oğlumun bana ihtiyacı var. Size söz veriyorum. Tanrı'ya yemin ederim. Sevdiğim her şey üstüne yemin ederim. Buradan çıkar giderim. Kimseye de hiçbir şey hakkında bir şey söylemem. Yalvarıyorum lütfen.
0: Bunu duymak gerçekten güzel.
3: Lütfen. Lütfen.
0: Ama benim için yeterli değil. Bir mesaj vermem.
3: Lütfen. Kimse yok mu yardım
0: Hayır.
3: edin lan?
0: Hayır. Bunu son derece düzgün bir şekilde yapacağız.
3: Hayır.
0: Tek soruysa bunlardan hangisi nereye girecek? Tavsiyesi olan? Gerçekten mi? Hadi ama bu kadar narin misiniz yani? Keş, bu şerefi yerine getirir misin?
4: Herkes görmesi gerekeni gördü. Bırak onu ormana götüreyim, işini bitireyim. Sonra cesedi ortadan kaldırayım işte.
0: Bu kadar şey size fazla mı geldi?

0: Bu tepelerde hayatta kalacaksan biraz kana alışman gerek. Doğru değil mi Keş? Onu arkaya çıkarıp köpeklerime yedirin. Cesedinden kalanları da gömün.
1: Ve benim işim biter.
0: Biter mi?
1: Evet. Üç iş. Anlaşma böyleydi.
0: Senin ne düşündüğün önemli değil. Ben bitti dersen biter. Bu yeğenin için de geçerli ve Ayyaş kayınçon için de. Kız kardeşinin çiftlikte gömülü kemikleri için de. Benim

0: Anladın mı evlat?
1: Evet.
0: Ne?
1: Evet. Anladım.
0: Güzel. Şimdi gözümün önünden defolup git.

0: Bana içki getirin. Sert olsun.
1: Hemen efendim.
2: Hey, hey! O kadının damarına nasıl basılır iyi biliyorsun. Büyük kedinin birinden bu kadar kazık yiyip onu hala hayatta tuttuğunu daha önce gördüm diyemem. Bu nedenle o tam bir sonuca ulaşana kadar yerinde rahat dursan iyi olur.

0: Ne var?
1: Bunu görmek istersin. Şerif'in telefonuna ulaştık. Bakın kiminle konuşuyormuş.
0: Defol.
1: Bunu nasıl halletmemi istersin?
0: Çok şiddetli biçimde.
1: Tamam.

0: Evet, ya hazır gibiyiz.
1: Ben gelemeyeceğim.
0: Cenazeden beri kiliseye gitmemiştim, biliyorsun.
1: Sabahına yanında mı? İkiniz üçümüzün yerine dua edersiniz.
2: Buna ne şüphe?
0: Sende durum nedir?
3: Yedek plan mahvoldu.
1: İşleri yoluna koymanın yoluna bakıyorum. Kanıt bulmam gerek.
0: Yardım lazım mı?
3: Elbette yok.
1: Senin ve Savannah'ın mümkün olduğunca uzakta olmasını istiyorum. Gitmem gerek.
0: Hey Keş.
4: Vay.
0: Hey.
4: Baba hoş görünüyorsun.
0: Teşekkür ederim. Biraz tozlu ama bence iş görür.
4: Sorun yok, harikasın.
0: Teşekkür ederim. Hazır mısın?
4: Evet, hazırım.
0: Pekala.

0: Günaydın millet.
1: Günaydın.
0: Güzel yüzlerinizi görmek çok güzel. Bugün galiba sizinle içten bir konuşma yapmak için önceden planladığım konuşmayı bırakacağım. Açgözlülük, şehvet ve gurur gibi bazı günahlar bizi kendine çekecek şeyler bulur. Bazen suçluluk, kendini sevmeme, Tanrı'ya kızgınlık veya kendine kızgınlık hiç fark etmez ama bu günahlardan kurtulma konusunu düşünmek zorundayız. Aksi takdirde bunlar bizi üzüntüye sokmakla kalmaz, bizi güzel şeylerden uzaklaştırır.
2: Hayatım benim,
0: Tanrı
2: dışarı
0: günahlarınızın ağırlığını taşımak.
3: Seninle geliyorum.
2: O birazdan dönerim.
0: Olanlarla
2: tamam.
0: Birlikte olmanızı ister. Kendinizi onlara adayın. Sevginizden, emeğinizden faydalansınlar.

0: Hey. Baba.
1: Hey.
0: İyi misin?
1: Üzgünüm kızım, üzgünüm.
0: Sorun değil.
1: Sana iyi bir baba olamadığım için çok üzgünüm.
0: Baba, önemli değil.
1: Anneni kaybetmek... Gerçekten çok zordu. Ama sana söz veriyorum, daha iyi bir baba olacağım. Seni seviyorum. Gel buraya.
0: Bence annem de iyi olmamızı isterdi.
1: Evet, öyle isterdi.
2: Affedersin Finn. Yokluğunu bir süredir düşünüyordum. Belki fazla endişelendim.
1: Teşekkür ederim. Bence çok güzeldi.
2: Seni gördüğüme sevindim.
1: Ben de öyle.
2: Belki artık daha fazla görürüz seni buralarda.
1: Lanet olsun. Bilmiyorum. Sadece sahip olduklarıma göz kulak olmak istiyorum.
2: Tamam. Hazır olduğunda biz buradayız.
1: Teşekkür ederim. Gidelim hadi. Izgara sandviç yemeği ne dersin?
0: Olur derim.
1: Öyle mi?
0: Evet.
3: Hey Fini, Ceş nerede?
1: Hey! Polis arayın. Polisi arayın hemen. Polisi.
4: Geri de durun, karışmayın.
0: Baba! Baba! Hayır!
4: Geri çekilin! Herkes uzak dursun! Uzak durun buradan! Git!
1: Kaç!
4: Hadi! Tamam! Geri çekilin! Kimse yaklaşmasın!
3: Geri
4: karışmayın! Herkes geri! Herkes geri!
3: Uzak durun lan!
4: Geri durun! Geri de durun! Herkes olduğu yerde kalsın!
0: Onu öldüreceksiniz! Durun! Onu öldüreceksiniz!
4: Hadi! Hadi koş!
0: Hayır!
4: Hadi! Sakin.
0: Tamam.
5: Bir vaizi öldürmek gerçekten tam bir heyecan
4: sakin olurdu.
6: Gidelim buradan. Şimdi. Hadi. Gidelim. Hadi.
4: Ah. Fini. Fini.
2: Ah tanrım. Ah yüce tanrım.
4: Yardım geliyor mu?
2: Çok üzgünüm. Onu kaybettik. İhtiyacın olursa dışarıdayım ben.

0: Şerif, ne hoş bir sürpriz. Özel bir mesele mi?
1: Korkarım değil. Finny Thompson bugün kilisenin önünde saldırıya uğrayıp dövüldü.
0: Haberim var.
1: O zamandan beri ölü durumda. İnsanların gözü önünde güpegündüz olaylar oluyor. Kontrol etmek zor oluyor. Bu iş ikimizi de kötü gösteriyor.
0: Oğlanlar kendini kaptırmış sanırım. Ama olan olmuş artık.
1: Demem o ki benim için işleri kolaylaştırman gerekiyor. İnsanlar artık izliyorlar.
0: Sen kendi evini düzene sokmaya odaklan. Artık bu tepelerin senin oğlanları daha fazla yiyip yutmasını görmek ister.

0: A ve Linz sağladığım birçok ayrıcalık sayesinde çok kıyak bir işin var. Birçok insan böyle bir işe sahip olmak ister. Tetikte ol. Çünkü her zaman bekleyen birileri vardır. İyi günler dilerim.
1: Bir şeyler yapmalıydım. Onları durdurmalıydım.
2: Hayır. Hayır hayatım, hayır. Yapabileceğin bir şey yoktu. Kendini suçlamayı bırak.
1: Polis nerede? Onlara kimin yaptığını söylememiz lazım.
2: Zaten biliyorlar.
1: O zaman neden bir şey yapmıyorlar?
2: Çünkü bu insanlar herkesi korkutuyor.
1: Peki ne yapmamız gerekiyor?
2: Seni güvenli bir yere yerleştireceğiz. Güvenli bir yere, tamam mı? Bu kızın ailemden alınmasından bıktım artık.
3: Benimle dua et. Şimdi dua edelim.
2: Söyleyeceklerimden Tanrı'nın hoşlanacağını hiç sanmam.
3: Dene sen. Dua edince yükler omuz değiştirir. Gerçeklerini söyle.
2: Tanrım, Rachel'ı aldın. Şimdi de Finney'i, dürüst olmam gerekirse. Ben burada bir plan falan göremiyorum. Bir tanrı benden ailemi alıp şu küçük kızı ana babasız nasıl bırakır? Hiç mantıklı gelmiyor. Hiç benlik değil. Aslında dürüst olmak gerekirse yanımızda mısın yoksa değil misin bilmiyorum. Terk ettin belki de, bilmiyorum. Wilder bana yanımızdasın diyor. Kulaklarını test ediyorsun. Hmm. Bu da benim yüküm işte. Bana doğru gelen neyse onu yapacağım. Güveneceğim çünkü kanım alev almış, yanıyor. Senden istediğim Tanrım, ben bu dediklerimi yaparken ailemden geriye ne varsa koruman sadece. Senden bana cesaret. Senden bana güç ve azim vermeni istiyorum Tanrım, bu pislikleri. Öldürebilmem için. Senin adına Tanrım, amin. Amin.
4: Dostum, yeni bir mekan alman lazım. Bunun arkasına gerçekten kız atıyor musun?
5: İstediğimden az ama evet.
4: Sonun mutlu sonla mı bitiyor?
5: Düşündüğünden de fazlası.
4: Şundan bir versene.
5: Al bakalım şunu.
4: Tamam.
5: Görüşürüz birader.
4: Lanet olsun. Takip ettiğini biliyordum seni. Hadi bakalım Keş, seni pislik!

0: Aileye ait kamyoneti ormanda bulduk. Anahtarlarını bile bırakmış.
1: Bunu kendi aramızda halledeceğiz.
0: Yapmamı istediğin bir şey var mı?
1: Bunun duyulmasını engelle.
0: Olur.

0: Siz çocuklar medeniyetten o kadar uzak kalmışsınız ki kapı çalmak gibi çok basit nezaket kurallarını bile unutup gitmişsiniz.
1: Kızın sağlıklı bir yemek sevki olmalı.
0: Ha, yok hayır. Bizim ihtiyar Rusty büyük et parçası sever. İşte bu. Aferin oğluma.
1: Dalga geçmeye zamanımız yok peder. Kız nerede?
0: Size söyledim burada değil. Şu an kızım babasının ölümüyle ilgili bir meselem var gerçi.
2: Kim takar senin meseleni?

0: Son kez soruyorum. Kız nerede? Nerede dedim.
1: Size söyledim.
2: Buradayım. Rahat bırakın onu.
1: Hayır.
0: Akıllı kız. Önce hayatını kurtardı. Şimdi Keş'e söyle. Büyük kedi takas yapmak niyetinde. Kızın hayatına karşı onunki.

0: Neler oldu böyle?
1: Aramalarıma cevap vermedi.
0: Telefonum gitti. Savannah nerede?
1: Gelip aldılar. Kusura bakma. Takas istiyorlar. Onun hayatına karşılık seninki. Ben bir plan yaptım. Fikrimi değiştiremezsin.
0: Hayır. Sanırım senle ben aynı fikirdeyiz.
1: Temizlenmek ister misin?
0: Belki yüzüme azıcık su vurur. Temiz bir gömlek giyerdim ama... birilerini hırpalarken pis olmak isterim.

0: Şu an hayatının en önemli kararı. Sakın bunu mahvetme.
1: Hiçbir şey yapmayacağım.
2: O zaman kollarını arkaya atarken bir şey yapma.
0: Hadi yürü.
3: Ne yapıyorsunuz lan böyle?
0: Hadi yürü. Zik, seni öğle yemeğine götürüyoruz. Hadi yürü. Yürü.
3: Otur. Sizi herifler.
2: Olduğunuz yerde kalın
3: beni.
2: Tamam mı?
3: Hayır. Hayır. Susun. Öyle ne duruyorsun? Hemen ara birilerini.
2: Hiçbir şey yapmaz Susun.
3: Hayır.
4: Hiç kızım olmadı. 3 oğlum oldu. Ama ikisini tepeler aldı.
5: Hukuk firmasında olay olmuş. Zeki almışlar.
4: Zeki'nin telefonu. Oğlum nerede Keş?
0: Kanatlarının altına sığınmak için can atıyor.
6: Takas yapalım.
4: Takas mı?
6: Savana'ya karşılık Zik.
0: Kayalık yerde buluşalım. Avenue 280.
7: Hayır, bu iş şöyle olacak.
4: Benim mekana geleceksin saat 4'te Zik'le birlikte. Gelmezsen ailenden bir kişiyi daha mezara gömerim.
7: Bu sana uymuyor mu?
4: Elimizdekilerden kurtuluruz. Böylece gereksiz sıkıntıya girmeyiz.
7: Anlaşıldı mı?
0: Saat 4'te.
2: Nasıl gitti?
0: Planlar değişti.
2: Biraz cesaret kırıcı bu.
3: Siz öldünüz lan.
4: Ailenden gerçekten çok sıkıldım. Gözünü bu küçük pislikten ayırma.
8: Tabii hanımefendi.

0: Seni Kerim. Ölüm emrini imzaladın lan sen. Kerim. Seni öldün lan. Öldün sen. Öldün. Bırak beni. Bırak dedim. Bırak diyorum sana. Öldün lan sen. Öldün. Hayır. Ateş etmeyin. Ateş etmeyin. Hayır. Hayır. Hayır.
1: Oğluma ateş eden lanet olursa olsun. Aynı karşılığı kendisi bulur.
2: Sorun yok bebeğim, buradayım.
3: Büyük kedi.
2: Selam Wilder. Bakıyorum hepiniz işe karışmışsınız. Cash nerede?
3: Bu takası yaparsak emin ol işler daha güzel yürür. Duygularını karıştırma.
2: Oğlumu süs eşyası gibi arabanın üstüne koyup geliyorsun. Hidayet erdiğini sanıyordum Wise.
3: Ben biraz eski ahit kafasındanım. Göze göz, dişe diş.
2: Şimdi benim dilimden konuşuyorsun.

0: Ayı görmeden onu çözmeyeceğim. Sen de beni takip etmeyeceksin. Öyle bir şey olursa yolun aşağısına bırakırım.
1: Bu bana uyar. Kızı getir. Zeke kurtulduğunda herifin işini bitir. Bu pisliklere yapacaklarımız var. Göster günlerini.
2: Sakin ol bakalım küçük kız. Tamam mı? Silahı indir. İndir şu lanet silahı.
3: Lanet olsun.
1: Öldürün onu.
3: Hayır, ateş etmeyin. Hayır.
4: Arabanın arkasında.
1: Etrafını sarın.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Volkano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkano.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volkano.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
6: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi.

0: Çözüm karbonat.
1: Dosuyla Algida.
2: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
9: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
10: Ne?

0: Jel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza. Yaşanacaksa
4: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
0: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
8: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza. Yaşanacaksa
3: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
4: yaşanacak. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Bir marka yaratmak yıllar sürer. Onu değersizleştirmekse sadece birkaç saniye. Reklamınız nerede yayınlanıyor? Güvenilir bir mecrada mı? Yoksa yasa dışı bahis ve kirli içeriklerin kol gezdiği, sahte tıklamalarla şişirilen denetimsiz platformlarda mı? Tüketici sadece reklamınızı görmez. Nerede yayınlandığını da görür. Reklamın yeri, markanın değeridir. Reklamınızı televizyona verin, markanızı ve itibarınızı koruyun. Çünkü güvenilir yayıncılık, güvenilir markalar yaratır.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.

0: Nesnel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid. Yaşanacaksa,
2: yaşanacak. Her zorlukta güçlenir.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
5: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
6: Koçak'ta festival

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
1: Durun, durun!
2: Sakin ol oğlum.
1: Uzak durun lan!

Sabahına sana bunu söylemek istemezdim ama o tuttuğun M1 sadece 8 mermi alır. Kaç mermin kaldı biliyor musun? Çünkü ben biliyorum. Kahretsin çocuk. Peki hala oyun bitti. Suratına yüzü camlan senin. Kahretsin. Yolun sonu küçük kız.

Durun lanet olasıcalar. Zeyk. Zeyk. Bebeğim. Ha bebeğim. Atar. Çok üzgünüm.

0: Lanet olsun.
1: Keş dayı.
2: Gel buraya. Buraya gel. Tamam, iyisin. Buraya gel. Hadi gel.
1: Sen iyisin. Benimle gel. Değil mi?
2: Hadi. Yavaş.
3: Ne?

0: Şu pencereden çıkıp devam et. Şehri terk et. Hatta bütün eyaleti. Savana, bana bak. Tanrı, aile, hayatta kalmak için git git şimdi. Git. Git, git. Hadi. Git buradan Savana. Git hadi. No. No. No.
1: Bu dünyada onu bulamayacağım hiçbir yer yok. Bilsen iyi edersin.
0: Cehennemde görüşürüz.

0: Herkese günaydın.
1: Günaydın.
0: Sizi özledim. Gülümseyen, parlayan yüzlerinizi görmek çok güzel. Biliyorsunuz birkaç aydır burada değildim. Tıraş olurken kendimi kestim de

0: Bir şeyler yemek ister misin?
1: Hem de nasıl?
0: Hadi bakalım.
2: Burada sizinle beraber olmayı iple çektim. Tanrı'nın kelamı ve iradesi üzerine konuşmalarımıza devam etmeyi. Bugünkü mevzumuz ilahi intikam. Ya o korkunç ateşleri alevlendiren nefes uyanıp onları 7 kat cehenneme üfler, bizi de ateşe atarsa? Veya yukarıdan onun kırmızı sağ eli bizi lanetlemek için intikam kolunu kesmeli?
0: Durumu nasıl bakalım?
1: İyi.
0: Biraz deli fişek sanki. Değil mi?
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

Zamanın doğumundan bu yana insanlık kötü adamları kilit altında tutma uğraşı içinde olmuştur. Ama Kabil kardeşini öldürüp kaçtığından beri kötü adamlar cezanın duvarlarından kaçmakta. Gerçi sürekli kanundan kaçan ve büyük amacına ulaşmak için planına dahil ettiği herkese hükmetmeyi başaran tehlikeli tiplerden olsam bile işin çok zor. Çünkü tehlikeli tipler aslında o kadar da hızlı değildir. Ve sonunda her biri hesap verir.

0: aşağılık herif. Birden önüme çıktı.
1: Kadın öldü demişti.
2: Gören var mı? Kurtulduk gibi.
1: Yemin ederim
0: arkana
1: öldü
0: bak, demişti. Arkana
2: bak. Ama ölmemiş işte.
1: Sür şu lanet arabayı.
0: Lanet arabayı sürüyorum zaten.
2: Hala yok.
1: Kıza ne yaptığımızı biliyor. Biliyor. Bize hesap soracak.
0: Kaçtık o pislikten.
2: Evet, sanırım atlattık.

0: Sen nereye götürdün? Ben asla söylemem. Asla.
1: Biliyorum.
2: Beni bacağımdan vurdun. Manyak! Çok özür dilerim.
1: Kız nerede?
2: Bilmiyorum dostum.
1: O bebek nerede?
2: Hiç bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Hayır, bilmiyorum. Hayır, hayır. Stillwater, hayır. Deacon ağacı dostum. Stillwater Marsh, Texas. Sanırım. Çok geç kaldın. Bunu biliyorsun değil mi? İlk dolunayda kız ölür dostum. Kız ölür ve cehennem de yeryüzünde dolaşmaya başlar.
1: Cehennem zaten orada dolaşıyor. Ona söyle. Ben peşindeyim. Gidip onu bulacağım. Kızı alacağım.

0: Ben de dedim ki yeter Frank, bitti. Artık bedava süt yok. İneği almak zorundasın adi Harry.
1: Ama şişman değilsin Piper.
0: Ne? Hayır Norma Jean, ineği almak. Evlenmek. Benimle evlenmek zorunda diyorum. Mesafe koydum.
1: Mesafe mi koydun?
0: Evet, sonunda yaptım işte. Dokunmak yok, sarılmak yok. Ona dedim ki eğer bir daha bana yaklaşmaya kalkarsan...
1: Bunu evet. Dedin mi?
0: Tabii ki.
1: Aman tanrım. Ne kadar oldu peki?
0: Ah, 2 gün. Onun gibi biri için bir asır demek.
1: Sana pırlanta mı aldı?
0: Ah, tabii ki hayır. Frank'in pırlanta alacak parası olsaydı onu çoktan soyup bu berbat yerden kurtulmuştum. Ama o dizinin üstüne çöktü ve karısı olmamı istedi.
1: Olamaz.
0: Ama oldu.
1: Aa, tatlım.
2: Hadi yeter. Yeter. Zıplayıp bağırın diye para veriyorum ben size. Hadi işinize dönün.
0: Merhaba, ben Piper. İçecek bir şey...

0: İster misiniz? Bundan alacağız. Çekici kadın kahvaltısı yani 10 tane krep. 4.99 etti.
1: 3 tane de su.
0: Tamam, sana ne getir?
1: Bu kadar. Sadece krep, tabii varsa.
0: Tamam, hemen geliyorum. Lu, bir çekici.
2: Merhaba güzelim, kahve?
3: Sade, şekerli. Hiç Silver Marsh diye bir şey duydun mu? Ya da Deacon ağacı. Texas'ta olabilir.
2: Stillwater Marsh. Evet, onu duymuştum. Ama Texas'ta değil. Stillwater, Louisiana'da.
3: Kasaba mı?
2: Tatlım. Stillwater bir hapishane. Kapatılmadan önce benim babam da orada yatmıştı. Ben gidip kahveni getireyim.
0: İşte kekleriniz ve bir de süt.
1: Ama biz bunları istemedik.
0: İkramımız.
2: Evet, işten ne zaman çıktığımı sormayacak mısın? Bu gece Dolunay var. Dolunay'da hep yaramaz bir kız olurum.
3: Dolunay 2 gün önceydi.
2: Emin misin şekerim?
4: Hoş geldik hanımefendi.
3: Eminim. Dışarıdaki araba çok güzelmiş. Senin mi?
2: Charger mı? İsterdim.
3: Peki onun mu?
0: Sularınız geldi. Kreplerinizi de getiriyorum.
2: Evet, bineceğin bir şey arıyorsan.
3: Şekerli istiyorum demiştim.
5: İkram mı? Hepsi ikram mı dedim?
0: Boş ver, akşam o kekleri atacaktık nasıl olsa.
5: Ama para vermezlerse, biri bunun bedelini ödemek zorunda kalır değil mi?
0: Kekler benden. Bırakıyorum. O keklerin üstüne ballı tereyağı sürün. Tadı çok daha güzel olur.

0: O kadar kötü görünmüyor. İstersen düzeltebilirim.
1: İsterim. Teşekkür ederim.
0: Beni bırakırsan.
1: Ama Blackfoot Falls'a kadar giderim. Tır parkı var.
0: Minnettar olurum.
1: Teşekkür ederim. Ama haberin olsun. Ben otostopçu almam.
0: Otostop yapmadım zaten.

0: Yardım ister misin?
1: Sen pis şişko. Gel buraya.
0: Ne dedin sen? Ne dedin bana? Bir daha söyle.
1: Sana pis şişko dedim. Ama çok dert etme. Tabii ölü şişko dememi istemiyorsan. Değil mi?
0: Ne?
1: Birini arıyorum. 40 yaşlarında. 1.85 muhtemelen yabancı tipli.

0: daha önce buraya gelmiş. Hafif geziyor. Hatta yürüyerek.
1: Kimsin sen?
0: Ben muhasebeciyim.
1: Bunu anlamam mı gerekiyordu?
0: Hesaba seni yazarsam anlarsın. Ve bilmek istediğimi söylemezseniz. Bir şey mi diyeceksin?
2: O buradaydı. Az önce.
0: Nereye gitti?
2: Şu tarafa. Yürüyerek.

0: Bıraktığın için sağ ol. İyi misin?
1: Evet, sadece... İşi bıraktım da yine. Bu sefer başkaydı. Sevgilim işten çıktı ve yeni nişanlandık.
0: Peki iyi biri mi?
1: Evet. Evet iyi. Yani insan böyle şeyleri hissediyor.

0: yapmama neden oldun. Bu senin hatan. Gidecek başka yerin yok. Bunu biliyorsun.
1: Florida'da senden daha iyisini bulamayacağımı mı sanıyorsun?
0: Florida'da asla. Texas, belki.
1: Göreceğiz bakalım.
0: Yo. Arabamı alamayacaksın.
1: Senin araban mı? İşten çıktığından beri masrafını kim karşılıyor? Meraklısı pislik torbası.
0: Sen delisin kadın. Bana ne yaptırdın, gördün mü ha? Gel hadi. Gel hadi, buz koyalım.
1: Frank tatlım. O gün seni yakaladığımda pembe oyuncağımla ne yaptığını herkese anlatacağım.
0: Beni istemiyor musun? Güzel.
1: Canın cehenneme.

Karanlığı taşıyan benim. Karanlığı taşıyan benim. Karanlık bende. İçimi delip geçiyor. İçimi delip geçiyor. Şimdi ruhlarımızı birleştirip hepimizi özgür bırakacak kurbanı sunmak zorundayız. Özgür bırakacak. Özgür. Ölümün gölgeli vadisinde yürüyeceğiz.

0: Üşüyorsan ceketimi alabilirsin.
1: Teşekkür ederim. Onu öldürmedin değil mi? Ha?
0: Sevgilini mi? Hayır.
1: Teşekkür ederim.
0: Karnın aç mı?
1: Bir şeyler içerim. Oklahoma mı?
0: Hı hı. Florida'dan bahsetmiştin. Benim işim Louisiana'da. Oraya götürebilir misin?
1: Ne işiymiş bu?
0: Aslında birini arıyorum. Adım Milton. Sen Piper'sın değil mi?
1: Bak Milton, beni öldürüp ormana atmak istiyorsan hayatını karartırım.
0: Farkındayım.
1: Tamam o zaman.

0: Merhaba, boğa tutanlara hoş geldiniz.
1: Roy.
0: Milton. Sen öldün sanıyordum.
1: Ölmüş olduğumu umuyordum. Aynı şey değil.
0: Burada kalmayı mı düşünüyorsun?
1: Senin için sorun olur mu?
0: Parasını verdiğin sürece sorun yok. Ama sabaha kadar kaybol.
1: Uzun zaman önce burada kamyon şoförlüğü yapardım. Onun kız kardeşini ziyaret ederdim.
2: Ah, ve o da rahatsız oldu.
1: Evet.
2: Sorun ne?
1: Hiç.
2: Emin misin?
3: Merhaba. Ben Candy. Size ne getireyim?
1: Bira.
2: Bana da.
3: Ama kimlikte görmem gerek.
1: Bu ne saçmalık böyle?
2: Sen o ziyaretleri yapalı uzun zaman olmuş.
3: İçki mi istiyorsun? Üye olmak zorundasın. İçki yasağı var.
2: Ah, hayır, affedersin.
1: O benim cebimdeydi.
2: Adi bir hırsızmışım gibi bakma bana. Kendimi korumak için aldım. Arabamı çalsaydın seni bulmam gerekecekti.
3: Tanrım.
1: Sana komik bir şey mi söyledim?
3: Bu ehliyetin süresi geçmekle kalmamış. Antika bu.
1: Peki, o zaman bana sade kahve getir. Şekerli.
3: Ya da senin için yakışıklı. Ne bileyim, bazı kuralları biraz esnetebilirim. Ama kimseye söyleme.
2: Onu paketleyecek misin?
1: Paket.
2: Yapma Milton, gideli ne kadar oldu?
1: Son günlerde aklım çok meşguldü.
2: Anladım. O zaman keyfine bak. Sabah olunca kimse keşke bu kadar eğlenmeseydim demez.
1: Nereye gidiyorsun?
2: Ben gidip bir duş alacağım, sıcak bir yatağa gireceğim. Ve tırnaklarımı yapacağım.
1: Ne olacak?
2: Sen içersin, sabah görüşürüz.

0: Neredeyiz?
1: Yeriniz güzelmiş. Parti için kiralıyor musunuz?
0: Aa, tabii ki. Parti mi vereceksin?
1: Evet. Bu akşam vermeyi düşünüyorum.
2: Anne, anne bak bak biz ayrıldık. Piper gitti. Sadece arabamı istiyorum. Bak kapatıyorum. Polisler geldi. Ben de seni. Nerede kaldınız? He? Ben sizi arayalı 2 saat oldu. Neredeydiniz?
1: Ben bir yolcu arıyorum. 1.85.
2: Ne?
1: Aa, evet. Bir yolcu. Son derece sinirli bir tip.
2: Beni... sen de kimsin?
1: Ben muhasebeciyim.
2: Muhasebi? Ben polis çağırmıştım.
1: Teki mi? Adam nerede?
2: Nereden bileyim? Ben uyandığımda 3'ü de gitmişti.
1: 3'ü mü?
2: Ve benim arabam.
1: Ne tür bir araba?
2: Bak büyük patron. Sen polis değilsin. Ben de konuşmuyorum. Hadi herifler. Bir günde bana seçerek bırakın be. Ben bu sopayı Kentucky'den almıştım. Seni bununla döveceğim.
1: Nasıl bir araba Frank?
2: Ne?
1: Senin araban nasıl bir şey?
2: Niye? Niye herkes benim canımı acıtıyor ki?
1: Sorduğun soruya cevap ver.
2: 69 Charger seni adi.
1: Peki Hemi motor mu?
2: 4440. Hayır dur. İndir beni. Lütfen indir beni duvardan. Nereye gidiyorsun lütfen? Lütfen beni duvardan indir lütfen. Hadi. Hadi. Kuş beyinli. O benim. Aman kapağım.
3: Sizin arabanız mı çalındı? Frank Remy?
1: İçeride. Ben birini arıyorum. 1.85 buralardan değil. 69 model Charger'a biniyorum. Yanında bu
3: kadar. Anlamadım.
4: Ellerini başının üstüne kaldır. Ellerini kaldır hadi herif.
1: Şanslı gününüz.
4: O da ne?

0: Sen federal misin?
1: Bir yolcu arıyorum. John, John Milton. Fotoğraftaki kadınla birlikte.
0: Ama içerideki adam...
1: Ölü. Evet. Yazık olmuş diyeceğim ama yalan olur. Annesinden başkası özlemez. Bakın devriyeler. Kaçağın takibi konusunda yardımınıza ihtiyacım var. Eğer onu üçümüz yakalayabilirsek... Sen bayağı hırslısın.
2: Sanırım.
0: Evet. Öyleyiz.
1: Bunu görebiliyorum. Başarırsanız terfi alırsınız. Maaş artar. Bunun garantisini veriyorum. Şimdi gidip şu Milton'ı avlayacağız. Onun sürdüğü charger'ı mutlaka bulacağız. Ve onu bulduğumuz anda siz vurup öldüreceksiniz. Asla kaçırmak yok.
0: Ama bu kurallara aykırı.
1: Evet. Bu adam son derece tehlikeli. Çok öldürdü. Yine öldürecek. Görüldüğü yerde vurulmalı. Bu oyunda kurallara göre oynarsanız siz de onun kurbanlarından biri olursunuz. Başlayalım mı?
3: Hadi kımılda.
4: Bekle.

0: o zamana kadar kapalı olacağı bildirildi. Günün bir başka gelişmesi de kaybolduğu bildirilen Colorado'lu çocukla ilgiliydi. Colorado Eyalet Polisi ile işbirliği içinde çalışan dedektifler, John King'in peşinde Colorado Loveland'da ölü bulunan genç ve evli çiftin cinayetleriyle bağlantısı olduğu düşünülen din görevlisi aranıyor. Genç çiftin kayıp çocuğunun da John King tarafından kaçırıldığı düşünülmekte. Ülke çapında sarı alarm veren polis, vatandaşlardan da yardım istedi. Hatırlayacaksınız, bu haberi ilk verdiğimizde mikrofonlarımızla konuşan Nathan Brown adında bir görgü tanığı var.
1: Bayağı yakışıklıymış, değil mi? Aptallar hala bilmiyor. Gelecek çağın mesleğini görebildikleri için çok şanslılar.

0: Kız 11 numarada. Milton da 12'de kalıyor.
1: O Milton bizim dostumuz değil. Hakkımız olan şeyi bizim elimizden almaya çalışacak. O kıyamet ama biz yağmuruz. Onu bulun ve öfkenizi üstüne boşaltın.

0: Milton. Milton, sorularıma cevap istiyorum.
1: Bu o.

0: Milton, lanet olsun.
1: Zam ve terfi, zam ve terfi. Yere yat, yere yat. 3, 2...
2: Bırak şunu!
0: Hayır!
2: Senin
0: Aman Tanrım! Lanet olsun! Milton, ne yapıyorsun
3: sen? Peşinden gidiyorum. Niye? Sen de mi geleceksin?

0: Kanaman neredeyse durmuş.
1: Sadece bir sayırık.
0: O polisler bize uyarı yapmadan ateş etti. Bizi tutuklamaya çalışmıyorlardı, bizi öldürmeye çalışıyorlardı. Seni öldürmek istiyorlardı. Nesin sen, katil mi yoksa hapisten falan mı kaçtın? Söylesene, hangisi?
1: İkisi de.
0: Tanrım, ne yaptım ben? Nasıl bir pisliğe bulaştırdın beni? Bir polis vurdum. Beni hapse atacaklar. Farkında mısın? Lanet olsun. Suratını dağıtmamam için geçerli bir sebep söyle bana.
1: Ben soruyorum.
0: Ne demek istediğimi biliyorsun. Lanet olsun.
1: Bebeğini kaçırdılar. Onun bebeğini kaçırdılar.
0: Haberlerdeki çocuk mu? Hani şu herkesin aradığı kız.
1: Evet. Onlar kızımı öldürdü. Bebeğini kaçırdılar. O bebek benim her şeyim. Ölen kızımla aramızdaki son bağ. Gidip o bebeği geri alacağım. Tabanca doldurmuştum. Camı aç. Çekil. Hayır hayır, eskiyi çıkar, büyük olan, çantada hazır olsun. Her şey bitti Milton, arabayı durdur. Hayır, bunu yapamam.
2: Sahi mi? Seçeneğin olduğunu nereden çıkardın?
1: Şey, birincisi iğrenç bir herifsin ve yapmam gereken bir şey var.
2: Ama onu uzun zaman önce yapmalıydın.
1: Ama uzun zaman önce yapmama gerek yoktu.
2: Ha, Milton sana ulaşabilmek için arkadaki küçük kadını öldürebilirim.
1: Sen sağ kolu musun? He? Kendini baron falan mı sanıyorsun? Buna izin veremem.
2: Dedim ya, seçeneğin olduğunu nereden çıkarıyorsun?
1: Bundan.

0: o kızını öldürenlerden olamaz değil mi?
1: O başka biri.
0: Ölmeni istemeyen biri var mı?
1: Hayır.
0: O lanet şey nasıl bir silahtı öyle?
1: Onun gibiler de kullanacağın türden. Silahları dolduracağım. Sen kullan.
0: Lanet olsun.
2: Sen burada olamazsın.
3: Çaylak!
2: Çavuş, şu çaylağı söyle suç mahallinde dolaşmasın.
4: Yüzbaşım, çok affedersiniz.
5: Bu adamı derhal buradan götürmenizi istiyorum çavuş.
4: Yüzbaşım, o bizden. Hiç sorun yok.
5: Adam delillerin üstüne basıyor. Sorun var. 45'likler.
4: Torbala ve etiketle.
2: Peki efendim. Sen.
5: Çavuş.
2: Etiketle.
5: Büyük Oklahoma eyaletimizde neden iki ölü Colorado devriyesi var söyler misin? Ve bu beyler tartışmanın yanlış tarafında yer almayı nasıl başarmışlar? Bu odadaki misafir John Milton maktuller arasında değil anlaşılan.
4: Yok efendim.
6: Yüzbaşım, biri hala yaşıyor.
5: Barikat istiyorum çavuş. Eyaletin her yerinde. Gerekeni yap hemen. Bir battaniye getirin. Bir de buraya sağlıkçı çağırın hemen. Tamam. Her şey düzelecek.
7: Her şeyi gördüm. Onları biz birlikte olurken öldürdü.
5: Kimdi o?
7: Hayır, anlamıyorsunuz. Hiç böyle bir şey yaşamamıştım. Çok kötü. Peki sen yaşadın mı?
5: Bir de psikolog çağırsınlar.
2: Dostum, sence içinde biri var mıdır bunun?
8: Var gibi. Kapılar hala kapalı.
2: İsa aşkına.
1: Marangoz, duydukların da yanlış. Ben kısa saç severim.
8: Beni resmen öldürecektin dostum.
1: Yaklaşmadım bile. 73 yaşına gelene kadar seninle hiç görüşmeyeceğiz. Seninle 3 ay sonra görüşürüz.
8: Ne demek şimdi bu?
1: Kızım okuldan mezun olur olmaz King'le tanıştı.
0: Tanıyor muydu? John'a King'i tanıyor muydu?
1: Kızım onu tanıyor. Evet, tanıştılar. Zaten hayatı facia gibiydi. King sessiz bir devrim vaaz ediyordu. Ama kızım o sessizliğin bir bodrumda saklanıp tavukların kafasını kesmekten olduğunu anlayana kadar 4 ay geçti.
0: John'a King vudu mu yapardı?
1: Hayır, vudu değil, şeytani bir. Kendi topladığı orduyu eğitmeye çalışıyordu. Haliyle kızım çıkmak istedi. Ona gideceği yeri söyleyince John'a demir bir çubukla bacağını 3 yerden kırdı.
0: Aman tanrım.
1: Kızım dersini aldı. 18 ay boyunca uslu bir mürit oldu. Sonra bir gece John'a yalnız yakaladı. Ve yüzüne 5 köşeli bir yıldız kolyesi saplayıp karanlıkta kaybolmayı seçti.
0: Kızın 2 yıldır tarikattaydı ve senin haberin yoktu, öyle mi?

0: Neden daha önce yardım etmedin?
1: Bunların hiçbirinden haberim yoktu. Ta ki hapse atılana kadar.
0: Silah doldurmayacak mısın?
1: Şimdilik 3 kurşun yeter.
0: Milton, bu onun arabası.
1: Kenara çek.

0: olsam bunu yapmazdım. Asla.
1: Kızı bırakın ve çocuğu bana verin. Yoksa hepinizin kafasını uçururum.
2: Silahı bırak. Yoksa onu doğrarız.
3: Seçim senin tatlım. Her şekilde biz kazanacağız.
2: Oyun değil evlat.

0: Milton, değil mi? Niye buradasın? Niye sorun çıkarıyorsun?
1: Niye geldiğimi biliyorsun.
0: Hakkında bildiğim tek şey... kızını terk etmiş oldun. O kadar uzaklaştın ki herkese senin öldüğünü söyledi. Hayır Milton. Onun iyiliği için bu çocuğu senin eline veremem.
1: Ama Dolunay varsa hiç çekinmeden onu kurban edersin değil mi?
0: Bu çocuk inanamayacağın kadar kutsal. Etrafına baksana. Dünya alevler içinde. İnsanlar acı çekiyor. Ve değişim gelene kadar çekmeye devam edecekler. Evet, güzel gül evlat. Ama tehlike gelecek. Kanın sayesinde. Bu çocuk kapı açacak. Yeni bir dünya düzenine.
1: Bu şarlatan benim kızımı öldürdü. Şimdi de bana felsefe dersi veriyor.
0: Kızının ölümü sadece bir kazaydı.
1: Görmem gereken her şeyi gördüm. Kimse bakmadığında nasıl biri olduğunu görüyorum. Ve o gece bir şeyini kaybettiğini biliyorum.
0: Milton, şu anda kendini küçültüyorsun.
1: Sen kızıma kendi önünde zorla diz çöktürdün. Ve o da sana cevabını verdi. Öyle değil mi, deri ceket? Sen oradaydın. Kopuk söylememen için sana yemin ettirdi.
2: John.
1: John! Çocuğu bana ver. Çocuğu bana ver. Sana çocuğu bana ver dedim.
3: Hayır!
4: Yavaş!
5: Dur bakalım.
4: Tamam, sakin ol. Yavaş!
5: Geri çekil!
4: Sakin.
0: Evladım, seni gırtlağından vurup hırıltılarını dinlerken sabah meyvemi yemek benim için çok kolay olur. Ama pek sanmıyorum Piper. İlgimi çekiyorsun. Senin canını alabilirim. Ya da belki bütün lütfumu sana bahşederim. Sana öğretirim. Milton'un kızına da öğretmiştim. Ama onu ezdim. Seni de zevkle ezeceğimi biliyorum. Arabaya gidelim.
4: Hadi. Gidiyoruz.
3: Hayır.
4: Hadi.
3: Hayır.
4: Hadi.
3: Hayır.
4: Tamam.
0: Bu uyluk kemiğini görüyor musun? Bu senin kızına aitti. Gittiğim her yere götürüyorum.
6: Bir daha sefere seni o lanet ağzından vuracağım.
0: Artık ilerleyebiliriz.

0: Hepsini arkaya gömeceğiz. Çıkar lanet kürekleri arabadan.
1: Hayır, kürekleri sen çıkaracaksın.
0: Bana karşı mı geliyorsun ha?
2: Yakında ölecek.

0: Şu işe bakın. Hala geliyor.
1: Kim geliyor?
0: Milton.
2: Milton!
1: Ne?
2: Kıpırdama.
0: Hala yaşıyor.
1: Ama suratından vurmuştum.
0: Göremiyor musun? Bir dört yol ağzındayız. Topuklarımızı vurup dünyayı değiştireceğimizi sanmıyordunuz herhalde, değil mi?

0: diğer kolayla devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Parasının kıymetini bilenler.
7: Biziz.
8: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
7: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
8: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
7: Para mı kaybettiniz?
8: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
9: Biz en iyisi kalgona geçelim.
8: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
10: kalgonla. Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
12: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
15: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
16: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
8: Bu otel harika.
17: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
18: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
18: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
18: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
17: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
19: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
11: Aracını Twix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Twix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
10: Arabanı arabamla takoma, değerinde Twix sat.
12: Söylemezsem olmaz, artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
1: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünün

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı.

Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık.

0: artık. Türkiye Tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.

0: işte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
1: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
11: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
12: Ama ne otel?
13: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
12: Trivago'ya bakmadın mı?
14: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
12: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago. Yaşanacaksa
15: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
16: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla
1: takoma, değerinde Trink sat. Buraların redlisiyim.
2: Nerelerin mi?
1: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fidesi.

0: çeki.
1: E buralarda bize hepsi sınırsız.
2: Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Ama ne otel?
14: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
13: Trivago'ya bakmadın mı?
15: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
14: Gerçekten mi? Kanıtla.
15: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
13: Favori sitendekini bile.
15: Aynı otel. Yarı fiyatına.
13: Trivago'ya bakmamış.
14: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
17: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Hakkındaki fikrim değişti Piper. Böyle bir hırsız yan olmamalı. Seni önce öldüreceğim, sonra zavallı ölünü kirleteceğim.
1: Çok az kaldı. Sana gününü göstereceğim.
0: Ah Piper.
1: Ha! Oh! Ha! Oh!

yaşlı kadınlara bayılırım.

0: artık elveda de güzel.
1: Üstümüze geliyor.

0: Hava çok sıcak ha?
1: Evet, yardım edin. Hmm.
0: Kilisede çok özür dilerim. Bunun anlamını söyler misin?
1: O ulu şeytanla yaptığımız anlaşmanın sembolü.
0: Anlaşma ha? Ama senden hiç bahsetmedi. Oo, bacağının işi bitmiş. Al biraz su iç. Ha. Amatörler.
1: Ben öleceğim değil mi?
0: Bu Milton'ın işi olmalı.
1: Evet. O aşağılık herif beni vurdu. Bir dakika. Sen nasıl? Ha? Kimsin sen?
0: Ben muhasebeciyim. Merak ettim ki hiç merak etmem. Sizin Milton'dan istediğiniz nedir?
1: Sen kimsin?
0: Fark eder mi? Milton sizin için önemli mi?
1: Hayır, değil. Asıl o bizi takip ediyordu.
0: Neden?
1: Çünkü o olayı biz yaptık. Çünkü onu biz kaçırdık.
0: Meramı dindirmek ister misin? Ne yaptınız ve kimi kaçırdınız?
2: Canını yakarsam haber ver. Milton, onu almaya çalıştım. İnan bana.
3: Biliyorum.
2: Lanet şeytan hayranları, korkudan ödümü koparıyorlar. Uğraşmamaları gereken güçlerle oynuyorlar. Tüylerim diken diken oldu.
3: Hiçbiri gerçek değil.
2: Hayır Milton. UFO'lar koca ayak ve hayaletler. Onlar palavra. İblislerle şeytan? O kapıları bir kez açarsan hiç kapatamazsın. Ama bunu biliyorsun, öyle değil mi?

0: sen öldün.
1: Evet, son zamanlarda çok duyuyoruz.
0: Hayır, ciddiyim. Onun tabutunu taşıdım.
2: Webster, o tüfeği kaldıracak mısın yoksa okşamaya devam mı edeceksin?
0: Sana bağlı. Nasıl oldu bu?
2: Kızımı duydun mu?
0: Duydum.
2: O zaman niye döndüğümü de bilirsin.

0: Ama ben bilmiyorum. Bana da açıklar mısın lütfen?
1: Kızını çok severdi.
0: Kızını çok seven bir sürü baba var. Ama bu bütün olanları açıklamıyor, değil mi?
1: Ama o adam kızını kendinden nefret ettirecek kadar çok sevdi. Evet, o çok... çok kötüydü. Çok kötü bir kocaydı. Ama iyi bir babaydı. Bir ara çok yanlış bir gruba girdik. Ve oraya bir kere girersen asla çıkamazsın. Ve o da kızını korumak için kızı daha lisedeyken kayboldu. Ben de onunlaydım.
0: Ama sen çıktın.
1: Evet, çıktım. İş bittiğinde bizi öldürmeyi bekleyen birkaç adamı ziyaret ettiği için onun sayesinde çıktım. Ama o yine de devam etti. Ben ayrıldım. Ama haberim yoktu. Dönmeliydim.

0: Ateşi görünce evini mi özledin? Soğuk.
1: En kötü tarafı ateş değil. Hatırladığın şeyler. Çektiğin acıyla hiç ilgisi yok. Senin yanmanla sevdiklerinin acısını hissetmek. Çünkü gördüğün tek şey bu. Bütün ayrıntılarıyla. Ve susturmak için yapabileceğin hiçbir şey yok. Ben vurulduğumda kızım 16 yaşındaydı. Ağlayışını izledim. Beni lanetlemesini dinledim. O tarikata girerken de onu izledim. Cinayetleri izledim. Önce ağaçsever sandalet giyen damadım oraya gitti. Sonra da kızım. Yanmak hiç sorun değil. Çocuğunun kafasının koparılışını izlemek çok daha kötü. Teşekkür ederim Webster. Şu anda bitebileceğimi pek sanmıyorum. O Jonah'ın kafatasından içmeyi bekleyeceğim.
0: John. O arabayı tamir edemem. Ama seni gideceğin yere götürebilirim.

0: Milton, yanlış hatırlamıyorsam Chevelle'i hep sevmişsindir, değil mi?
1: ...454 mü?
0: Evet.

0: 911.
1: Merhaba.
0: Acil durum nedir?
1: Dün gece boğa yakalayanlarda herkesi öldüren adam için aramıştım.
0: Evet.
1: Onu nerede bulacağınızı biliyorum.
2: Stillwater Marsh cezaevi uzun yıllar önce kapandı. Deacon's ağacının ne olduğunu biliyor musun?
3: Dar ağacı.
2: Evet. Son idam 38'deydi. Mahkumlarla alay etmek için ağacı bıraktılar. Haritaya göre arabayla 8 saat sürüyor. Bence biraz...
3: Webster. Burada kalmanı istiyorum.
2: Ne? Hayır. Geçen sefer yalnız gittin.
3: Yalnız gitmiyorum ama.
2: O küçük kızı bana mı tercih ediyorsun?
3: Mermileri ver.
2: Koca bir çelişki yumağısın biliyor musun? Ne zaman böyle imkansız bir işe kalkışsan birinin kanını döktüğünün farkında değil misin? Bu sefer kimin kanını dökmeyi düşünüyorsun?
3: Bu seferki başka.
2: Öyle mi?
3: Bak Webster, tüm bunları kontrol etmeni istiyorum. Anladın mı beni?
0: O gelmiyor mu?
3: Piper, bana lazımsın. Ama yalan söylemeyeceğim. Bu çok zor olacak. İstediğinden emin misin?
0: Benim bütün hayatım beklemekle geçti.

0: Onu üstümüze çekmeye devam edin. Biz gerisini hallederiz. Havai fişeklere hiç gerek kalmasa iyi olur. Devriyeler, iş başına. Beyler, bu ikisi bizden iki kişiyi öldürdü. Onlara ödetmek istediğinizi biliyorum. O yüzden ben size lastiklerini patlatın dediğimde onları kafalarından vuracağınızı anlayacaksınız. Anlaşıldı mı?
1: Evet efendim.
0: Güzel, pekala. Lütfen lastiklerini patlatın.
2: İleride başkaları da olacak.
3: Sürmeye devam et.
2: Çok üzgünüm.

0: sonu çocuklar. Arabadan çıkıp ellerinizi kaldırın. Buradan çocuklar hedefi rahat görürler. Lastiklerinden.
1: Bu da ne böyle?
0: Evet. Bunu hiç beklemiyordum.

0: Lastikleri patlatalım mı yüzbaşım?
1: Hayır, bu mümkün değil. Senin bir FBI ajanı olduğuna beni hayatta inandıramazsın. Böyle bir şey mümkün değil.
2: Görevden çekilmenizi istiyorum yüzbaşı. Bu rozetin anlamını biliyorsunuzdur. Federal büro geliyor. Hepiniz önümden defolun demek. Sürmekte olan bir federal davada çam devirdiniz. Şimdi silahlarınızı indirin. Sen.
3: Ne? Yüzbaşı!
2: Anlaşılan iki efendiye hizmet ediyorsun. Telefonunu al ve ara onu. Jonah King'i ara. Ona de ki Milton öldü.
1: Dediğini yap Devriye. Ajanı duydun. Geri kalanlar, görevden çekilin.
0: Hepiniz derhal görevden çekilsin dedim, lanet olsun!

0: peşimizde değiller?
1: Çünkü sen kararlı, tehlikeli, polis öldüren bir katilsin ve senden çok korkuyorlar.
0: Şimdi ne yapacağız?
1: Yola devam edeceğiz.

0: Piper.
1: Milton.
0: Uzak dur ondan.
2: Hiç sanmam.
0: Seni bununla vuracağım. Bunun anlamını biliyorsundur. Cennet yok, cehennem yok. Bütün varlığın yok oluyor.
1: Lanet olsun Milton, vur onu.
2: Bayan Piper'ı yakınımda tutmak için bir sebep daha. Çok yorgunsun Milton, yine ıskalarsın.
0: Sen kendini ne sanıyorsun ha? Yeni patron mu? Beni asla durduramazsın.
2: Durdurmak mı? Milton, bensiz burada olamazdın. Senin nankör pislik. O küçük barikat vardı ya, sen orada kalırdın. O yüzden şimdi Tanrı katili kılıfına sok ve bana teşekkür et. Dedim ki, kılıfına sok ve bana teşekkür et.
0: Ona zarar verme. Teşekkür ederim.
2: Şimdi kemeri çöz. Tam şuraya, lütfen. Aa, daha iyi. Sen çıkan ilk kişi değilsin, sonuncusu da olmayacaksın ama bir şeyi merak ediyorum. Nasıl oradan Tanrı katiliyle çıkmayı başardın?
0: Sadece içeri girdim ve aldım.
2: Oo. O öğrendiği zaman yerinde olmak istemezdim.
0: Ne yapacak peki? Beni geri almayacak mı? Niye bana yardım ediyorsun?
1: O kaçık manyaklar yüzünden. Cehennemi dünyaya getirmeyi başarmışlar. Milton, bu gerçek. John'a gerçekten yapıyor.
2: Çok şirin. Ona söylemedin mi?
0: Ne söyleyecektim?
2: Genç bayan Piper... Size küçük bir sır vereyim. Sadece çok büyük bir zindanın gardiyanı. Sessiz adam aslında. Hep düşünen ve çok okuyan. Ve bildiğim kadarıyla kendi şerefine çocukları kurban etme fikri onu çok kızdırıyor.
0: Bana neden yardım ediyorsun?
2: Hepimizin bir görevi var. Seni buraya getirmek benimkini kolaylaştırdı. Sen istediğini al, ben istediğimi alayım.
0: O zaman şimdi et.
2: Hayır.
0: Orada 40 kişiler ve ikimiz...
2: Hayır. Onu kurtarmak mı istiyorsun Milton? O zaman sen git ve sen yap. Sen kazanırsan ben de kazanırım. Seni indirirlerse de kazanırım. Ve umarım tereyağlı mısır seviyorsundur. Epey büyük bir gösteri olacak. Hala burada mısın Milton? Saat ilerliyor. Gece yarısı yaklaşıyor ve dolunay var.
0: Anahtarı ver.
2: Ben burada olacağım.
3: Dünyanın çürümüş ruhundan

kanın ayaklarımızı aktığı yere vardık. Onun ölümüyle hepimiz yeniden doğacağız. Bizler sürgün yedik, avlandık. Ama bitti. Artık yok. Bu kurban sayesinde hiçbir şeyden korkmayacağız. Ve yakında cehennemin köpekleri bizim emrimizde uluyacak. Şimdilik bu bıçağın akıtacağı kanla hepimiz özgür olacağız.

0: Al şunu. Ne olursa olsun o çocuk bu gece ölecek. Söylediğimde gırtlağını kes.
1: Bu o. İkisi de Milton'ın yanında.
2: Demek öyle. Bunu durduracağını mı sanıyorsun? Arkadaşını öldüreceğiz. Sonra bebeği de. Ve sonsuza kadar yaşayacağız.
3: Sonsuz mu? Senin için sonsuzluk 5 saniye ise evet haklı olabilirsin.

0: Şimdi hazır ol.
1: Seni öldürürsem onu alamazsın.
2: O zaman başkası gelir. Her zaman başkası gelir. Piper, bunu beni durdurmak için çalmadı. Beni yavaşlatmak için çaldı ve istediği şeyi alıyor. Yanına git. Hemen, yoksa geç olacak.

Pislik.

0: Her şey berbat oldu işte. Nereye gidiyorsun?
1: Milton!
0: Zafer hala benim dostum.
1: Bebeği hemen buraya getir. Bunu görmesini istiyorum. O lanet bebeği buraya getir dedim.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Bu otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Parasının kıymetini bilenler.
9: Biziz.
10: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
9: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
10: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
9: Para mı kaybettirir?
10: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
11: Biz en iyisi kalgona geçelim.
10: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
12: kalgonla. Bu çarşamba 2 litre tarım kredi Anadolu Riviera zeytinyağı, KOP'ta sadece 445 lira.

0: içi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
7: Çok iyi.
8: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Her anında 80 yıldır.
9: Buraların redlisiyim.
10: Nerelerim mi?
9: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
11: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi

0: fitçeki, alışveriş fitçeki.
1: E buralarda bize hepsi sınırsız.
0: Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handikredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi

türbesindeyiz. İnanç turizmi anlamında, inanç noktası anlamında son derece önemli bir yerdeyiz. Efendim türbe ziyaretçi akınına uğruyor. Evet, sahabeler şehri kiliste. Üç ayrı noktada, üç ayrı sembol türbe bulunuyor. Çok sayıda sahabeye, yaklaşık 3000 sahabeye ev sahipliği yapmış bir şehir. Değerli izleyenler, peki Hazreti Talha ve Hazreti Zübeyir kimdir? Efendim Peygamber Efendimizin halasının çocuklarıdır. Ve hayattayken cennetle müjdelenen 10 sahabeden 5. ve 6. sahabedir. Hazreti Talha ve Hazreti Zübeyir. Evet değerli izleyenler, Meşetlik Meydanı. Biraz bu meydandan bahsetmek istiyorum. Tarihsel anlamda, manevi anlamda kilis için son derece önemli bir meydan. Evet değerli izleyenler, burada Hazreti Talha ve Hazreti Zübeyir'in türbesi bulunuyor ve burada sembol bir heykel var. İslami dönemde savaşlarda şehit düşenler nerede şehit düştüyse oraya gömülürmüş. Ve efendim Meşetlik Meydanı'nda yol üzerinde çok sayıda mezar bulunuyor.

0: Acaba Kilis'in ünlü tatlısı cennet çamuru nasıl yapılıyor?
1: Değerli izleyenler, Belma Belen'le geziyoruz. Bugün sahabeler diyarı, lezzet diyarı Kilis'te. Ve programımız Kilis'te tüm hızıyla keyifli keyifli, tatlı tatlı devam ediyor. Efendim biliyoruz ki programımızın en sevdiğiniz bölümlerinden biri yöresel lezzetleri, yöresel tatları tanıttığımız bölüm. Mükemmel bir lezzet durağındayız. Mükemmel bir tatlı durağındayız. Yanımızda yılların ustası, Kilis'in en ünlü baklavacısı İlhan ustamız var. Ve burada da küçük ustamız Yusuf var. İlhan ustam merhabalar.
2: Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, nasılsın, iyi misin usta?
2: Kadim şehrimizde şeref verdiniz. Sizleri görmekten çok mutluyuz.
1: Evet.
2: Burada bizim değer verdiğimiz yemeklerimizi, mutfağımızı sizlerle tanıtmak bizim için büyük bir şeref, büyük bir onur.
1: Şimdi efendim İlhan ustamızın ellerinden bal damlıyor, tatlı damlıyor. Bu yüzden de kiliseye gelenler onun tatlılarını yemeden buradan asla ve asla ayrılmıyor. Biz de Metin'i duyduk ve solu yılların ustası İlhan ustamızın yanında aldık. Cennet çamuru yapıyoruz. Evet, cennet çamurunun ana vatanındayız, cennetindeyiz. Yusuf'a da merhaba demek istiyorum. Ondan sonra cennet çamurunu yapmak için neler lazım, nasıl yapacağız? Efendim burada onları bir konuşalım, ondan sonra ocağın başına geçelim. Yusuf'cum merhaba.
3: Merhaba.
1: Nasıl güzelsin, nasıl tatlısın, nasıl yakışıklısın? İlhan ustamızın yeğeni.
3: Evet.
1: Sen de yapıyor musun tatlı?
3: Evet.
1: Ne yapıyorsun?
3: Baklava, cennet çamuru.
1: Hepsini yapıyor musun?
3: Yok, birazdan yapamıyorum.
1: Hangilerini yapıyorsun, hangilerini yapamıyorsun?
3: Katmer.
1: Yapıyor musun katmeri?
3: Yapamıyorum.
1: Neyi yapıyorsun?
3: Normal baklava, sultan, havuç dilimi, cennet çamuru.
1: Hepsini, bunların ben hepsini yapıyor musun?
3: Evet, yapabiliyorum.
1: Baklava hamurunu açabiliyor musun?
3: Evet.
1: İnanmıyorum. Yaş kaç?
3: 11.
1: 11 yaşında baklava ustası, tatlı ustası. Valla işte böyle duayen bir amca mı, dayı mı?
2: Ben amcasıyım.
1: Amcası, böyle bir duayen usta, amcanın yanında yetişen Yusuf işte 11 yaşında usta olmuş. Ustam kolay gelsin.
2: Hadi beraber yapalım
1: yemek
2: o zaman.
1: Yemek yapmak bir sanat, tatlı yapmak bir sanat. Ustam da çok büyük bir sanatçı ve tatlı anlamında Kilis'i gerçekten çok güzel temsil ediyor. Hadi ustam, senin şu lezzetli ellerinden cennet çamurunun tadına bakmadan gitmeyelim.
2: Şimdi yağımızı daha önceden az ısıttığımız tepsimize bu şekilde yediriyoruz. Yağımızın erimesini bekleyeceğiz. Tabii bu kısa bir süre sürüyor.
1: İşte Kilis'in yemeklerine, tatlılarına lezzet katan sade yağ, doğal, katkısız. Ama her şey doğal, her şey lezzetli Kilis'te.
2: Tabii olması gereken
1: lezzet
2: bu.
1: Lezzet diyarı, tam bir lezzet diyarı. Bakın, senin de burada payın büyük bu lezzet diyarında.
2: Bakın sesi duyuyoruz.
1: Oo, duymaz mıyız? İlhan ustam, ne yaptın öyle?
2: Burada yağımızı kadayıfımıza güzelce bir şekilde yedireceğiz.
0: Ustamızı ilgiyle izliyoruz.
2: Kadayıfımızdan yağ çekmesini göreceğiz burada.
1: Kadayıfımız gayet ince, minik minik.
2: Şimdi tane fıstıklarımızı atacağız.
1: Tamam.
2: Ve daha sonra üzerine toz fıstığımızı atacağız. Yusuf usta neredeymiş? Evet,
1: buradaymış.
2: Hazırlamış.
1: Yusuf ustamız.
2: Yusuf usta hazırlamış.
1: Sade yağımızla bir güzel kavurdu. Of of of.
2: Tane fıstıklarımızı atıyoruz kavrulsun diye.
1: Lezzet şölenine bakar mısınız? Daha tamamlanmadı. Lezzet şölenimiz.
2: Toz fıstığımızı getir şimdi Yusuf usta.
1: Oo, hem tane fıstık hem toz fıstık.
2: Tabii.
1: İkisi de kullanılıyor.
2: Isırdığında lezzetini ve çıtırtısını hissedeceksin.
1: Fıstığınız bol zaten.
2: Çok çok fıstık. Buradan bu şekilde fıstığımızı üzerine
1: mükemmel
2: ekliyoruz. Şöyle yapalım.
1: Mükemmel.
2: Evet Yusuf usta, buyur bakalım.
1: Bakar mısınız malzemenin zenginliğine? Burası Kilis. Lezzet diyarı. Tam bir lezzet diyarı. Peki bunun ismi neden cennet çamuru?
2: Şimdi bu lezzet ancak cennette olur diye.
1: Çamur?
2: Lezzet, düşünsene. Cennetin çamuru bu şekilde lezzetliyse acaba diğer cennet meyveleri, cennet ürünler ne kadar güzel olur?
1: Güzel.
2: Tabii yani öyle bir şey yapmışlar. Burada görücü usulü evliliklerimiz, anneler.
1: Hala öyle mi?
2: Yani genelde o şekilde tercih edenler de oluyor. Kız istemeye gittiklerinde kızın anası bakar şeyle. Kız zayıfsa üstüne yedi kat şey giydirir. Asbap giydirir. Amandır şu elbiseyle giysin.

0: Çünkü zayıf kız işte anası herhalde hamarattı ya, bunun anası yemek yapamadı.
1: Aha.
0: Bu kız zayıf kaldı, bakın, bu yemek yapmayı bilmez.
1: Oradan ne sonuç çıkıyor?
0: Tabii tabii tabii.
1: Zayıf gelin istenmiyor mu?
0: Zayıf gelin istemiyorlar.
1: Nasıl olacak biraz böyle?
0: Valla. Kilo
1: balık eti.
0: Şimdi 2-3 kat giydirirler.
1: Evet.
0: Biraz şöyle bir şey olsun. Etli gözüksün. Kilolu gözüksün.
1: Neyse. Neyse biz bu etli balık etli muhabbeti birazcık noktalayalım. Cennet çamurumuza dönelim. Evet, Kilis gerçekten hem Gaziantep hem de Kilis böyle geleneklerine bağlı, kültürüne, geçmişine bağlı. Valla burada zayıf gelin makbul değilmiş.
0: Ona göre yiyeceksin yani burada.
1: Valla bütün kadınlar, genç kızlar böyle zayıf olmak ister. Herkes zayıf gelin ister. Burada zayıf gelin istenmiyor.
0: Ah ah, benim anam. Kilonu. Benim anam neler neler çekti.
1: Evli misin Elhan'ı sen?
0: Evliyim ben.
1: Nasıldı eşin evlendiğinde?
0: Ya işte kaynanında 3 kat giydirmiş bizim anama.
1: Kaynanan izliyor bak şu anda, ben karışmam.
0: He valla benim kaynanam giydirmiş 3 kat.
1: Ya ne demek
0: kat.
1: O zaman ilk gittiğinizde isteme, benim kayınvalidem yemek yapmasını bilmiyor mu dedin?
0: Şimdi ben gittim baktım 3 kat giydirmiş de ben 3 kat olduğunu bilmiyorum.
1: Kilolu zannettim biraz.
0: Ben dedim ki tamam dedim ya, tam anamın istediği geldim bu dedim. Tabii o zaman işte 38 beden diye düşündüm. Sıfır beden çıktı bizim hanım.
1: Eyvah eyvah. Ne güzel işte.
0: Yedir yedir yedir yedir.
1: Şu anda nasıl?
0: Şimdi de biraz daha toparladı yani.
1: İkinci tamam kata, işte.
0: İkinci kata ulaştık şimdi. Üçüncü kata artık ne zaman ulaşırız Allah bilir.
1: Peki tamam, gittiniz şimdi. Kayınvaliden eşini 3 kat giydirmiş. Benim kayınvalidem yemek yapmasını bilmiyor dedin mi?
0: 3 kat giydirdiğini bilmiyorum ki. Ben dedim tamam dedim yani. Bizim dedim. Herhalde dedim hamarat dedim.
1: Yani böyle hileler olabiliyormuş Kilis'te. Ona göre Kilis'ten kız almak istiyor. Vallahi herkes sıfır beden ister, zayıf gelen ister. Bütün kadınlar zayıf olmak ister.
0: Tamam da biz şimdi Kilisliyiz. Biz bu yöreye göre yaşıyoruz. Ben Amerika'ya göre yaşayamam ki. Burası
1: evet,
0: Kilis.
1: Burası Kilis.
0: Yani 3 kat giydirmeyeceğim
1: hadi
0: o zaman.
1: Hadi cennet çamuru ne oldu?
0: Şimdi cennet çamurumuzun fıstığı terledi. Şimdi burada
1: evet,
0: kızarmış kadayıfımızın ve terleyen fıstığımızın üzerine
1: son
0: bolca
1: dokunuş.
0: Bismillah deyip
1: sihirli dokunuş.
0: Allah'ın izninden lezzet kıvamını aktarıyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi buradan karıştırdığımızda şöyle. Şimdi cennet çamurumuzu tepsiye aldıktan sonra biz bunun sunum aşamasını gösterelim. Bu
1: ne
0: kaymağa
1: var?
0: Biraz daha lezzet verelim diyoruz.
1: O nedir?
0: Bu pudra şekerimiz of, üzerinde of, kaymağı biraz daha hafif hale getiriyor.
1: Kaymak tabii, gibi kaymak üzerinde pudra şekeri. Bu
0: için
1: nedir? Tarçın mı?
0: Tarçın. İnsülün salgılasın bize diye.
1: Evet.
0: Daha sonra
1: İlhan ustamız artık doktor gibi olmuş. Lezzet doktoru.
0: Toz fıstığımızı ekeledik. Onun üzerine biraz daha iri pirinç fıstığımız var.
1: Ekeledik. Yöresel
0: evet,
1: şivede ekeledik diyoruz.
0: Bu şekilde bir de üzerine
1: süsleme,
0: tane fıstığımızı koyduktan sonra.
1: Bu mudur?
0: Abi yeme bunu hadi.
1: Bu mudur?
0: Yeme.
1: Ben bunu yemem. Ben bunun fotoğrafını çeker duvara asarım, tablo gibi, kartpostal gibi. Sanat eseri. Ve şöyle çatal verirsen Yusuf'cum hemen tadına bakayım. Efendim rüya gibi, masal gibi. Nefis mi nefis, cennet çamuru.
0: Ben de lezzetten bayılıyorum. Tuttum.
1: Yok böyle bir şey. Kızgın kumlardan serin sulara atlamış gibiyim şu anda. Tüm lezzetiyle, tüm güzelliğiyle işte cennet çamuru, işte Kilis.

0: Organcılık, kilisin önde gelen el sanatlarından.
1: Efendim kiliste keyifler yerinde, gördüğünüz gibi. Şu anda diyorsunuz herhalde Belma Belen sen orada ne yapıyorsun? Yorgancılık kilis için çok önemli. Çok özel bir sanat dalı, çok değerli ustalarımla birlikteyim. Ve yorgancılığın, bu özel sanatın, bu güzel sanatın coğrafi işaret belgesi var. Bu yüzden buradayız. Aslında hepimizin gözü, özellikle bizim jenerasyonun gözü bu yorganlara alışkındır. Bu yorganların altında hepimiz yattık. Hala da yatmaya devam ediyoruz. Bu yorganlar el emeği, göz

0: bulunuyoru. Bu muhteşem yorganlar, aslında bunlara yorgan denemez. Bunların hepsi sanat eseri. Hala günümüzde de kullanılmaya devam ediyor. Ve kiliste özellikle yoğun olarak devam ediyor. Çünkü burada yorgancılık çok önemli. Bir tarafımda Hasan Ustam, bir tarafımda Mahmut Ustam var ve harıl harıl yorgan dikiyorlar. Ustam nasılsın?
1: Teşekkür ederim, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, izliyor musun bizi?
1: Aa, sonuna kadar.
0: Bak geldik şu anda.
1: Hoş geldiniz.
0: Geldik, geldiniz. Yorganın hoş altındayız. Valla ne yapıyorsun Ustam?
1: İnşallah.
0: Kaç yıllık bir sanat?
1: Kaç yıllık mesela? 40 yılımızda oldu inşallah.
0: Evet maşallah. Evet. Senin meslekte 40 yıla.
1: Benim evet 40 yılımızda oldu.
0: Öncesi var mı? Yok. Yani yorgancılık sanatı kiliste kaç yıldır yapılıyor? Aslında çok eski bu, değil mi?
1: Evet, eski bir mesleğimiz aslında. Evet. Bu bizim yorgancılık mesleği, kiliste özgü bir meslek zaten.
0: Evet.
1: Aşağı yukarı bizim ustalarımız ustası. Yani aşağı yukarı 100 yıllık bir geçmişi var.
0: 120 yıllık bir geçmişi var. Evet. Özelliği nedir bu yorganların?
1: Yani şöyle söylemek lazım.
0: Of, ayağım ağrıdı. Ayaklarımızı uzattık. Vallahi siz böyle misiniz hep?
1: Evet, biz.
0: Ayaklarınız ağrımıyor mu? Benim çok ağrıdı ama keyfim yerinde.
1: Yani alışa gelmişim meslek. Evet. Tabii bizim yıllarımızı vermişiz bu mesleğe. Evet. Kilisin yorganı neden meşhur? Neden kilis yorganı? Neden coğrafi işaret kilis aldı?
0: Evet.
1: Yani
0: dinliyorum.
1: Bir defa el emeği göz nuru. Hepsi işte bunun her fiskesi bir yorganda yaklaşık 25 bin 30 bin fiske var.
0: Oo.
1: Şunların her tanesi bir fiske. Yani iğne de kuyu kazınma metodu.
0: Kesinlikle.
1: Baktığınız zaman. Diğer yandan baktığınız zaman üst kısmı floş setenden, ipek setenden.
0: İçi yün mü?
1: İçi yün ve pamuk.
0: Pamuk.
1: Elyaf kullanmıyoruz. Tamam. Normal sürede. Çünkü sağlıklı olan yün ve pamuk.
0: Evet.
1: Şimdiki yorganlar, makine yorganlarımız elyaf.
0: Sen onları beğenmezsin.
1: Sentetik olduğu için onlar, çok önermiyoruz yani.
0: Evet. Bunlar sağlıklı.
1: Evet.
0: Çok değerli yorganlar.
1: Bunlar evet yani Avrupa'ya mesela biz...
0: Yurt dışından var mı talep?
1: Tabii, şimdi biz bir dönem yurt dışına da yaptık.
0: Oo.
1: Yurt dışına bunu sanat eseri olarak duvarlara asıyorum.
0: Nereden talep var?
1: Almanya, genelde Almanya, İtalya o bölgelere çok.
0: Oo,
1: bir dönem...
0: Gurur duyduk,
1: evet,
0: gurur
1: tabii,
0: duyduk.
1: Tabii. Kilis,
0: bak
1: yani,
0: kiliste...
1: Şimdi kilise daha önce bu bir bacası fabrika şekliydi. Yani
0: evet.
1: Kiliste şimdi kime sorsan şu anda memleketin... inşaatçısı olsun, işte temizlik arkadaş yapan arkadaşlar olsun, pazarcı arkadaş olsun, mutlaka mesleği yorgancıdır.
0: Yani halkın geçim kaynağı şu anda azaldı mı?
1: Yani 200 tane, 250 tane yakın iş yeri vardı. Her iş yerinde
0: şu anda
1: burada 10 kişi. Şu anda bitme işte
0: azaldı.
1: Azaltmakta olan meslekler arasına girdi.
0: İlgisi yok maalesef.
1: İlgi eksikliği var.
0: Gençlerin
1: son dönemde bir defa ilgi fazlalaşıyor ama
0: evet.
1: Diken ustamız azaldı bir defa yani.
0: Yani bu. Ölmemesi lazım. Bunlar bizim geleneksel sanatlarımız, değerli el sanatlarımız ve gerçekten çok özel. Gurur duydum yalnız. Almanya'dan, İtalya'dan kiliste ustalarımızın diktiği yorganlara talep. Yani ben var ya şekilden şekile giriyorum. Ayaklarım inanılmaz ağrıdı. Siz sabahtan akşama kadar hep böyle misiniz?
1: Tabii, sabahleyin biz saat 8'de 9'da işimize başlarız.
0: Evet.
1: Akşam saat bu saatlere kadar. Günde zaten iki günde bir tane. Günde bir tane yorgan dikiyoruz.
0: Günde bir tane yorgan dikiyorsunuz.
1: Sabah başladığımız zaman kalkmama şartıyla.
0: Evet.
1: Mesela bu yorgana biz sabahleyin 8'de başladık. Daha işte bitmek üzere son metotlarını yapıyoruz. Tuşlarını yapıyoruz.
0: Bu ne yorganı? Gelin yorganı.
1: Bu gelin yani şöyle.
0: Çeyizlerde oluyor çeyiz mu bu yorganlar?
1: Bizde, Türk adet ve geleneklerinde de var zaten. Mutlaka bir genç kızın bir çeyizine bu olması lazım.
0: Evet.
1: Neden olması lazım? Bir genç kızımızın özel günlerinde, normal günlerinde bir işte doğum hani tabiri caizse bu yorganları örtüyor.
0: Sünnet yorganı olarak.
1: Ve sünnet yorganı
0: evet.
1: Konuyor. Ve bu da bizim
0: kullanan
1: çocuk yorganlarımız
0: evet,
1: beraberinde
0: çocuk yorganları.
1: Takım olarak da onu düşünüyorlar.
0: Evet. Mahmut Ustam.
2: Evet efendim.
0: Vallahi işiniz zor. İğneyle kuyu kazmak denir ya.
2: Aynen.
0: Hasan Ustam'ın dediği gibi aynen yaptığınız iş öyle.
2: Aynen efendim.
0: Seviyor musun işini?
2: Seviyorum.
0: Kaç yılını verdin mesleğe?
2: Ben 74'te girdim. 50 yılda ben o meslekteyim.
0: Sabahtan akşama kadar dikiyorsun.
2: Evet, dikiyorum. Emekli olduk. Bu meslekten emekli olduk.
0: Evet.
2: Şu anda yetişen adam da yok. Hiçbir dükkanda çırak bile bir şey yok yani.
0: Maalesef.
2: Kendi işimizi kendimiz yapıyoruz.
0: Evet, maalesef gençlerin ilgisi yok.
2: Yok, ilgisi yok.
0: Rahmetli annemde böyle yorganlarımız vardı zaten. Evet. Yere çarşafı yayardı, dikerdi. Tabii bunlara çarşaf dikmek
1: evet.
0: Lazım değil mi?
1: Tabii, kenara...
0: Hala öyle mi?
1: Aynen öyle. Kenar bu yorganları biz diktikten sonra günlük kullanım içerisinde çünkü pamuk ve yün yıkanmıyor.
0: Evet.
1: Kenardan düğme dikerekten alt kısmından nevresini takıldığı için üst kısmın güzelliği bozulmuyor.
0: He. Bundan düğmeli mi olacak?
1: Düğmeli.
0: Ha tamam yani daha nevresin, dikme derdi yok.
1: Evet.
0: O zor oluyordu.
1: Kirlendiği zaman nevresini çıkarıp yıkayabilir. Hani şimdi diyorlar ki biz bunu nasıl yıkacağız?

0: yıkama zor. Zor değil efendim. Yani buna biz işte 40'ar santim arayla düğmeli bir nevresim yaptığımız zaman
1: tamam.
0: Kirlendiği zaman haftada bir nevresimini yıkıyor, tekrar takıyor yani.
1: Nevresim haftada evet. Bir yıkanmalı zaten ama yorgan kirlenmez. Evet, kirlendiği zaman da ne yapacağız? Kuru temizlemeye mi vereceğiz?
0: Yani
2: makineler yıkıyor efendim.
1: Yıkıyor mu? Sığmaz. Ustam her makineye hayır. Sığmaz mı?
2: Hayır, yıkamacılar yıkıyor.
1: Hayır, yıkamacılar. Yıkamacılar kuru yıkıyor. Temizlemeye verin. Onlar aynen. Bir güzel temizlerler. Zaten aynen, dediğim efendim. Gibi böyle hemen kirlenmez.
2: Yok.
1: Aa, artık öyle bizim çocukluğumuzda annelerimizin yaptığı gibi, anneannelerimizin, babaannelerimizin yaptığı gibi dikilmiyormuş. Aynen. İşte düğme dikiyormuş ustalarımız aynen. Ve nevresim aynen. Gibi onları geçiriyormuş. Gerçekten çok şık duruyor, rengarenk. Peki buradaki desenler, motifler nasıl çıkıyor?
2: Kendi ellerimizle yapıyoruz. Pergelimiz var. Pergelden çiziyoruz.
1: Siz mi tasarlıyorsunuz?
2: Biz tasarlıyoruz evet.
1: Vallahi kortonlarımız, bravo.
2: Şu kortonlarımız var. Güllerimiz var orada. Bak kortonları yer orada.
1: Bravo.
2: Burada hep kortonun modülleri var. Armut diyoruz mesela. Yaprak diyoruz bunlara. Gül diyoruz.
1: Şimdi hem tasarımcısınız, hem terzisiniz, evet. Hem sanatçısınız, hem ustasınız.
2: Allah razı olsun.
1: Evet. Vallahi yaptığınız iş çok değerli. Evet. Kilisin yorganları muhteşem. Coğrafi işaret almış. Ne duruyorsunuz? Sipariş verin ustalarımıza. Türkiye'nin her yerine yolluyor musunuz?
0: Türkiye'nin tarafına gönderiyoruz efendim. Bravo. Kargoyla.

Değerli izleyenler, sizlerle birlikte kilisi keşfetmeye devam ediyoruz. Efendim, kilise gelmişken geleneksel kilise evini de sizlere göstermek istedik. Kilisler geçmişlerine, geleneklerine, kültürlerine son derece bağlı. Efendim işte geleneksel bir kilise evindeyiz. Daha doğrusu kilis konağındayız. Şehirde bunun gibi yüzlerce ev, yüzlerce konak var. Ve kilis halkı hala bu konaklarda, bu evlerde yaşam sürmeye devam ediyor. Efendim konağımız iki katlı. Özgün bir mimariye sahip geleneksel kilis evi. İnanılmaz güzel görünüyor. Ahşap kapıları, ahşap pencereleri ve kendine özgü tarzıyla gerçekten tarihin yapraklarından fırlamış gibi. Geleneksel kilis evimiz buram buram tarih kokuyor. Değerli izleyenler, kiliste bulunan bu tarihi konakların, geleneksel kilis evlerinin hepsinde geniş bir avlu bulunuyor. Ve şu anda avlu kısmındayız. Avluya değişik yörelerde farklı isimler veriliyor. Ancak kiliste avluya verilen isim havuç. Evet, biz şu anda havuçtayız. Burada kilis evlerinin hepsinde geniş bir avlu mutlaka oluyor. Evet, gerçekten böyle bir konakta, böyle bir tarihi konakta yaşamak ister miydiniz? Yüzlerce yıllık bir konak. Bunun gibi yüzlerce konak var. Yüzlerce ev var kilis genelinde. Özgün mimariyle inşa edilmiş. Ve efendim bu konakların, bu evlerin inşaatında yöreye özgü taş kullanılmış. Bakın, konağın avlu kısmı. İşte burada oturulup keyifli saatler geçiriliyor. Son derece ferah. Evet, konağın üst kısmı gerçekten müthiş bir manzaraya sahip. Bakar mısınız? Son derece geniş. İçerisinde çok fazla oda var. Evet efendim, kilise gelmişken geleneksel kilis evinde görün istedik. Evet, gerçekten tarihe ışık tutan mükemmel bir konak.

0: Nedir bu Dubai çikolatasının sırrı acaba? Buyurun.
1: Efendim Kilis'te lezzet şölenimiz tüm hızıyla devam ediyor. Konumuz Dubai çikolatası. Efendim daha önce tatmadım, yemedim, çekimini yapmadım. Şimdi Dubai çikolatası hayatımıza girdi. Sosyal medyada yer aldı. Hala da yer almaya devam ediyor. Ve insanlar tarafından da büyük bir talep var. Hani niye bu kadar talep var onu da bilmiyorum. Efendim şimdi İlhan ustamızla birlikteyiz. Dubai çikolatası yapacağız. Dubai çikolatası mı yapacağız? Kilis usulü Dubai çikolatası mı yapacağız? Yoksa Kilis'te Kilis çikolatası mı yapacağız? Benim biraz kafam karıştı. Acaba ne yapacağız İlhan ustam?
2: Evet, şimdi biz buradan herkese merhaba diyoruz yine. Burası Dubai değil. Burası dünyanın merkezi Kilis. Bakın. Çikolatamızı kalıbımızın üzerine döküyoruz.
1: Efendim çikolatamız var. Kilis'in coğrafi işareti almış. Cennet çamuru var. Tahinimiz var. Şimdi İlhan Usta biz ne yapıyoruz? Dubai çikolatası mı yapıyoruz? Kilis usulü Dubai çikolatası mı yapıyoruz? Kilis çikolatası
2: Kilis çikolatası yapıyoruz.
1: Ay benim bile kafam karıştı.
2: Biz burada dünyanın merkezindeyken gerçekten bizim için dünyanın merkezi burası.
1: Dubai çikolatası da neymiş bizim memleketimizde?
2: Tabii ki de canım.
1: Bakın mis gibi cennet çamuruyla, mis gibi çikolatamızla, Kilis'in tahiniyle Kilis çikolatası yapıyoruz.
2: Cennet çamurunu tahinle biraz daha yumuşatıp
1: tamam.
2: Arasına koyuyoruz.
1: Kapatıyoruz.
2: Ve kapatıp afiyetle dondurduktan sonra tüketiyoruz. Devam ediyoruz.
1: Devam
2: şimdi
1: edelim.
2: Çikolatamız donsun.
1: Cennet çamurumuzu, çikolatamız donacak.
2: Dolaba at gel şimdi.
1: Ondan sonra cennet çamurumuzu ilave edeceğiz.
2: Ondan sonra tekrar kapatacağız.
1: Tamam.
2: Hepsi 2 dakikalık bir şey.
1: Evet, yapılışı çoksa ama cennet çamurunun yapılışı tabii zaman alıyor.
2: Tabii.

0: Evet, İlhan Ozan. Kalıplarımıza koyduğumuz çikolatalarımız bir güzel dondu. Evet. Onları aldık, geldik.
1: Şimdi cennet çamurumuzu alıyoruz.
0: Cennet burada çamurumuzu bakın. Hazırlamıştık zaten daha önce.
1: Evet, şu şekilde aldık. Bu cennet çamurumuzu buraya alıyoruz bu şekilde. Daha sonra içerisine bizim kilisimizin o küncden çıkarttığımız tahinimizi evet üzerine ilave ediyoruz.
0: Çok
1: bu şekilde.
0: Güzel.
1: Abi lezzetin akması lazım. Şöyle.
0: Akıyor. Lezzet akıyor.

0: bu şekilde yani ilave ettikten sonra
1: bunun neresi üzerine... Dubai çikolatası. Özbekiki Kilis çikolata. Ama kalıpların dibinde Dubai yazıyor. Niye?
0: Dubai'den gelmiş. Nasıl diyorum?
1: Dubai'den mi geldi kalıplar? İnanmıyorum. Kalıpları bile dünyaya pazarlamışlar. Alın size Dubai çikolatası. Namı diğer Kilis çikolatası.
0: Bence bu Kilis çikolatası. Dubai'liler ne bilir zaten. Ağzının tadını bilselerdi. Cennet çamurunu kaymakla yerlerdi.
1: Dubai'liler izliyor bak.
0: Valla izlesinler nasıl da yalan mı söylüyor kendilerine? Yalan mı söylüyor kurum? Aha işte bak.
1: Tamam.
0: Çikolata Kilis'in.
1: Cennet
0: çamuru Kilis'in. Yapan adam Kilis'li. Dubai neden çıktı?
1: Arasına hapsettik. Burası Kilis.
0: Burası Kilis.
1: Kilis çikolata. İçinde de öz hakiki coğrafi işaret almış. Cennet çamuru var. Küncü var.
0: Küncülü tahinimiz de var.
1: Kilis'in tahini var. Bunun neresi Dubai? Bir tek kalıbın dibinde Dubai yazıyor.
0: Onu da ben yazmadım.
1: Hadi ona da cevap ver.
0: Aha kapattık. Oo. Yeri gel bunu yeme sen. Ben yiyorum de. Bu nereden kilitli? Şimdi bu Dubai'li mi oldu, Kilisli mi oldu? Tabii ki de bu Kilisli.
1: Kilisli oldu. Evet. Kilis çikolatası. Dubai usulü Kilis çikolatası. Kilis usulü Dubai çikolatası. Kilis çikolatası Dubai çikolatası. Kafam karıştı. Bunu gönderiyoruz buzluğa. Efendim hemen daha önceden şu. O donuyor zaten. Donması çok zaman almıyor. Hemen 2-3 dakika içerisinde donuyor. Ben hemen daha önceden hazırladığımız, dondurduğumuz Kilis çikolatamızı buraya alıyorum.
0: Bakın bu.
1: Bütün ellerim çikolata oldu şuraya bak.
0: Bal tutan parmağını yalamış. Parmağını yalaman lazım. Oraya Allah. Sürtmeyeceğim. Bak parmağını. Ha?
1: Tamam.
0: Aha yaladı.
1: Efendim şimdi Dubai çikolatamız tamam artık. Afiyetle yenmeye hazır. Şimdi bölücüm, hepinizin merak ettiği, son dönemde sosyal medyada bol bol gördüğü Dubai çikolatası.
0: Bölücüm ha.
1: Namı diğer Kilis çikolatası işte budur.
0: Aha,
1: ne
0: bölüyorum.
1: Yapacaksın? Bölücü?
0: Bölücüm.
1: Bölücün.
0: Ha bölücüm. Sana bölücün mü?
1: Bölücün mü?
0: Bölürüm.
1: Böl.
0: Aha böldüm.
1: İşte. Aha. İşte sosyal medyada bol bol gördüğünüz Dubai çikolatası budur efendim.
0: İşin aslını öğrendiniz mi? Bu Kilis.
1: Ama biz ne yaptık? Kilis çikolatası yaptık.
0: Evet.
1: Dubai'liler Kilis'ten kopya çekmiş. Dubai çikolatası yap. Bakın içinde öz hakiki işte gözünüzün
0: önünde cennet çamuru.
1: Cennet çamuru. Küncü. İyiyim valla ilk defa yiyorum. Aa Dubai çikolatasını ilk kez tatmak Kilis'te nasip oldu. Yiyorum hemen.
0: Aha ben bu adama yediriyorum. Sen ye ben de bu adama yediriyorum. Gel abi. Sen de çek. Çek. Aha. Ekran önündeki de yedi, arkasındaki de yedi.
1: Çok güzel.
0: Hangisi güzel yorum? Söyle bakalım.
1: Çok güzel.
0: Tamam tamam. Bekir Tarık uzandı ki. Anı dur. Bekir'e de ver. Aç baba ağzını aç.
1: Kilo oldu zaten.
0: Kumbaneye kumbaneye maşallah.
1: Diyete başlayacak ama bir türlü başlayamadı. Yani bizim işte diyet yapmak zor efendim. Bizim işte halimiz hep böyle.
0: Nasıl ama?
1: Yemeğin için.
0: Number one abi.
1: Ama insanlar yiyoruz içiyoruz geziyoruz tozuyoruz zannediyorlar. Vallahi çalışıyoruz. Çok yoğun çalışıyoruz.
0: Vallahi yiyor içiyor
1: günde,
0: geziyor.
1: Günde 8-10 saat çekim yapıyoruz. Ama yöresel lezzetleri sizlere aktarmak durumundayız. Çünkü programımızın en çok sevdiğiniz bölümlerinden biri yöresel lezzetleri tanıttığımız bölümler her zaman söylüyoruz. Evet değerli izleyenler Kilis programımız çok renkli, çok dolu, lezzet dolu, tarih dolu, gelenek dolu, kültür dolu, sanat dolu devam ediyor. İlhan ustamızın ellerine sağlık. Dubai çikolatası deyin, Kilis çikolatası deyin. Merak edenler denesin. Güzel, beğendim. Gayet güzel çünkü içinde Kilis'in coğrafi işareti almış. Nefis, ünlü cennet çamuru var. İsteyen denesin.
0: Var.
1: Ama yani şu Dubai çikolatasının tadına bakmak için de bu kadar can atmayın. Fiyatı da bayağı varmış değil mi?
0: Yani farklı şehirlerde farklı fiyatlar söylüyor ama biz sadece 200 TL'ye yani insanlar herkes yesin tadına baksın.
1: Bir kalıbı 200 TL.
0: Tabii tabii.
1: Yani hayatımıza bir Dubai çikolatası yani girdi. Hayatımız... İşte budur biz de çekelim dedik. Vallahi ilk defa tattım ilk defa denedim. Ama Kilis usulü Dubai Kilis çikolatası.
0: Ama siz de çok güzel tattınız çok güzel yediniz tatlı yani gerçekten de artık tadını çıkara yani.
1: Ellerine sağlık İlhan ustam.

0: Yeminicilik, kiliste süregelen çok önemli bir zanaat.
1: Efendim turumuz devam ediyor. Hepinizin bildiği gibi burası kilis. Gastronomi anlamında son derece güçlü bir ilimiz. Ancak kilis, geleneksel zanaat dalları ve geleneksel el sanatları konusunda da başarılı bir şehir. Özellikle yemenicilik ve yorgancılık kilis söz konusu olduğunda konuşmamız gereken başlıklardan. Çok güzel, çok renkli bir atölyedeyiz. Kültür Bakanlığı sanatçısı Ahmet ustamızla birlikteyiz ve bulunduğumuz atölyede rengarenk birbirinden güzel Yemeniler var. Ustalarımızın sayısı artık çok azaldı. Onlar çok değerli. Ahmet ustam merhabalar. Nasılsın?
2: Merhaba. Hoş geldiniz ilimize. Şeref verdiniz.
1: Hoş bulduk. İyiyiz. Teşekkürler.
2: Çalışıyoruz. Baba mesleğini icra etmeye çalışıyoruz.
1: Kaç yıl oldu?
2: Ben 50 yıldan beri mesleğe devam ettim. Evet. Ve sürdürüyorum.
1: Evet. Şimdi aslında Yemenicilik deyince, bu özel zanaat dalı deyince böyle kilis gelir akla, Kahramanmaraş gelir, Gaziantep gelir. Ancak ustamla çekimden önce biraz sohbet etme imkanımız oldu. Belmanlı Türkiye'nin her yerinde bu zanaat vardı. Ancak artık usta yetişmediği için bu bölgeye mal edilen, bu bölgeyle anılan bir zanaat dalı oldu.
2: Evet.
1: Dedi. Evet. Şimdi nedir Yemenicilik?
2: Yemenicilik bir başlı başına ayağa giyilen bir ayakkabı.
1: O ama sağlıklı.
2: Sağlık açısından zaten hiç tartışılmaz, doğal deri, imitasyon olmayan, şu iç gözenekleri, kıl gözenekleri diyoruz mesela, bunlar teri emer, vücudun elektriğini alır, parmak aralarında mantar kaşıntı var.

0: olursa giderir. Beş hayvanın derisiyle oluşur.
1: Beş hayvanın
0: tabii,
1: derisi.
0: Yüzü başka,
1: nedir onlar?
0: İç astarı başka.
1: Nedir onlar?
0: Yani keçi ve dana kullanılır. İç astarda koyun veyahut da keçi veyahut da dana kullanılır. Manda, camış dediğimiz alt kösele.
1: Mükemmel.
0: Bu şekilde hepsinin birleşimiyle bir yemeni oluşur. Bu buraya has yemeni özelliği, modeli bu. Biz yeni çıkarmadık. Bu kulaklı yemeni genelde bu modeli Maraş yöresi yapar.
1: Evet.
0: Dağlı bölgesi, taşlı bölge olduğundan dolayı kilisede bu yemenler yapar. Son zamanlarda filmlerde, tarih filmlerde
1: sık
0: daha
1: sık
0: çok
1: kullanılıyor.
0: Kullandığından dolayı şu tarz yemenler de yapmaya başladık. İşte
1: onlar
0: burnu
1: da çok
0: dönük,
1: güzel,
0: üstü
1: evet.
0: desenli.
1: Tarihi filmler için
0: tabii,
1: çok
0: tabii.
1: güzel.
0: Bu mesela
1: evet, bunlar nedir?
0: Bunlar esas
1: bunlar da yemeni mi?
0: Beri yok. Bu edik. Kısa olarak edik
1: nedir
0: olarak
1: edik?
0: Bunu. Uzunu rabatıya, acem postalı, düğmeli hayde. Bu beş modeller var bunlarda. Hepsi de bu yöreye has. Ayrı evet. ayrı yörelerde giyilir.
1: İlk yapılan böyle orijinal, hakiki yemeni hangisi?
0: Normal yemeni şu esas.
1: Esas bu.
0: Klasik
1: tamam.
0: bu. Mesela daha eski bölümlerde şunlar vardı. Bunun içerisine evet. çamur konulurdu. Kil deriz biz. Çamur konulur. İçeride üç tane dikiş olur. Yanında da bir tane dikiş olur. Ve alttan gözükmez dikişler.
1: Evet. Ooo. Kim yaptı bunu?
0: Rahmetli benim babam.
1: Allah rahmet eylesin. Nur içinde bak, yatsın usta. Kaç yıllık bir post?
0: Acem postalı bunun ismi. Bunların büyükleri
1: küçüğü.
0: De var.
1: Tamam.
0: Bak o büyüğü. Şu da şunun aynısı.
1: Ay
0: birebir.
1: Çok güzel. Kaç yıl oldu ustam?
0: Bu 5 yıllık. 5 yıl önce
1: rahmetli
0: yaptı.
1: Babam bunu yapalı. Kaç yıl oldu?
0: Babam öleli 4 yıl oldu. Ölmezden önce bunları yapmıştı, hazırlamıştı. Ben de hatıra olarak sakladım.
1: Manevi değeri çok
0: tabii.
1: büyük.
0: Bu da düğmeli hayde.
1: Çok güzel.
0: Acem postalı, çeşit, düğmeli hayde, çeşit. Edik, rabatiya. Edik. Bunlar 5 tane. Oo, şeyler.
1: Hepsinin ismi değişik.
0: Tabii.
1: Aslında hep... bizim bildiğimiz Nur içinde yatsın
0: bak,
1: babam.
0: İşte benim
1: çok değerli.
0: Ve üzen şey bu.
1: Bunları yapıyor musun ha, hala ustam?
0: Evet.
1: Hala
0: şu
1: bunların büyüğünü yapıyorsun.
0: Hepsini yapıyorsun.
1: Aslında yemeni deyince bizim aklımıza işte bunlar gelir, bu modeller gelir. Ama gördüğünüz gibi onların dışında da çeşit bak, çeşit bunlar... yapılan yemeniler var. Bunların aslında genel adı yemeni değil mi?
0: Yok, bunlar postal.
1: Yemeni denmiyor.
0: Yemeni
1: bunlar tamam, onlar postal,
0: bu
1: onların da isimleri
0: postallar
1: var.
0: Postallar yemenden daha önce.
1: Evet.
0: Ki tarihte yani. Sonradan yemeni.
1: Kaç yıl oldu
0: başlamış.
1: Yemeni yapılmaya başlayalım? Kaç yıllık bir zanaat?
0: Babamın söylediği normalde bunların altına teker lastiği, kamyon lastiği dikerdiklerdi babam.
1: Değerli izleyenler, Ahmet ustamız çok başarılı bir usta. Çok değerli bir Kültür Bakanlığı sanatçısı ama sesi de çok güzel. Zanaatını konuştururken, zanaatını icra ederken birbirinden güzel kilis türküleri söylüyor. Yani bizi de kırmaz herhalde Ahmet ustam.
0: Ben kırmam da hasta olduğumdan dolayı ufak
1: olduğu
0: daha
1: kadar,
0: bir şey
1: olduğu kadar
0: size yok.

0: Yanırsa çakları nere vay.
1: Ay çok yaşa ustam. Ağzına olun, yüreğine varım. Sağlık, eline sağlık.
0: Sizin de ayağınıza sağlık. Kilisimize geldiğinizden dolayı teşekkür ederim.
1: Sağ olasın
0: ustam. Başarılarınızın devamını
1: çok
0: dilerim.
1: Çok yaşa.

0: Değerli izleyenler, Belma Belen'le geziyoruz. Kilis'te tüm hızıyla keyifli keyifli devam ediyor. Efendim şimdi lezzet zamanı malum. Kilis gastronomi şehri, Kilis gastronomi cenneti ve programımızda lezzet bol bol var. Kilis söz konusu olunca tarih kültür turizmini, inanç turizmini ve gastronomi turizmini bol bol konuşmak lazım. Efendim mükemmel bir sunum masasının önündeyiz. Evet, Kilis mutfağına özgü tüm lezzetler şu anda gözlerimizin önünde gelmeni ediyor. Yanımızda yılların ustası, çok değerli bir ustamız var. Mehmet Ali ustamızla birlikteyiz. Mehmet Ali ustamıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. Kilis mutfağına özgü yöresel lezzetleri sizlere tanıtmamıza vesile olduğu için. Evet, Mehmet Ali ustam, merhabalar, nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Öncelikle Serhat şehrimiz Kilis'imize hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, teşekkürler. Burada olmak çok güzel.
1: Yani böyle bir zamanda, böyle bir güzel günde bizleri ziyaret ettiğiniz için bizler de sizlere ayrıca teşekkür ederiz.
0: Sağ ol ustam. Ellerinize, emeğinize sağlık. Hakkınızı helal edin. Helal yorulmuşsunuz olsun. Ekibinle birlikte. Evet, şimdi Kilis deyince gastronomi anlamında önemli bir sembol var. Coğrafi işareti almış Kilis tava.
1: Coğrafi işareti almış, sadece Kilis tavamız yok. Eşkili kebabımız var.
0: Daha birçok yemek var ama. Şimdi Kilis deyince akla ilk önce nesi ünlü denildiğinde gastronomi anlamında, lezzet anlamında Kilis tavası denir.
1: Evet.
0: Evet, şimdi sofraların baş tacı. Masamızda var tabii ki.
1: Tabii.
0: Yerini aldı. Kilis tava olmadan olmaz efendim. Hangisi ustam?
1: Kilis tavamız.
0: Şöyle bir açalım mı? Bir sindire sindire. Mı? Evet, şöyle yavaş yavaş şöyle bir heyecan yapalım. Bakar mısınız?
1: Tırnaklı efendim, pidemizle beraber olmazsa olmazımız Kilis
0: tablo
1: tavamız.
0: Tablo gibi, tablo gibi. Efendim Kilis'in, Kilis halkının, Kilis sofralarının olmazsa olmazı. Ve Kilis'e gelen misafirlere Kilis tava, Kilis katmeri,
1: Cennet çamuru
0: mutlaka ikram
1: mutlaka
0: ediliyor değil mi?
1: Mutlaka yenilmesi gereken yemeklerimiz.
0: Evet, bunlar aslında muhteşem üçlüsü Kilis'in. Evet. Ama gastronomi anlamında önemli bir sembol. Evet ustam, masamızda neler var?
1: Masamızda mumbarımız, yöremize ait bağırsakla yaptığımız, içerisi dolma içi gibi hazırladığımız.
0: Evet.
1: Sonrasında zeytinyağı ile kızarttığımız yemeğimiz.
0: Evet.
1: Oruğumuz var. Siyah simit bulgurla yaptığımız, içerisinde kıyma, taze biber ve nane aromasından yapmış olduğumuz bir yemeğimiz. Soğanlı Kilis lahmacunumuz, tescilli eşkili kebabımız, evet, kıska soğanla yaptığımız.
0: Aslında birçok yemeğin coğrafi işaret belgesi var.
1: Evet.
0: Efendim tarihsel anlamda müthiş bir zenginliğe sahip, müthiş bir derinliğe sahip lezzet diyarı Kilis. Ve 11 medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehir. Antep mutfağının, Hatay mutfağının, Halep mutfağının etkilerini görüyoruz. Bu zengin medeniyetler tabii ki Kilis'te yemek kültürüne de yansımış durumda. Sonuç ortada zaten, evet, çok da bir şey söylemeye gerek yok. Evet, ekşili köfte, Kilis tava,
1: ekşili
0: kebap, Kilis tava, evet.
1: Küfülmüş ye.
0: Olmazsa olmazı buranın.
1: Olmaz olmazımız. Şıhıl mahşimiz, dolmaların şahı.
0: Nedir ismi?
1: Şıhıl mahşi.
0: Şıhıl mahşi. Nedir kelime
1: Arap
0: anlamı?
1: Arap kökeninden gelen bir yemeğimiz.
0: Arap yemeği mi?
1: Evet. Şehel mahşi, dolmaların şahı. İçerisinde, evet, pirinç, bulgur yok. Kıyma, ceviz, maydanoz, taze biberden oluşan bir iç harcı var. Dışını da acurla, zeytinyağında kavrulup dolma gibi sonrasında kazanda pişirip yoğurtla servis ettiğimiz,
0: evet,
1: yemeğimiz.
0: Evet, görüntü çok güzel. Ustam bu nedir?
1: Kısırımız.
0: Kısır, bayılırım.
1: İki kısırımız, evet.
0: İçinde ne var?
1: Bulgurla yaptığımız, Kilis biberi ve Kilis salçası kullandığımız.
0: Hı hı.
1: Biz bütün ürünlerimizde burada hazırlık yaparken Kilis ürünleri kullanıyoruz.
0: Evet ustam, bunlar nedir?
1: Yoğurtlu bir meze çeşidimiz, Kilis biberiyle yaptığımız. Patlıcanlı yoğurtlu yaptığımız mütebbel ismi. O da yine bir Arapça isimden gelir. İçerisinde farklı olarak tahinimiz var.
0: Evet, tahin bol bol kullanılıyor.
1: Evet.
0: Zaten Kilis'in tahini çok ünlü, çok lezzetli. Ve değerli izleyenler, Kilis söz konusu olduğunda zeytinyağını mutlaka konuşmak lazım. İnanılmaz lezzetli bir zeytin ve o zeytinden yağ sıkılıyor. Ve Kilis'in zeytinyağının coğrafi işaret belgesi var.
1: Evet.
0: Aslında çok talep gören bir zeytinyağı.
1: Zeytinyağı.
0: Özelliği nedir?
1: Dünyada ustam? Dünyada madalya almış bir ürünümüz.
0: Evet, tüm yarışmalarda, gastronomi yarışmalarında ödül almış bir zeytinyağı. Ve öğrendiğimize göre Kilis'in zeytinyağı aslında çok farklı sektörlerde, özellikle kozmetik sektöründe kullanılıyormuş. Yani hem lezzet hem şifa. Ustam ellerine emeğine sağlık. Afiyet çok yorduk olsun. Seni.
1: Estağfurullah. Her zaman bekleriz.
0: Evet, çok değerli ustamla birlikte hepinize Kilis'ten sevgilerimizi, selamlarımızı yolluyoruz. Ve Kilis'i gezmeye, Kilis'i keşfetmeye.

0: şimdi de kiriz tava zamanı.
1: Değerli izleyenler, turumuz devam ediyor. Kilise adım adım gezmeye ve keşfetmeye, sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Lezzetler bitmiyor çünkü burası gastronomi şehri, çünkü burası Kilis gastronomi cenneti. Efendim, Kilis tava çok önemli bir sembol. Gastronomi anlamında Kilis tava olmadan Kilis bölümü asla olamazdı. Soluğu yılların ustası İzzet ustamızın yanında aldık. Ne yapıyoruz ustam?
2: Efendim, öncelikle hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Serhat şehrimiz, Sahabeler Diyarı Kilisimiz, hoş geldiniz. Şu anda coğrafi şehrimiz olan Kilis tavayı hazırlayacağız.
1: Kilis tava efendim adettendir. Kilise gelenler Kilis tavayı yemeden, bu enfes tavanın, bu coğrafi işareti almış tavanın tadına bakmadan buradan asla gitmezler.
2: Doğru.
1: Evet, şimdi Kilis tavanın bu kadar lezzetli olmasının sebebi nedir? Burası tarım ve hayvancılık şehri.
2: Evet, evet.
1: Etlerimiz burada.
2: Etlerimiz, evet, besili. Kendi yöremizde yetişiyor zaten hayvanlarımız. Kilis içerisinde kullandığımız, görmüş olduğunuz gibi kaburga,
1: evet.
2: İki sıradan bir kuyruk yağı veya sıvı yağ ve margarin kullanmıyoruz. Kendi yanında pişecek. İçerisine giren malzemelerimiz yeşil biber, kırmızı biber, çok az miktarda bir kuru soğan, baharat olarak tuz, yine aynı kez de kilis pul biberi ve karabiber kullanıyoruz. Bunlar iyice karışacak, zırhla çekilecek, özleşene kadar takriben bir 20 dakika içerisinde hazırlayacağız inşallah.
1: Hadi o zaman başlayalım ustam.
2: Bismillah diyelim.
1: Efendim, malzemelerimiz hazır, baharatlarımız hazır, etimiz hazır, biz hazırız, ustamız hazır. Ustalık çok önemli ve zırhla o eti kesmek gerçekten yorucu, emek istiyor.
2: Alışıyoruz tabii ki bizim işimizden.
1: Ustam, bu nasıl bir şov, o nasıl bir biber doğrama, dikkat et elini kes, bakmıyor bile.
2: Yok, alışkınız. Bak.

0: Ne yapıyoruz şimdi? Zırhımızı evet. Biliyor muyuz?
1: Evet. Masaklıyoruz.
0: Efendim buranın kilisi mis gibi doğasında yetişen, büyüyen, beslenen hayvanların etleriyle yapılan kilis tava. Kilis tava. Kilisin olmazsa olmazı. Mis gibi koktu. Vallahi şimdiden çok güzel.
1: Yerine laf yalnız.
0: Şahanesin ustam. Yalnız bayağı yorucu.
1: Tabii ki. Emeksiz olmaz.
0: Kırmızı biberimiz, soğanımız, yeşil biberimiz, etimiz.
1: Bunu sürekli çeviriyorum. İş bir şekilde upalsın.
0: Sırta ince ince doğranıyor. Arada böyle karıştırmak lazım
1: tabii
0: değil
1: ki,
0: mi?
1: Tabii ki, tabii ki.
0: Ne kadar sürüyor ustam?
1: 15 dakika içerisinde inşallah.
0: Ay ustam kol mu dayanır buna 15 dakika? Ustam yoruldun mu?
1: Biraz evet yorucu oluyor. Şu anda son aşamaya geldik.
0: Evet gerçekten yorucu. Kol dayanmaz.
1: Son bir dakika.
0: Ama inceldi etimiz, malzememiz. Minik minik doğrandı zırhta. Ve bu kilis tava tadından yenmez. Değil mi ustam?
1: Evet. Patlıcanları ince ince yapıyoruz.
0: Ben olsam var ya doğramıştım o parmaklarımı.
1: Ama zaten alışkınız benim parmaklarımızın her birinde 50'şer tane 100'er tane kesik var.
0: Zaten ustaların parmakları kesilmezse doğranmazsa öyle o ustalık olmuyormuş değil mi?
1: Doğru benim hanım.
0: Evet itinayla tepsimize yerleştirdik.
1: Evet şu anda yayma aşamasındayız. Burada dikkat etmemiz gereken eşit bir şekilde tepsiye yaymamız lazım. Her tarafın inceliği aynı olması lazım. Fırında kestiğimiz yerlerden de ısı giriyor. Daha güzel pişiyor. Bir de hem de görsellik ve servis yapılınca da daha bir şekilde kolaylaşıyor.
0: Yemesi kolay.
1: Evet.
0: Havuç dilimi şeklinde kilis tavayı kesiyoruz.
1: Sur tuşlarımızı yapacağız.

0: 4 kişilik kilis tava yapıyoruz. Mükemmel. Evet, bir yiyen bir daha yiyor. Bu kilis tava yiyen bağımlısı oluyor değil mi ustam?
1: Doğrudur Berna Hanım.
0: Herhalde sevmeyen yoktur.
1: Evet. Şimdi kilis tavamız fırına verilmek üzere hazır.
0: Tamam.
1: Yaklaşık 400 derece sıcaklıkta taş fırında pişecek.
0: Ne kadar?
1: 10-12 dakika civarında.
0: Hemen pişiyor.
1: Evet.
0: Haydi fırına.
1: Hemen fırına.
0: Değerli izleyenler, beklediğimiz an geldi. Kilisin nefis mi nefis, lezzeti dillere destan. Coğrafi işaret belgeli tavası tüm güzelliğiyle, enfes kokusuyla tablo gibi önümüzde. İzzet ustam, ellerine sağlık. Sanatını konuşturmuşsun. Şimdi kiliste, kilis tava yemenin usulü nedir?
1: Evet. Şimdi Berna Hanım, ekmeği böyle koparıyoruz.
0: Bölüyoruz. Pidemiz evet. Çok güzel, pamuk gibi. Mis evet. Gibi kokuyor. Ne
1: şimdi yapıyoruz? Kenarından böyle alıyoruz.
0: Bandıra bandıra.
1: Yağına bandıracağız efendim.
0: Et, balık, kelle, bunlar yenir elle. Böyle çatalla, bıçakla falan evet, yenmez evet, bu. Evet. Tamam, ne yapıyoruz şimdi?
1: Lokma olarak tüketiyoruz.
0: Lokma, ben kötü aldım bak, benimki durmuyor. Sen daha düzgün aldın.
1: O zaman şöyle bir şey yapalım.
0: Bir dakika, ben bir daha alayım. Altta da patlıcanlar var.
1: Tabii,
0: onlar
1: patlıcan
0: da pişmiş.
1: Beraber.
0: Vallahi ben şöyle bandım suyuna.
1: Evet.
0: Efendim özür dilerim. Ustamıza saygıdan, ustamızın emeğine saygıdan tadına bakmak durumundayım. Ve bu lezzeti sizlere aktarmak durumundayım. Yoksa ekran karşısında oturup tabii ki bir tepsi kilis tavayı yemiyoruz. İzzet ustamızın ellerine sağlık. Yiyenlere, bize afiyet olsun. İşte kilis, işte kilisin ünlü tavası.
1: Efendim,
0: şahanesin ustam.
1: Sağ
0: çok
1: olun,
0: teşekkürler. Çok bakalım nasıl
1: sağ
0: olur. Afiyet olsun ustam. Şahane.
1: Herkesi bekliyoruz.
0: Tek kelimeyle mükemmel. İşte kilis, işte kilis tava.

Değerli izleyenler, Belmabelen'le geziyoruz. Bugün Kilis'te. Efendim, güzel ilimiz Kilis'i her yönüyle sizlere tanıtmaya hızlı bir şekilde hemen başladık. Peki Kilis'te şu anda neredeyiz? Efendim, Kilis Mevlevi Hanesi'ndeyiz. Sembol bir yapı. Değerli izleyenler, Kilis'te tarihsel anlamda gezilecek, görülecek türbeler var. Burası sahabeler şehri. Camiler var ve tarihi sokaklar var, tarihi evler var. Efendim, işte Kilis'e geldiğinizde gezi rotanıza mutlaka olması gereken yerlerden biri arkamda gördüğünüz Kilis Mevlevi Hanesi. 1550'li yıllarda Kilis Sancak Bey'e Can Polat Paşa tarafından yaptırılmış. Aslında Kilis genelinde Can Polat Paşa'nın birçok eserini görmeniz mümkün. Osmanlı döneminde savaşlarda gösterdiği başarıdan dolayı Kilis yurt olarak gösterilmiş ve Can Polat Paşa'ya yurtluk verilmiş. Evet değerli izleyenler, günümüze semanın yapıldığı Semahane bölümü sapasağlam ulaşmış ve günümüze ulaşan Türkiye'de nadir Mevlevi hanelerden biri. Arkamda gördüğünüz Kilis Mevlevi Hanesi ve yıllar içerisinde Kilis Mevlevi Hanesi restorasyon çalışmasına tabi tutulmuş. Günümüzde de mescit olarak kullanılıyor. Efendim, Kilis Mevlevi Hanesi'ne dair bir bilgiyi

sizlere aktarmak istiyorum. Mevlevi Hane'nin özel bir mührü var ve çok enteresan, yıllar içerisinde birkaç defa restorasyona tabi tutulmasına rağmen o mühür asla ve asla yok olmamış. Evet, çok enteresan. Efendim, tarihe ışık tutan, tarihten izler taşıyan ve bizi alıp tarihin derinliklerine götüren bir yapı. Kilis Mevlevi Hanesi ve burada da özel bir mühür var. Bakın, semazen şeklinde, çok enteresan. Restorasyon çalışmasına rağmen, çalışmalarına rağmen o mühür asla yok olmamış. Evet, günümüzde mescit olarak kullanılıyor. Değerli izleyenler, Kilis Mevlevi Hanesi tüm ihtişamıyla, tüm tarihi dokusuyla kilise gelen ziyaretçileri, turistleri karşılıyor. Buraya geldiğinizde mutlaka görün.

0: Biz galiba tatlı cennetindeyiz. Sunum masasına bakar mısınız?
1: Değerli izleyenler, Kilis programı tüm hızıyla lezzet dolu devam ediyor. Efendim Türkiye'de zengin mutfağıyla, lezzetli mutfağıyla anılan, lezzetli tatlılarıyla anılan birkaç tane şehir vardır. Zaten onların hepsini biliyorsunuz. İşte şu anda o şehirlerden birindeyiz, Kilis'teyiz. Mükemmel bir tatlı sunumu şu anda tablo gibi tüm güzelliğiyle gözlerimizin önünde. Hepsi İlhan ustamızın ve ekibinin ellerinden çıkan birbirinden enfes tatlılar. Bakalım neler var masamızdan, neler yok ki İlhan ustam döktürmüşsünüz.
2: Şimdi bismillahirrahmanirrahim deyip işimize başladığımızda tabii besmelesiz hiçbir işe başlamayız.
1: Evet.
2: Sabah namazını kılıp işimize başlayıp öğlen saatlerine kadar hazırlanan bu enfes tatlılarımızı ben size şöyle tanıtayım. Özel sultan tatlımız var. Kuş lokumu gibi minik minik. Bunu hem yemesi kolay.
1: Evet.
2: Hem sunumu kolay. Hem de lezzeti mükemmel. Ufacık boyundan baksanız dünya lezzeti fışkırıyor ağzından.
1: Öyle ufak tefek olduğuna bakmayın. Hiç çok lezzetli. Bu nedir bu?
2: Bu dilber dudağı.
1: Valla çeşit çok. Şöyle hemen hızlı hızlı geçelim. Evet. Dilber dudağı.
2: Dilber dudağı.
1: Evet.
2: Burada şöbiyetimiz var.
1: Hepsinde bol fıstık
2: tabii
1: var.
2: Tabii. Şöyle ferik şöbiyetimiz var.
1: Evet.
2: Şimdi ben tatlılara şey etmeden burada bakın tahini göreceksiniz.
1: Evet.
2: Onu ben
1: ne yapacağız geçip onunla?
2: Şimdi bu tahin bizim Kilis yöremize ait küncü dediğimiz yani susamın daha esmer halinden çıkan özel bir tahindir.
1: Doğal bir tahin.
2: Tabii kesinlikle doğal ve tahin lezzetlidir.
1: Kilis'in
2: ama
1: tahine.
2: Hani susamın kahverengisi.
1: Evet.
2: Biz buna küncü deriz yani küncü.
1: Küncü, tamam.
2: Küncüden çıkan tahinimiz var burada.
1: Evet.
2: Biz bunu ne yapacağız acaba burada değil
1: acaba
2: mi?
1: Acaba ne yapacağız?
2: Şimdi sıra ona geldiğinde ben size göstereceğim
1: tamam,
2: onu da ne
1: göster yaptığımızı. Tamam, göster ustam, tamam.
2: Burada hasır kadayıfımız var. Ben şöyle tamam, içini de açmak istiyorum size. Tabii bakın şöyle. Bunun arasında of, dört kat oluyor bu.
1: Of.
2: Altta kadayıf var.
1: Of.
2: Onun üzerine kaymak, fıstık ve tekrar kadayıfı koyduktan sonra şerbetle harmanlayıp bu enfes lezzeti sizlerin damak tadına sunuyoruz.
1: Hepsi
2: Kilis halkı olarak.
1: Hepsi birbirinden lezzetli. Bunda da bol bol fıstık var. Bu nedir ustam?
2: Şimdi burada özel bir lezzetimiz daha var. Bu da bizim kendimize ait bir tatlımız.
1: Evet.
2: Şu şekilde ben hani
1: adı ne?
2: Kaldırıp göstereceğim. Tepsi katmeri diyoruz biz buna.
1: Tepsi katmeri.
2: Bakın görüyor musunuz şöyle?
1: Lezzet fışkırıyor. Her taraftan lezzet fışkırıyor. Tatlılarımızdan lezzet, güzellik fışkırıyor.
2: Bakın bu
1: hepsi
2: ayrı bir şey ya.
1: Hepsi sanat eseri. Çeşidimiz çok.
2: Şimdi bakın,
1: bu nedir?
2: Burada şöyle ben bir
1: cevizli
2: sunumunu hazırlamak
1: fıstıklı
2: istiyorum.
1: Fıstıklı değil.
2: Tabii tabii cevizli.
1: Aslında bu bölge sevmez cevizli tatlıya.
2: Ama bu apayrı bir şey. Bize has, bize özel bir tatlı.
1: Çıtır çıtır.
2: Evet.
1: Nar gibi kızarmış.
2: Kızarmış. Her katında ceviz olan. Bakın şöyle bakın.
1: Yalnız her malzeme katında bol.
2: Abi yesin insanlar.
1: Fıstık bol, kaymak bol.
2: Şimdi bizim bu küncümüzün şeyi vardı ya hani
1: evet,
2: tahini. Bak bu
1: tamam,
2: küncü tahini.
1: Ne yapacağız onu?
2: Rengi biraz daha esmer.
1: Tamam.
2: Ağaca tuturuk. Aha tuttuk. Aha. Aha döküyorum.
1: Heh. Of of.
2: Yeri yeme. Ben bunu buraya koydum sen de yeme yeri.
1: Yemiyorsan gelme. Heh. Kilise gelme. Yiyorsan gel. Heh. Evet bu nedir?
2: Yumursan.
1: Bu da mı katmer?
2: Bu bizim
1: yumursan.
2: Bizim fıstık zademiz.
1: Fıstık zade.
2: Bunun her katında. Bunun hani kaymaklığı burada tepsi katmerimizin kaymaksız hali diyeyim ben
1: tamam
2: size. Daha kolay olur.
1: Evet efendim.

0: Biraz nostalji yapmaya ne dersiniz? Sizleri çok güzel bir antikacı dükkanına getirdik.
1: Değerli izleyenler, turumuz devam ediyor. Efendim, Kilis İl Kültür Turizm Müdürümüz Sayın Hüseyin Erkmen'in isteğiyle sizleri çok renkli, çok güzel bir yere getirdik. Burası bir antikacı dükkanı. Kültür Turizm Müdürümüze ve ekibine ben misafirperverliklerinden dolayı çok teşekkür etmek istiyorum. Yanımızda Murat Bey var. Antikacı dükkanındayız. Burası buram buram tarih kokuyor ve çok güzel eserler var. Kilisi sembolize eden eserler var. Çocukluğumuzu sembolize eden eserler, ürünler var, eşyalar var. O kadar güzel ki binlerce antikanın içindeyiz. Murat evet Bey efendim. Merhabalar.
2: Merhaba efendim. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz öncelikle.
1: Hoş bulduk. Valla gözlerimizi alamadık eşyalardan.
2: Kesinlikle öyle.
1: Burada tamamen nostalji yaşıyoruz aslında.
2: Aynen, aynen. Eskiye devam ediyoruz. Eskileri göstermeye çalışıyoruz. Eskilerle evet. Alakalı şeyleri konuşuyoruz efendim.
1: Evet efendim, içinde bulunduğumuz antikacı dükkanında her şey o kadar eski ki, o kadar değerli ki, hepsinin manevi değeri o kadar büyük ki. Peki, kilisi sembolize eden eserler eminim var.
2: Kesinlikle bu efendim. Bu nedir? Bu gördüğünüz efendim 1800 yıllarına ait biçer döverin, traktörümüzün olmadığı zamanlarda buğdayı, mercimeği, nohutu harman yerlerinde çok affedersiniz önüne at veya katır konularak üzerine insanlar oturarak döner bir şekilde buğdayı samandan, işte sapından veya işte mercimeği sapından ayıran bir alet.
1: Kaç yıllık?
2: 1800 lira dayanıyor efendim.
1: 1800, yüzlerce yıllık. Aynen. Bunlar çünkü nedir bu taşlar?
2: Bu gördüğümüz sokudur efendim.
1: Evet. Bu ne dövülüyor onda?
2: Bunlar da efendim eder. Sumak. Şu gördüğünüz lodu, lod dediğimiz eskiden evlerimiz kerpiçti. Bu kerpiç evlerin üstleri, altlarına su girmesin diye lodan denen budur.
1: Evet.
2: Bu gördüğünüz tahtası vardır. Bakın orada tahtalı olanı vardır efendim.
1: Evet.
2: Lodur deriz biz buna. Kilisimizin ifadesiyle lodur. Burada gördüğümüz değirmenler. Burada gördüğümüz
1: hepsi çok değerli. Hepsi
2: kesinlikle
1: çok
2: efendim.
1: Eski.
2: Burada gördüğümüz örneğin havalandırma taşı Osmanlı ev taşlarından Osmanlı havalandırma taşıdır efendim.
1: Oo, tarihe ışık tutan çok güzel
2: kesinlikle.
1: Bir antikacı dükkanı. Peki şu anda bulunduğumuz dükkanda kaç parça eşya var? Kaç parça ürün var? Kaç parça
2: takriben,
1: eser var?
2: Takriben 9000'in üzerindedir.
1: 9000'in üzerinde.
2: Aynen.
1: Nasıl topluyorsunuz?
2: Bunlar bizlerden işte kilisi bizde. Hem ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben Kilis Kültür Bakanlığı Koruma İşçi Derneği Başkanıyım.
1: Aa, çok güzel.
2: Evet. Kent Konseyi'nde de yönetimdeyim efendim. Ben kilis için elimden gelen her mükemmelliği yapıyorum. Kilisleri de bana getiriyorlar. Bunları ücret karşılığında satıyorlar efendim.
1: Evet.
2: Ben de bunları topluyorum. Kilisimize katkısı olsun diye bir etnografi müzesi çalışması yapmak istiyorum kendi adıma.
1: Kesinlikle katkısı olmuş. Müthiş bir koleksiyon, müthiş bir hazine. Efendim, kilise özgü eşyalar var, eserler var ama böyle hepimizi gülümseten, hepimizi çocukluğumuza götüren eşyalar var. Duvar halıları var. Çocukluğumuzda gözümüzün alışkın olduğu perdeler var. Avizeler var. Bunlar şu anda çok yok, kullanılmıyor. Hepsi antika niteliğinde. Yani inanın hangisine bakacağıma şaşırmış durumdayım. Eski dikiş makineleri, radyolar, tabaklar, fincanlar, bardaklar, vazolar hepsi mükemmel, hepsi çok güzel. Vallahi müthiş bir koleksiyon. Aslında kilisin tarihi adına, kültürü adına, kilisin tarihine ışık tutma adına müthiş bir koleksiyon oluşturmuşsunuz Murat Bey.
2: Evet.
1: Ben sizi kutlamak istiyorum.
2: Ben teşekkür ederim. Bir tek bir şey söylemek
1: buyurun.
2: İstiyorum. O kadar ki eski ki araba tekerine yapılan örneğin bir ayakkabı. Araba tekeri.
1: Kaç yıllık
2: yani,
1: tahmini?
2: Yüzün üzeridir örneğin araba tekeridir.
1: Bayağı sert. Bence çok
2: çünkü,
1: rahat değilmiş.
2: Çünkü bir de size bir şey söyleyeyim. Bunu her insanın giymesi imkansız.
1: Çok sert.
2: Irgat giyemez zaten bunu.
1: Ağlar giyiyor.
2: Bir de kenarı da araba tekerinden yapılmadır efendim.
1: Valla
2: Murat Bey musunuz?
1: Rahat mıymış? Çok sert çünkü. Nasıl giyiyormuş ağlar buna?
2: O zamanlar var ya demek ki imkansız.
1: Kıymetli miymiş?
2: Aynen öyleymiş.
1: Efendim, yoktan var edilmiş bir ayakkabı. İşte araba lastiğinden değil mi?
2: Aynen. Görüyor musunuz? Osmanlı bir gelin kemeri.
1: Evet.
2: Şimdiki bizim düğünlerimizde altın kemer dediğimiz o zamanın kullanılan kemeri.
1: Bir eşyayı gördüğünüzde anlıyor musunuz?
2: Kesinlikle.
1: Antika niteliği olup olmadığını, kaç
2: kesinlikle.
1: Yıllık olduğunu anlıyorsunuz
2: kesinlikle.
1: Değil mi? Evet. Efendim, her işi uzmanla sormak
2: aynen
1: lazım.
2: De.
1: Murat Bey'i kutluyoruz.

0: atmak adına. Evet, bundan sağ olun. Devam çok edeceğiz. Teşekkürler.
1: Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Buraya geldiğiniz için, burada bizleri çekim yaptığınız için ve kilisi bize özen gösterdiğiniz için.
0: Sağ olun, var olun.
1: Ben teşekkür ederim.

0: Efendim programımız Kilis'te tüm hızıyla devam ediyor. Kilis'te lezzetler asla ve asla bitmiyordu. Yanımızda çok genç, çok başarılı bir ustamız var. Kaan ustamızla birlikteyiz. Yaşı 22, 10 yaşından beri tatlı yapıyor. Ne yapacağız?
1: Kilis katmeri.
0: Kilis katmeri, evet. Yapacağız. Buranın olmazsa olmaz katmeri. Şimdi Gaziantep katmeri var, Kilis katmeri var ama ikisinin de arasında farklar var. Evet, evet. Ne fark var?
1: Şimdi Kilis katmerini öncelikle yağda kızartıyoruz. Antep katmeri fırında pişiyor.
0: Evet.
1: Kilis katmeri daha çok tatlı amaçlı yiyoruz. Antep katmeri kahvaltıda falan tercih ediyorlar.
0: Yeniyor, evet.
1: Şerbet ilave ediyoruz mesela. Antep katmerinde toz şekeri.
0: Şerbet yok. Evet, evet, farklı. Aynen. Efendim Gaziantep'in bildiğiniz katmerinden tamamen farklı. Tabii. O da çok lezzetli. Bu da çok lezzetli. Kaan ustam hadi yapalım.
1: Başlayalım.
0: Kilis katmerimizi yapmaya başlayalım. Hamurda ne var?
1: Un, tuz, su.
0: Un, tuz, su. Hamurumuz yağlı.
1: Tabii,
0: tezgahımız
1: tabii,
0: yağlı.
1: Tabii, tezgahımız yağlı, evet.
0: Evet, tabii efendim. Katmer yapılır da şov yapmadan olur mu? Yani ben bayılıyorum ustalarımız katmer yaparken ama bu katmer başka katmer. Bu katmer Kilis katmeri ve Kaan ustamızın da eli çok lezzetli, çok genç ama bakın, bakın bakar mısınız şova? Mükemmel görüntüler, evet.
2: Kilis katmeri coğrafi işaretli çok özel bir lezzet.
1: Süt kaymağı.
0: Süt kaymağı, köy kaymağı, mis gibi doğal. Zar gibi,
1: evet.
0: Zar gibi bakar mısınız? İnceliğe, ustalığa. Böyle mektup zarfı gibi. Kapattık.
1: Bu hiç kadar. Ağır olmaz, bu kadar.
0: Bu kadar.
1: Çok hafif.
0: Şimdi hamurun kıvamı çok önemli.
1: Evet, tabii.
0: Malzemenin kalitesi tabii ki.
1: Önemli.
0: Ve bunu böyle incecik
1: o
0: açmak.
1: Zaten, o pratik
0: havada evirip çevirmek. Evet. Yani o herkesin yapacağı.
1: Şimdi kolay görünüyor.
0: Tarık gülüyor bak, şimdi ben böyle oynuyorum zannediyor. Yani gerçekten öyle çeviriyor ya, kolay bir şey
1: hamura
0: değil.
1: Hamura yön vermemiz lazım.
0: Ne yapıyorsun öyle yani, bu bir sanat gerçekten. Evet, Kilis katmerimiz hazır. Ne yapıyoruz başka?
1: Bir de simit katmeri yapalım.
0: Simit katmeri yapalım.
1: Evet, o da biz burada yapıyoruz.
0: Tamam.
1: Evet, bir de simit katmeri yapalım.
0: Onu da yapalım. Ondan sonra pişirelim, sunumu hazırlayalım. Onun da tadına bakalım. Batlı balık yağın gider. Zaten Kilis'te sürekli yemek yiyoruz, sürekli tatlı yiyoruz. Ne yapayım, her şey lezzetli. Çünkü burası Kilis.
1: Şimdi sizin o harekete geçeceğiz.
0: Yani ben o hamuru alırım, evet, Kaan. Evet. Şöyle bir eviririm, çeviririm.
1: Şimdi ondan yapacağız.
0: Yok yok ama o hamuru ondan sonra al, çöpe al. Başla. Başla.
1: Bak, bak. Sizin yaptığınız gibi aynı. Hemen kalktınız.
0: Ay. Yok ben şeye çevirdim olayı. Çifte de. Nazar değdi. Benim suçum. Yani şimdi katmer yaparken bu hamurun böyle zar gibi olması, incecik olması enteresan ve izlemek çok iyi. Dur ne yaptın? Beni de yağladın. Beni de yağladın Kaan'cığım. Çok efendi, çok efendi.
2: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel

0: Ankara Medipol Üniversitesi, yarının başladığı yer.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Biziz.
6: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
5: Sirke kullanıyorum.
6: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
7: Bendeniz H5, işim gücüm H5. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Hiç durmak bilmiyorlar, hiç.
8: Yine ne söyleniyorsun H5?
7: Devrelerim şişti, H5'inizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
8: Şarj olmaya mı?
7: Şarj olmaya. H5'i durdurabilirsen.
9: Bu çarşamba 2 litre tarım kredi Anadolu Riviera zeytinyağı KOP'ta sadece 445 lira.
10: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
11: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i.
12: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
13: A101'de yazın yıldızları. 22-25 Temmuz tarihleri arasında 3 kilo bir şah tam kıvamında yoğurt 169 lira, 4,5 litre yudum ayçiçek yağı 449 lira, poşetli bütün pilicin kilosu 79 lira 50 kuruş.
14: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
15: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
6: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
17: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Budur.
7: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
8: Budur.
7: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
3: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
2: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
4: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Asperox Sparks Diamond bulaşık makinesi kapsülü 249 lira.
5: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
6: Bellona, Bellona.
7: Ha! Maylo.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Ey! Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
5: Sarı kola!
6: Fanta sarı kola canım o.
4: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
7: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
8: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
7: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit çeki. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Her odanın konforu başka, Alarko Flair kliması başka. Alarko Flair Multisplit Klima şimdi tek dış üniteye bağlanan birden fazla iç ünitesiyle tüm duvarlarda. Alarko Klima,
7: gerçek konfor. A101'de yazın yıldızları. 22-25 Temmuz tarihleri arasında 5 kilo Türk Şeker Kristal Toz Şeker 195 lira. Kuru Kahveci Mehmet Efendi Türk Kahvesi 72 lira 50 kuruş. 30'lu Orta Boy Yumurta 75 lira.
8: Sana alkış yok, anca finger snap.

0: Bu otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
6: Söylemezsem olmaz. Artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
8: Kazancım Net, Sigortam Net.
9: Ama ne otel?
0: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
0: Gerçekten mi? Kanıtla.
10: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
9: Favori sitendekini bile.
10: Aynı otel. Yarı fiyatına.
9: Trivago'ya bakmamış.
0: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Bu çarşamba 2 litre tarım kredi Anadolu Riviera zeytinyağı KOP'ta sadece 445 lira.

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi.
1: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
2: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
3: Şimdi onu serpmek bile ustalık istiyor.

0: klasik. Kilis katmeri yaptık. Şimdi simit katmerimizi yaptık. Benim tercihim klasik katmer. Herkes nasıl sever, nasıl tercih eder bilmiyorum. Geçelim. Bu tarafa geçelim. Ocağın başına katmerlerimizi pişirelim. Kaan ustam hazır mı?
1: Hazır. Biz yağda kızarttık.
0: Ellerine sağlık. Evet.
2: Bu enfes katmerlere can dayanmaz.
0: Gaziantep katmerinden kaymak. Değişik yalnız. Çok farklı, evet. Çok farklı.
1: Şu an şeker,
0: İkisi
1: şerbet
0: de çok
1: koymadık,
0: güzel ama yani aynı sanmayın. Hı-hı. Çok farklı. Evet. Pudra şekerimiz, lezzet şölenimizi tamamladı ama bitmedi.
1: Tarçın. Yine
0: tarçın.
1: Çok önemli.
0: Başka? Fıstık.
1: Yine fıstık.
0: Olacak
1: evet.
0: mı? Malzememiz bol. Efendim kilis de tatlıların üzerine, işte cennet çamurunun üzerine, kilis katmerinin üzerine böyle pudra şekerleri, fıstıklar bol bol ilave ediliyor. Ve bu kilis katmeri gel beni ye diyor. Nasıl yiyoruz Kaan Usta?
1: Valla bunu elle yiyor. Cennet çamuru çatalla yediniz bunu bari şöyle.
0: Şimdi et, balık, kelle bunlar yenir elle.
1: Elle aynen.
0: Kilisli, kilis katmerini nasıl yiyorsa şöyle, öyle yiyelim. Yani
1: ben göstereyim.
0: Kibarlığın mesela. Lüzumu yok. Hadi. Doğru. Anam babamı suyu.
1: Göstereyim. Şöyle iki tane üstte katla abla.
0: Ha böyle katlıyoruz üst üste.
1: Bu bir tane kesmez zaten. İnce.
0: Beni keser aslında da ben çok yemiyorum. Tamam.
1: Bugün bize eşlik et.
0: Çok sıcak. Nasıl yiyeceğiz? Evet. Baklava gibi. Baklava oldu bu.
1: Arasında kaymak.
0: Elim yanıyor. Çok sıcak. Yeni çıktı ocaktan. Çıtır, mis çıtır. Gibi taze. Ay görüntü çok güzel. Kilo yerim alır mıyım bunu? Bunu yersem kilo alır. Aman.
1: Hiçbir şey yapmaz.
0: Ağlarsam alayım Kaan ya. Canım sağ olsun şu kilis katmeri yenmez
1: evet,
0: mi?
1: Yenir vallahi.
0: Bal damlıyor bakın. Baldan lezzet damlıyor. Yiyelim hadi afiyet olsun. Kaan ustamızın ellerine sağlık. Yiyenlere bana afiyet olsun. Efendim bakalım kilis katmeri nasılmış? Kaan'cığım mükemmel. Mükemmel ötesi.
1: Afiyet olsun.
0: Ellerine sağlık.
1: Teşekkürler.
0: Lezzet diyarı kiliste. Katmerler bitmiyordu. Lezzetler bitmiyordu. Şimdi tadım zamanı. Ne tadacağız?
1: Simit katmeri.
0: Allah ne verdiyse. Vallahi o kadar çok çeşit var ki. Hadi bakalım simit katmerimiz de önümüzde. O da çok lezzetli, şahane.
1: Şimdi şerbetle işimiz yok artık.
0: Yok mu?
1: Çünkü
0: neyle işimiz var?
1: Simit katmerinin içinde
0: fıstık,
1: toz şekerimiz var.
0: Fıstık, pudra evet. şekeri.
1: Yok pudra da değil.
0: Onları da kullanmıyoruz. Evet, tarçın da kullanmıyoruz. Evet.
1: Gidelim yiyelim bunu.
0: Gaziantep'te simit tarçın gibi. Kullanılmaz zaten yani, tatlılarda. Aynen. Burada tarçın, pudra hı-hı. şekeri. Eminim sizin de dikkatinizi çekmiştir. Evet. Gastronomi anlamında çok başarılı bir şehir. Lezzet diyarı Kilis. Bunu da böyle minik minik kesiyoruz. Efendim kestikçe lezzet fışkırıyor. O doğal, o lezzetli köy kaymakları fışkırıyor ve gel beni ye diyor. Yiyelim onun da tadına bakalım.
1: Fıstıkla mı?
0: Fıstıkla. Dayanamadım. Sabredemedim. Öyle hemen daldım. Görüntü önemli. Tabii. Yemekler, tatlılar hem göze hem de damağa hitap etmeli. Önce böyle gözümüz, gönlümüz şenlenmeli ve ondan sonra yemeliyiz. Onu da yiyelim, onu da yiyelim, onu da tadına bakalım. Bakmazsak ayıp olur, günah olur, haksızlık olur, tabii. yazık olur. Malzemeden asla çalınmıyor. Malzeme o kadar bol ki, o kadar lezzetli ki. Akıyor bakın kaymaklar, köy kaymakları fışkırıyor bakın. Güzelliğe bakın. Lezzet bu, tatlı bu, katmer bu. Elim yanıyor. Elim yanıyor. Şu anda bir iş kazasına maruz kalabilirim ama canım sağ olsun. Çok güzel. Çok güzel. Kaan ustam ellerine sağlık.
1: Afiyet olsun.
0: Yiyenlere afiyet olsun. Ne diyelim? Sözün bittiği yer.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Çok güzel.
4: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak.

0: kader mi? Yaşam tarzı mı? Kansere karşı görünmezlik belirini? Kanser olmamak mümkün mü? Kanserin en az bilinen yönleri nelerdir? Fitoterapi nedir? Fitoterapinin kanserle mücadelede faydaları nelerdir? Hepsi ve daha fazlasını fitoterapist Doktor Hakan Özkul Nilüfer zamanında anlatıyor. Az sonra. Rüya nedir? Gerçek midir? Rüyaların dinimizde önemi nedir? Rüyada nazar temsil eden cisimler ve nesneler nelerdir? Kaç çeşit rüya vardır? Rüyaları hayra çıkarmak için ne yapmalıyız? Rüyalardan mesaj alınabilir mi? Net mesaj almak için ne yapılmalı? Rüyalara dair hepsini ve daha fazlasını rüya yorumcusu Mehmet Emin Kırgil Nilüfer zamanında anlatıyor. Şimdi...
1: Evet, saatler 11'i gösteriyor ve biz yine sizlerin karşısındayız. Ekranlarımıza sizler de hoş geldiniz. Çok güzel bir gün olsun hepimiz için. Dün akşam rüya görüp acaba ben bu rüyayı gördüm ama ne demek istiyordu diye diyenler ve şu anda bizi izleyenler doğru yerdesiniz efendim. Çünkü sevgili hocam stüdyomuzda ta uzak yollardan geliyor. Eyvallah. Öncelikle çok teşekkür ediyorum hocam. Hoş geldiniz.
2: Hoş nasılsınız? Bulduk. İyi, sizler nasılsınız?
1: Ben de iyiyim.
2: Çok Allah teşekkür ederim. Allah iyilik versin. Nişantaşı'ndan geliyordum. Bizim Hayrettin abi var. Hayrettin Alp. Aha. Onun çok selamı var size. Aleyküm programı selam. İzliyorlar eşiyle beraber.
1: Biz de Hayrettin Bey'e eşine çok sevgiler gönderelim.
2: Aynı zamanda polis okulu müdürümüz Mustafa Erdal Cilasun'un da sizlere selamı var.
1: Onun da selamı
2: çıkacağımızı biliyorlardı ve izliyorlarmış bizi. Hem size hem de bizim Türkiye'de bizi izleyen kardeşlerimize selamlar.
1: Evet. Selam gönderen eyvallah. Herkese de selam olsun. Instagram'dan yazan, sizi izliyoruz, seviyoruz diyen herkese de buradan selam olsun. Efendim son postumuzun altına yazın. Ne gördünüz, neyi merak ediyorsunuz, daha önce gördünüz, sık sık görüyorsunuz aynı rüyayı, ne anlama geliyor? Nilüfer.batura da yazabilirsiniz, Beyaz TV'ye de yazabilirsiniz veya sesli sesli hocama direkt kendiniz sorabilirsiniz. İsminizi de vermek zorunda değilsiniz. 0212 alan koduyla 333 33 70 71'de sizler için telefon numaralarımız. O zaman hocam en basit soruyla başlıyorum.
2: Evet.
1: Rüya nedir? Fizyolojik bir şey mi yoksa bir mesajcı mıdır bizler için?
2: Evet. Ya şimdi mesela buradaki alem, nasıl ki bir alem yaşıyorsak dünyanın içerisinde, rüyada bir alemdir. Bizlere gelen mesajlarla ilgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, benden sonra mübeşşirat rüyalar, yani salih rüyalar, uyarıcı rüyalar, ikaz rüyalar, sizi müjdeleyecek rüyalar gelecek diyor. Bu da nereden geliyor? Mesela Araf'ta bir boşlukta olduğumuz zaman rüya içerisinde, mesela uyuduğumuzda rüyanın içerisine girebiliyoruz. Burada melekler bize kısa da olsa, bir zarf gibi, mesela şöyle düşünün, çok eskiden kuşlarla haberleşirlerdi biliyorsunuz.
1: Evet.
2: Posta güvercinleri
1: evet,
2: vardı.
1: Evet.
2: Nitekim eğer bir hayvanla bunu yapabiliyorlarsa Cenab-ı Allah da rüyalarda bizlere mesaj gönderiyor. Kimi zaman ikaz, kimi zaman müjdeliyor, kimi zaman efendime söyleyeyim mutlu olacağımız ya da yapmış olduğumuz bir hatayla ilgili kendimizi düzeltmemiz gerektiğini veya umutsuz olduğumuz bir durumla alakalı şimdi değil de daha sonra elimize fırsatlar geçeceğini beyan eden rüyalar geliyor. Hı hı. Bunların içerisinde tabii ki bir alem sayıldığından dolayı rüya alemi. Buradaki yapılan işte rüyanın içinde hacca gittim acaba amel olunmayan noktaları söylüyorum. Hacca gittim hacı olmazsın. Sevap işlersin veya günah işlersin amel defterine yazılmaz. İşte amel olmayan nokta bu. Bazı rüyalara da tabii ki burada müsamaha göstermemek gereken şeytani rüyalar var. Bununla alakalı da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeytani rüyalara dikkat edin demiş. Bir de salih rüyalar var. Bunlar da genelde çıkar ve uyarır bizleri.
1: İkisinin farkını nasıl anlayacağız hocam?
2: Mesela örnek veriyorum. Çok büyük alimleri zamanında yani böyle çok Allahu Teala zikreden, ilme kendini adamış alimleri şeytan yoldan çevirmek için. Mesela bazı durumlarda melekler odaki rüyayı bize getirirken bir zarfın içerisinde örnek veriyorum. Şeytan çok kuvvetli. Allah öyle bir kuvvetli yapmış ki onu diyor. Burada direktman rüyaya müdahale etmeye çalışıyor orada. Bir fesatlık vermeye çalışıyor. Mesela bazı kardeşlerimiz de sorar. Der işte ben Allahu Teala ile konuştum. Bu şeytani rüyadır. Mesela der ki işte diyelim büyük alimlere şöyle bir şey gelmiştir. Sen artık bundan sonra namaz kılma.
1: Ha, evet.
2: Tabii onu şaşırtmıştır yani. Şaşırtmaya çalışmıştır. Nitekim bunlar şeytani rüyadır. İşte eşim beni devamlı aldatıyor. Günümüzdeki olan olay. İki mutlu olan ailenin arasını bozmak için şeytan burada müdahale etmeye çalışabilir. Birbirine düşürebilir. Düşürmeye çalışabilir. Hatta başka bir hanımefendi bir rüyasında görür, işte bakar ki abisiyle yengesi işte bir miras vardır. Rüyada o mirasla alakalı yengesi sözde abisini koordine ediyor. Bunu gördüğü zaman ben bunların arasını bozsam mı diye uyandığında buna dünyadayken müdahale etmeye çalışabilir. İşte burada da devreye giren yine şeytani rüyadır. Sizi burada aslında yengeniz onu koordine ediyor meselesi değildir bu. Buradaki olan olay şeytani rüyaların bir tanesinin örneğini verdik. Buradaki olay orada abisinin kendi vermiş olduğu kararlardır. O ne yapıyor? İşte aralarını bozayım. İşte birbirine düşsünler. Şöyle olsun, böyle olsun. Ya dünya zaten gelip geçici. Bir bardakta su vardır. Su durduğu zaman oradaki maddeyi görüyoruz. İçtikçe o bardak boşalıyor değil mi? İşte doğru. Ömür de onun gibidir.
1: Evet.
2: Sonra bardağı indirip bir köşeye indiriyoruz. Biz de diyoruz ki burada bol bol hayır yapalım. Birbirimize destek olalım. Ön ayak olalım. Rüyalarda da uyarıldığımız zaman bunu bazen dikkate alalım.
1: Evet.
2: Mesela İmam-ı Nablusi şöyle bir şey demiş. Adam bir tanesi sakalını kesmiş. İmam-ı Nablusi buna bir yola gideceksen işle alakalı gitmemen gerektiğini, o işin yarım kalacağını beyan ederken İmam İbn-i Sir de demiş ki peygamberin sünnetinden dışarıya çıktın. Yani farz namazını kılıyorsun veya işte farz olanı yapıyorsun ama sünnetten uzaklaşıyorsun demeye çalışmış. Tabii ki burada yorum biraz farklı olabiliyor. Buyurun.
1: Evet, şunu da sormak istiyorum hocam. Mesela kişilere negatif işlemler yapıldı diyelim. Hı-hı. Negatif enerjili işlemler. Hı-hı. İşte ismini söyleyemediğim için bu şekilde tamam. ifade ediyorum. Rüyalarını bu işlemlerle kişilerin etkileyebilirler mi? Mesela işte genelde muhabbet için yapıyorlar ama karşı tarafı istemiyor öyle bir muhabbeti. Mesela rüyasına o kişinin girmesi gibi. Yani böyle şeytani rüyalarda olabilir mi?
2: Şimdi bunlar genelde mesela yapılan İşte bir dua veya bir şeyler yapılıp da şuraya gireyim, buraya gireyim veya şunun kalbine gireyim, gönlüne gireyim misallerinde.
1: Zihnini meşgul edeyim.
2: Yani zihnini meşgul edeyim. Şimdi zaten psikolojik sorun yaşayan kardeşlerimiz rüyalarda zaten doğru düzgün uyuyamazlar. Doğru düzgün bir uyku göremezler. Uyku görseler de acaba zihin altında yatan sıkıntı buydu, acaba bunu mu gördüm diye karma karışık duygular içine girebilir. Fakat şu vardır. Mesela diyor ki bir havas alimi. Eğer bir kişi diyor, bu benim hanım kardeşlerime haklı olursan ama, haklı olursan, kardeşlerime şöyle bir önerimdir. Mesela diyor ki, nişanlıyız, çok seviyoruz birini.
1: Evet.
2: Fakat bizi yarı yolda bıraktı, yüzüstü bıraktı. Burada seven, sevdiren, sevmeyi hak eden ve sevilmeyi gözeten kişi Allah'tır. Bunun da ismi El-Vedud'dur. Eğer kişi diyor, El-Vedud esmasını çekip de derse ki, ya Rabbi kalpten, işte yürekle beni sevsin derse diyor, orada dua ederse beni onun rüyalarına kat diye ben gerçekten onu seviyorum diye haklı olacak ama.
1: Tamam.
2: Dediği zaman diyor karşıdaki kişinin çünkü kimden istiyor? Allah'tan istiyor. Mesajı gönderecek kişi kimdir? Allah-u Teala'dır.
1: Tabii.
2: Bu sefer onun rüyasına girme ihtimali oluyor zaten. Olmuyor diye bir şey yok. Yani bu metafizikle alakalı bir şey oluyor bu sefer. Onun için de dualar tabii ki işe yarıyor ama mesela şöyle diyebilirim. Bazı insanlar var. Evlerinde nazar oluyor.
1: Evet.
2: Nazar oluyor. Rüyada işte camın kırılması, aynanın kırılması veya işte telefonun camının kırılması güncel olayı söylüyorum. Daha önceki alimler camla alakalı veya işte herhangi bir kaşıkla alakalı tahta kaşığın kırılması rızkın ve kısmetin daralabileceğini gösteriyor diyor. Bunu yapan da yaşlı bir kişinin engel olabileceğini gösteriyor tahta kaşıktan dolayı. Nitekim yine bir kaşın diyor eğer büyük görürsek rüyada örnek veriyorum. Bu da balık etli bir kadının bize müdahale etmeye çalıştığını gösterir. Bir kadından bahsediyor kaşık. Çatal ise bir erkekten bize bahsediyor. Burada cisim ve nesneler değişiyor.
1: Doğru.
2: Onun için yoruma çok dikkat edeceğiz. Çünkü bazen hatta Hazreti Yusuf Peygamber bununla alakalı rüyaları mesela yorum dediğimizde o yorumun ne zaman çıkacağını bizleri bilemeyiz. Allah-u Teala Celle Celaluhu'ya kalmış. Fakat Yusuf Aleyhisselam tevil dediğinde diyor ki peygamberin yapmış olduğu rüya Allah'ın izniyle muhakkak çıkar demiş. Onun da adını tevil koymuş yani Hazreti Yusuf Peygamber. Ben diyor bu rüyayı yorumlayacağım krala diyor ve göreceksiniz bu rüya çıkacak diyor. İşte bu tevile giriyor. Yani bu kesin görülen bir rüyanın cevabını Hazreti Yusuf böyle net veriyor. Daha biz onun bastığı toprak bile olamayız zerre.
1: Tabii ki.
2: Ama şu var.
1: Önemli alim.
2: Şu var. Tabii ki çalışacağız. İlmin üzerinde duracağız. Allah-u Teala'nın verdiği yeteneği kullanacağız. Allah-u Teala herkesi eşit yaratmış. ama yeteneklerini farklı yaratmış.
1: Evet, tabii ki.
2: Rüyalarda da bize geldiğinde biz nasıl evlatlarımızı, çocuklarımızı uyarıyorsak Allah-u Teala da bizi uyarabilir. Onun için de ne yapacağız? Bize ikaz gelebilir, uyarıcı gelebilir. Bizim yapacağımız yanlışın önüne geçmemiz için tekrar tekrar bizi uyarabilir. Mesela bir alim arkadaşım vardı. Gerçekten çok müthiş bir kişiydi. Kendisi Irak'ta kalıyordu kendisi, Bağdat'ta. Bir gün karşı karşıya geldik Kerkük'te. Dedi ki bana, ben bir rüya gördüm dedi. Rüyamda ölmüşüm dedi. Beni böyle dedi mağara gibi yerlerin içerisine soktular dedi. Aşağı indikçe iniyoruz dedi. Fakat yanımdakiler dedi siyah pelerinli insanlar, yani kişiler dedi. İnsan olduğunu bilmiyorum, eli yüzü gözükmüyor dedi. Bir odaya götürdüler, şöyle bir kitap var dedi. Kitap kendi kendine açılıyor dedi sayfa. Deri sayfası, beni odaya kattılar dedi. Dedi ki, işte senin buradaki yapılan dedi ameline göre sen cehennemliksin dedi diyor. Öyle deyince diyor ben tabii rüyanın içerisinde bir şey konuşamıyorum, bir şey diyemiyorum diyor. Rüyada olduğumu da düşünemiyorum diyor. O anda diyor kapı açıldı diyor, böyle bir tahta kapı kalın. Açıldı diyor, içeriye biri girdi. Dedi ki bu kişi yanlış gelmiş, bırakmamız lazım diyor deyince oradaki duran kişi dedi ki diyor tamam senin artık tövbe etmen lazım. Sana bir hak daha verilmiş, çık. Diyor o anda uyandım ve ter içindeyim, sırılsıklamam. Bana bunu söyleyince ben dedim ki sen hani çok dini araştırıyorsun, dinin üzerinde çok duruyorsun. Yapmış olduğun belki yanlışlar vardır. Kendini bir an önce toparla. Yani mesela bu rüyada ikaz rüyaydı. Allah uyan bize her gün bir şans veriyor. Yani aslında hem hayatımızı düzeltmemiz için, hem hayatımızdaki insanlara yardımcı olmamız için, hem de bazen tövbe etmemiz için rüyalar görebiliriz.
1: Hocam hangi rüyayı görürsek görelim, bunu uyandığımızda hayra çevirmenin yani uyarıcı ve bizim başımıza kötü gelebilecek bir rüyanın bile işareti olsa bunu hayra, olumlu bir sürece dönüştürmenin bir yolu var mıdır?
2: Allah'ın izniyle vardır. Yani şimdi bir kötü rüya gördük. Diyelim ki o rüyayı gördüğümüzde bunun hayra çıkması için bir sadaka vermemiz yeterli oluyor. Görmüş olduğum rüyanın niyetini böyle yapacak. Eğer ki mutlu olduğumuz bir rüya görürsek kıymetli kardeşlerim, bu rüyamın çıkması için de ya Rabbi bu sadakamı veriyorum diyerek hem oradaki evet hem oradaki işlemin daha hızlı bir nakle geçmesi gerekiyor. Çünkü burada sadaka verdiğinde hızlanıyor o iş. Yani gelecek olan müjdenin daha hızlı bir şekilde gelmesi için de sadaka verebilir. Kötü rüya gördüğünde bu rüyanın vuku bulmaması için de bir sadaka verebilir yani. Çünkü bu sadakayla ne diyoruz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bununla alakalı diyor ki sadaka ömrü uzatır, aynı zamanda bin belayı da defeder. Evet.
1: Evet. Telefonlarımız var hocam. Alalım. Hemen ilkine hoş geldin diyelim. Merhaba efendim, yayınımıza hoş geldiniz.
3: Merhaba hocam.
1: Dinliyoruz, buyurun lütfen.
3: Merhaba. Hocam ben geçen sene Ramazan 30. günü rüyamda topu yokuş aşağı fırlatıyorum. Sonra bir bakıyorum top mucizevi bir şekilde geri dönüyor. Yani doğa yasalarına aykırı bir biçimde. Sonra döndükten sonra dilek tutuyorum. Yani dua ediyorum Allah'ım ne olur evleneyim hayırla sağlıkla diye. Sonra uyanıyorum hocam. Bu sene de Ramazan'ın 30. günü aynı yerde top kafama çarpıyor hocam.
1: Aa, gerçek hayatta gerçekleşti yani top mu? Rüyada mı gördünüz?
3: Hayır. Bu sene Ramazan'ın 30. günü yine ikinci bir rüya gördüm yani.
1: Anladım, tamam.
2: Şimdi burada mesela bir futbol topu görmek ne olursa olsun bir döngü içerisindedir. Kendini bulamıyor veya kendi niyetleri var, bu niyetlerine ulaşamıyor. Yokuş aşağı gitmesi aslında bazı kararlar verirken umutsuzluğu var. Çok umutsuzluğu var. Umutsuz olmaması gerekiyor. Rüya burada mesela uyarıyor. Umudun sahibi Allah'tır. Biz ne diyoruz? Yine besmele çeker, yine devam ederiz. Onun için yapacağı şey şudur. O topun döngülü bir şekilde kendisine gelmesi aslında diyor yani bazı kurallara aykırı oluyor burada fizik kurallarına. O topun geri gelmesi umutsuz olma. Tekrardan kendini bulman gerekiyor. Kendini bir an önce toparla. Tekrardan yine Ramazan ayın içerisinde bunu görmesi. Çünkü Ramazan ayın içerisinde dileğini çok dilediği için bu rüyayı görüyor.
1: Evet.
2: Ramazan ayına denk geliyor. Tekrar top kafasına deyince diyor ki artık aklını başına al. İstemesini bil. Biz de sana verelim diyor. Şimdi bir şey söyleyeyim. Umutsuzca bir isteğin karşılığı olur mu?
1: Olmaz tabii ki.
2: Ben misafir olacağım. Kapının önüne gelmişim. Zile basayım mı basmayayım mı? Gireyim mi girmeyeyim mi gibi misal. Olmaz öyle. Niyet ettiysek gideceğiz. Şimdi hanımefendi kardeşim niyetinde sabit durmalı. Olmayacak düşünmeyecek.
1: Evet.
2: İsteyecek.
1: Şüphesini
2: bertaraf
1: etmesi lazım.
2: Bertaraf edecek bir kere bu.
1: Bir izleyicimiz daha hattımızda. Diğer izleyicimize teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz.
3: Merhabalar.
1: Buyurun, dinliyoruz hocamla sizi.
3: Rüyamda abimin eşi bir üniversite sınavına götürdü. Sınıfa bir girdim ki bazı kişiler kimliğini unutmuşlar. Telefonumun arkasına bir baktım ki emin eğitim var. Bu geçerli olur diye düşündüm. Sonra bir baktım ki sınav giriş kağıdım da yok. Oradaki görevliye ne yapacağız diye soruyorum. Bana çıkartabildiğin yerleri söyledi. Ama saat 9.41'miş. Sınav da 10'daymış. İmkansız yetişemem diye düşündüm. Sonra cam kenarında arkada oturan bir adam bir kişinin sınava gelemeyeceğini söyledi. Sesiyle onun bilgilerini istedi ve benden kalem istedi. Ama kurşun kalem olmaz, tükenmez kalemler dedi. Ben de ona pilot kalem verdim. O kalemde bembeyaz bir kağıda benim bilgilerimi yazdı. Ben de bir şey olmaz değil mi diye sordum. Çünkü diğerlerinin bilgileri bilgisayar çıktı. Benimkisi el yazısıyla yazılmıştı. O da olmaz fark edilmez dedi. Sol göğsünde, ceketin cebinde de arabanın anahtarı vardı. Kadar
2: şimdi bu rüyaya göre Allah nasip ederse ya sizin ya kardeşiniz yani abinizin burada bir mutlu olacağı olay var. Şimdi ilkokulla ortaokul bunları görmek sabrı gösterirken lise selamete çıkacağını, üniversite kelimesi hedefine ulaşacağını gösterir. Çünkü medrese ne kadar büyük olursa o kadar da hedefine yaklaştığını gösteriyor rüya. Buradaki anahtar kelimesi ellerine muhakkak bir imkan geçmesi, sol cepte demesi veya sol tarafta olması kan bağı olmayan birilerinden alacağı güç ve destektir. Nitekim kişi sabrederse Allah'ın izniyle hedefine ulaşacak. İki taraf da mutlu olacak. Tabii ki kurşun kalem olması biraz umutsuzluk var. Ama mavi kalem tabii tükenmez oldu. Mavi kalem yazdığı için bak mavi kalem. Göz aydınlığı bir haber var.
1: Resmi evraklarda bile mecburidir
2: yani. Yani mecburidir. Evet. Onun için hedefine ulaşacaktır. Gri kalemi istememiş daha sonra demiş olması devlet kapısında bir işlerin olacağını gösterir.
1: Hadi inşallah.
2: Evet.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok sık rüyamda hocam ya lisedeyimdir işte sınavlar açıklanıyordur heyecanla bakıyorumdur ya üniversiteyimdir sınava zor yetişiyorumdur. Çok evet. Sık gördüğüm rüyalardan biridir.
2: Yani onlar tabii ki lise kelimesine gelince selamete çıkacaksın. Yani diyor ki selamete çıkacaksın biraz daha çabanı vermeye devam et diyor. Ama kötü bir şey söylemiyor yani.
1: Evet. Bir de hocam şimdi rüya görüyoruz ama bilinçaltımızdan yani gün boyunca veya daha önceki günlerde çok yaptığımız bir şeyin neticesinde mi bir şeyler görüyoruz yoksa mesajcı rüya mı? Bunu nasıl ayırt edebiliriz?
2: Şimdi zaten görmüş olduğumuz rüyanın içerisinde sıkıntılarımızla alakalı görmüş olduğumuz nesneler, cisimler var. Mesela bir şey çok merak ediyoruz. Bu olacak mı olmayacak mı bir iş görüşmesi yaptık. Hayra mı çıkacak değil mi diye çünkü bu kendi bilinçaltımıza yerleşmiş. Fakat bunun karşılığında genelde eğer mesaj almak istiyorsak Allah-u Teala'dan dua ederek bol bol isteyeceğiz o hedefe ulaşmayı. Bunu diledikten sonra zaten ulaşmamız gereken neyse o belirlemiş olduğumuz kafamızdaki olay neyse ona ulaşmak istiyorsak onunla ilgili bir haber almak istiyorsak duamızı yaptığımızda daha hızlı bir görüntü alabiliriz.
1: Onun için de
2: biz ne diyoruz? İşte bilinçaltı diyorlar ya mesela. Bilinçaltına yerleşen aslında sıkıntıdır. Kişinin içerisindeki baskısıdır.
1: Vesvesedir,
2: baskısıdır. Fakat bu %25 iken bunu %50'ye çıkarmak şuna bağlı, duaya bağlı. Cevabı görmek için. Çünkü sınava giriyoruz ama kazanıp kazanmadığımızı bilmiyoruz. Örnek veriyorum. Bu ona benzer bir şey. Ama Allah-u Teala burada yapmış olduğun duayla o işte başarılı olup olmayacağını gösterebiliyor rüyada.
1: Evet çok doğru. Evet. İzleyicilerimizin sosyal medya sorularını da canlı canlı sorayım hocam. Hazreti Yuşa Türbesi görmek.
2: Evet.
1: Bunu soruyorlar.
2: Allah izin verse kişi bekarsa zaten bekarım evliyim demesi önemli bizim için. Eğer bekarsa kendisinden uzun boylu birinden gelecek olan Allah'ın izniyle hayırlı bir haberi gösteriyor 4-5 ay içinde.
1: Evet,
2: kısmetle
1: harika.
2: İlgili.
1: Bir telefon alalım sonra tekrar sosyal medyadan sormaya devam edeceğim. Hoş geldiniz.
4: Merhabalar.
1: Merhaba efendim. Dinliyoruz hocamla buyurun lütfen.
4: Ben rüyamda bir dut ağacı gördüm. Ağacın gövdesinden dalları çanak gibi çıkıyordu. Yeşil yapraklı bir dut ağacı. Beyaz dutlar var üstünde. Ortasında kuzular var. Dut ağacının altında ve kuzuların ayaklarının altında çürümüş olgunlaşıp düşmüş dutlar var. Babaannem dut ağacını sallıyor. Amcalarım, kuzenlerim, kardeşim, annem vesaire var. Hepsi o duttan yiyor. Dalından da yiyorlar. Ben huylandığı için yaklaşmıyorum ağaca. Bir tane kendimi, yani sevdiğim türden dut görüyorum. Onu gidip alıyorum. Küçük bir dal kopartır. O dutu da yiyorum.
2: Siz okuyor musunuz?
4: Efendim?
2: Siz okuyor musunuz?
4: Yok çalışıyorum, bekarım.
2: Tamam. Şimdi burada anneniz, dut ağacı annedir. Gövdeli bir ağaç olması büyükleridir. Orada dut yemek, çanak gibi olması annesinin kendisine dua ettiğidir.
1: Zaten büyük annesi de
2: evet,
1: var galiba.
2: Annesine, annesinden kendisi çok büyük dualar alacak. O dutları yemek, toplamak ise burada kardeşimiz için yapılan duanın kabulüdür. Fakat kızımızın kendisi için yapmış olduğu dua değil de annesinin kendisi yani kızı için yapmış olduğu duanın kabul olacağını gösteriyor. Burada ne diyor? Annenin duasını almaya devam et diyor. Annenin dediği çizgiden çıkma diyor. O yüzden de annesini dinlemesi gerekiyor. Ya rüya açık gelmiş yani.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz hanımefendi.
2: Eyvallah.
1: Yine sosyal medyadan devam edelim. Elif Hanım sormuş. Taze fasulye yemek nedir diye.
2: Genç bir bayandan gelecek olan müjdeleyici bir haberi gösterir. Taze fasulye biliyorsun ki hani burada şey derler yeşil bir fasulye olduğu için yani taze olduğundan dolayı bu yeşil duanın kabul oluşudur. Burada bir kadından bahsediyor. Bir bayandan gelecek olan müjde verici bir haber aynı zamanda mutlu olacağı haberi de başkalarıyla paylaşmaktır.
1: Aynı zamanda mevsim ya hocam şu anda onun bir önemi var mı?
2: Tabii ki yani şimdi burada ilkbahar ayında yapmış olduğu bir niyetle alakalı güzel bir gelişme. Allah izin verirse yazın olacağını gösteriyor bu kardeşimiz. Yani bu yazın içinde hayli bir gelişme olacak. Eğer kırgınsa da barışabilir yani.
1: Ah harika.
2: Evet.
1: Bir başka izleyicimiz rüyada tanımadığım bir evde büyük kazanla yemek pişirmeye çalışırken birden ateşin içine kertenkele girdi. Ve ben kertenkele yanmasın diye kovaladım. Tam kapıdan dışarı çıkarken kedi geldi ve kertenkeleyi yedi.
2: Tamam şimdi nefsi yani nefsi duygular içinde olan bir kişinin ortalığı karıştırmaya gelmesi, bir kadın evli olan kadınla bir takım ortalığı bozmaya çalışması, kedinin gelip oradaki o kertenkeleden hayvanı alıp götürmesi veya yemesi neyse burada ne olursa olsun bir zayıf olan bir insan bu kardeşimizin müjde verici haber almasına engel oluyor. Ama oradaki kedi onu alıp götürmesi ise o engeli ne kadar yapmaya çalışsa çarpsın onun önüne geçemeyecek. Yine de bu kızımıza gelecek.

0: Ne zaman? Kazan olduğu için yine bize burada yaz ayını gösterdi.
1: Ya harika, ne evet. güzel işaretler. Bir tabağın içinde yarısı dalından yeni toplanmış, yarısı ise tadlandırılmış siyah zeytin gördüm. Bekarım bu arada demiş.
0: Evet, şimdi siyah zeytin Allah nasip ederse tabii ki bir erkekten bahsediyor bize, kısmetten bahsediyor. Zeytin görmek kimi zaman başarıyı gösterir, kimi zaman da Allah nasip ederse kişiye gelecek olan kısmetleri gösterir. Bununla alakalı İmam Nabulsi Cafer-i Sadık barışı gösterir diyor. Genelde barışmayı, ara düzeltmeyi, kırıldı darıldı biri varsa özellikle küslüğü veya biz Adana'da mesela küslü deriz. Yani kırılmış darılmış biri varsa bununla barışabileceğini gösterir. Yeşil zeytin kadını gösterirken siyah zeytin erkeği gösteriyor. Onun için bu kardeşimizin kısmeti açılıyor gibi bir durum var.
1: Hadi inşallah.
0: Evet.
1: Rüyamda uzun bir kalın yılan görmek nedir? Hocama sorar mısınız demiş.
0: Şimdi uzun ve kalın bir yılan görmüş olmak burada kendi nefsani arzularına düşkün, hep ben isterim, hep ben dilerim, yani hep bana. Size değil de hep kendini düşünen bir insanla karşı karşıya geleceğini ve bu kişinin dedikodularını başka yere götüreceğini gösterir. Büyük ve uzun olduğundan dolayı da kendisinden uzun boylu biridir bu. Dikkatli olması gerekiyor.
1: Siyah çanta 3 defa elimden düşüyordu, tekrar alıyordum demiş.
0: Burada Allah izin verirse 3 kadınla bir araya gelmek ya da 3 gün 3 hafta içerisinde bir akşam vakti kendisine yine bir hanımefendiden gelecek olan bir haberi beyan ediyor.
1: Harika. Annem rüyasında eski sevgilimin yüzünü beyaz sargılı görmüş.
0: Evet, onların sıkıntı yaşaması, pişman olmasını göstermiş, yüz yüze gelemiyor. Yani onlarla aslında konuşmak istiyorsa da şu anda gelemiyor ve ne yapıyor? Utanıyor. Geri çekiliyor. Bez olması bu eski sevgilisiyle kendisinin arasını bozan bir kadın olmuş.
1: Bir işim vardı, hacet namazı kılıp dua edip yattım, ne zaman olacak diye. O gece rüyamda sağ göğsümden bala benzeyen bir şey akıyordu, karşımda da ayna vardı demiş.
0: Şimdi Allah izin verirse bal olması, kişinin yapmış olduğu ibadetleri veya dualarını kabul olacağı bir döneme girmesi, ayna karşısında olması, aydınlığa çıkması, kendisine gelecek olan hayırlı bir haber var. Bu kumral tenli bir kişiden gelecek olan müjde verici bir haberdir.
1: Evet. Rüyasında doğum yapmak ve 400 bebek sahibi olmayı evet. soruyor.
0: Burada seçimiz. Kendisi çoktandır vermiş olduğu bir dileğiyle, bir arzusuyla alakalı hayırlı müjde verici bir haber almasına, sevinçli bir durum yaşamasını yine gösterir.
1: Rüyamda vefat etmiş dedemi gördüm. Gelinlikçi dükkanı vardı. Bana da gelinlik dikecekmiş. Boy ölçüsü almak için bana dik dur dedi. Gerçek hayatında da terziymiş bu arada dedesi.
0: Evet. Eğer bekarsa, kendisi Allah nasip ederse variyeti düzgün bir insandan, variyeti olan bir insanın kendisine talip olması ya da öyle bir ailenin gelmesi, ama nitekim terzi olması da burada ne olursa olsun hani efendi ya da dürüst bir ailenin kendisine açık şekilde gelip talip olacağını gösterir. Eğer ki kişi evliyse kendi hayatını düzene sokacağına, dedesine hayır yapması gerektiğini, kendisinin eline de parasal konuda güç geçeceğini gösteriyor. Yine.
1: Evet, yani evet. Sonuçta çok nereden
0: bakarsanız evli mi bekar mı yazmadıkları için biz iki ayrıntı birden veriyoruz
1: evet,
0: bazen.
1: Yorumlarınızı yazarken lütfen evli mi bekar mı olduğunuzu yazın. Eğer bir nickname kullanıyorsanız işte cinsiyeti de yazarsanız evet. daha yorumlar daha doğru çıkacaktır diyeyim. Bir telefon var. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar.
1: Dinliyoruz sizi.
2: Hocama da merhabalar diyorum. Merhaba. Şimdi uzatmadan hemen söyleyeyim. Rüyamda bir lüks bir cipin içindeyiz. Bir sitenin içine doğru giriyoruz. Müstakil evlerin olduğu bir site. Fakat hiç gökyüzü gözükmüyor. Her taraf ağaçlarla kaplı, yemyeşil, gökyüzü yeşil. Biz içeri girer girmez siteden içeri silahlı bir çatışma oluyor. Silahlı çatışma, silahlı değil, tüfekle yalnız. Bir de herkesin elinde tüfekler var. Ve biz korkmuyoruz. Aralarından yürüyerek geçerken bir yerde bir ölü bir adam var. Çivit mavisi gömlek giymiş ve gömleğin cebinden yerde yatıyor. Bir çatal iğne çıkmış. Çatal iğnenin ucu açık ve garipten bir ses geliyor. Sen bunun sayesinde, bu iğnenin sayesinde kurtulacaksın diyor. Öyle uyandım.
1: Ne enteresan.
0: Şimdi burada tabii ki bir sitenin içi olması kafa karşılığı bir durum var. Ağaçların orada olması, yeşil olması her halükarda yapmış olduğu bir duadır, bir niyettir ve duasını yapmaya devam edecek. Nitekim çatışma çıkması güç ve destektir. Kafaları karışıktır. Lüks bir aracı olması da aceleci davranmamaları gerekiyor. Çünkü çok hızlı davranıyorlar. Evet. Aceleci davrandıklarını gösteriyor. Aceleci olmasınlar.
1: Hocam aslında bunu genele yayarak da sorayım. Rüyada silah görmek mesela hanımefendi özellikle belirtti tüfek gördüm diye. Silah genel olarak ne anlama gelir?
0: Şimdi silah görmek burada bir hazırlığın olduğunu. Yani bir işle alakalı bir iş kurmak veya bir iş yapmak veya bir okul veya bir tayin veya herhangi bir şey bekliyorsak bununla alakalı çalışmalarına devam et. Ama silah sesi duymak veya bir ateş gereç sesi duymak, bir patlama sesi duymak, burada Allah izin verirse gücün gelmesini gösterir. Hı hı. Sana çok güçlü bir telefon haberi gelecek diyor. Ha, şimdi bu da nedir? Eğer ki orada sadece silahlar görüyorsa, bocalama içindeysek devam edeceğiz. Hem de çabamızı kesmeyeceğiz. En de sonunda zaten hedefimize bir şekilde ulaşacağız ama beklentilerimizi karşılığını almak için biraz daha sabredeceğiz. Hı hı. Bunu gösteriyor yani. Hı hı. Ama patlama sesi duyarsak, eğer üstümüzde bir nazar varsa, işimizde bir aksilik varsa, beklemiş olduğumuz işler olmuyorsa, hep kesat gidiyorsa işler, sıkıntı içindeyse, hı hı, bunun düzelebileceğini gösterir.
1: Evet. İzleyicimizin sorduğu soru aslında hocamız sık sık altını çizdiği rüyalardan bir tanesi.
0: Yumurta en azından, olmasın.
1: Evet, aynen öyle hocam. Tahmin günaydın. Et. Elimde haşlanmış yumurta var. Soyuyorum. İçinden siyah yumurta çıkıyor. Sevgili hocamızın yorumlamasını rica ederim.
0: Şimdi dikkatli olması gerekiyor. Yumurta genelde arkadaşlar, kardeşlerim, bu yumurta meselesine gelince, hele ki kızarmış yumurta, tavada kırdığımız yumurta veya işte çiğ yumurta, bunlar genelde ayrılığı gösterir. Dostlarla, anneyle, babayla, kardeşle, evliysek eşle. Yani bir ayrılığı gösterir, bir sıkıntıyı gösterir. Çok dikkat etmek gerekiyor. Haşlanmış yumurta biraz kendimizi toparlayacağımızı gösteriyor. Fakat yumurtayı kırmış kardeşimiz, siyah içinden çıkmış. Siyah çıkmış.
1: Evet.
0: Bu da nedir? Bazı şeyleri irdelememesi gerekiyor. Bazı konuların üzerine gide gide düzeleceği yerde daha da çok bozabileceğini sabırla beklemesi gerekiyor. Yani sabredip beklerse o siyahı görüyor ya, bak ne diyor? Diyor ki bak bir şeyler toparlanıyor.
1: Ama içini
0: ama siyah çıkması ha? Sen tez zamanda bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Acele etme diyor. Eğer acele edersen bu da bozulur diyor. Yani bir şeyin çabasını veriyorsak, haşlanmış yumurta görüyorsak, eğer ayrılmışsak, kırılmışsak, bu biraz da olsa kendimizi toparlayacağız ama biraz zamana ihtiyacımız var, bekleyeceğiz.
1: Evet. Çok telefon var. Hemen bir eyvallah izleyicimize daha merhaba diyelim. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Nasılsınız?
1: Çok iyiyiz. Teşekkür ederiz efendim. Siz de iyisinizdir inşallah.
3: Teşekkür ederim. Hayırlı günleriniz olsun. O zaman da size de hayırlı günler olsun.
0: Allah çok razı olsun abi.
3: Ben hocam rüyamda kızım öğretmen benim. Öğretmen oldu ama atanamadı. Ben onu istihareye yattım.
0: Evet.
3: Rüyamda beyaz önlükle merdivenlerde gördüm. Hı hı. Beyaz koridorda yürüyor. Bir de ikinci rüyamda Ramazan ayında beni sahura kaldırıyorlar. Sahura kalkarken böyle yani ağlayarak uyanıyorum. Hı hı. Diyorlar ki ağlama diyor, seni diyorlar ölümün elinden alındı diyorlar. Mutlu olarak ben içeri sofraya gidiyorum böyle. Ağlayarak gülerek böyle gidiyorum. Bu içimi kemiriyor benim. Bunu aydınlatır mısınız hocam?
0: Ya şimdi ben şöyle söyleyeyim, hı hı, yüzeysel söyleyeyim, kimsenin hakkına girmeyelim. Tek rüya alıyoruz. Hı hı. Şimdi şöyle bir şey. Birinci rüyada zaten evladınız Allah nasip ederse bütün kardeşlerimizin evlatları inşallah makam sahibi olur. Herkes ister ki gönülden daha çok isteriz, çok güzel yerlere gelsin. Önlük giymiş olması en de sonunda Allah'ın izniyle zaten zafere ulaşacaktır kızımız. Merdiven olması kendisine gelecek olan güç ve imkandır. Aynı zamanda merdiven İmam Nablusi'ye göre ve İmam Kirmani'ye göre ömür uzamasıdır. Sizin görmüş olduğunuz rüyayı sadece altını çizerek geçiyorum. Bereketli, sağlıklı, bol günlerin daha devam edebileceğini veya size ulaşacağını gösterir. O kadar diyeyim, ondan sonrasını inşallah Allah-u Teala kabul eder. Amin. İnşallah da o şekil olur.
1: Amin. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Hani diyor ya, içimi kemiriyor. İçimi kemirince evet, ben evet korkma diyorum. Yani
1: evet,
0: burada
1: evet.
0: Şu anda ölümle alakalı rüyada herhangi bir işaret yok ya. Yani.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Yine sosyal medyadan devam edeyim. Rüyamda yüce bir yerden, göklerden Ayet-el Kürsi okunduğunu duydum. Ne demek acaba?
0: Şimdi Ayet-el Kürsi şöyle bir rivayet var. Hazreti Ali radıyallahu anhu evinden çıkarken 7 tane Ayet-el Kürsi okurmuş arkadaşlar. Hı hı. Dermiş yani, ya Rabbi sana sığınıyorum, şeytanın şerrinden, insanların şerrinden, üç harflerin şerrinden sana sığınıyorum diye dua dermiş. Hı hı. Onun için de Ayet-el Kürsi'nin mesela burada bir şeyi var. Ve heve kursiyüs diye geçer. Kürsiden bahseder. Hı hı. Burada yükselmektir, ilerlemektir, zafere ulaşmaktır. Müjde verici bazı durumlar almaktır. Ne yaparsan yap Allah'ın izniyle doğru çizgide gittiğin müddetçe Rabbül Alemin'in seni korumasıdır ve koruması altındasın demektir. Hı hı. Onun için kişi Ayet-el Kürsi sesini duyarsa, okursa zafere muhakkak Allah'a sığındığı müddetçe ulaşır.
1: Evet. İzleyicimiz istiharede Devlet Bahçeli bana altın taktı. Oğlum lise tercihinde Osmaniye'yi düşünüyor demiş.
0: Tamam, çok güzel. Çok güzel. Fakat burada ne olursa olsun altın takmak, Devlet Bahçeli'yi görmek tamam. Burada zafere çıkıyor. Hı hı. Ama altın takmak sizi kıskanan, çekemeyen.
1: Aa, ben de altını hep çok iyi düşünürdüm.
0: Dünyadayken iyi ama rüyadayken yok.
1: Ha.
0: Şimdi burada bir dedikodu. Kıskanan, çekemeyen insanların var olduğunu gösterir. Bunun için buna çok dikkat etmemiz lazım. Orada takıyor ya. Hı hı. Taktığında evladı evet zafere ulaşıyor, müjde verici durumlar yaşayacak ama onun iyiliğini istemeyen, üzerinde nazar olan veya nazar vurmaya çalışan, göz vurmaya çalışan, kıskanan birileri var. Hı hı. Bu da diyor ki dikkat et. Şimdi çeyrek takıyordur diyelim. Burada yani 20 ile 35 yaş grubu arasında birilerisi çekemiyor. Hı hı. Onu da söyleyelim yani.
1: Evet. Yani %25 orada yaşamı denk geliyor aşağı yukarı.
0: Tabii. Şimdi çeyrek görmek 20 ve 35. Yarım altın görmek 30 ve 45. Tüm altın görmek 40 ile 60 arası veya daha üstü. Yani küçükten büyüğe doğru gitmesi
1: yaş
0: değişiyor.
1: Temsil ediyor. Evet. Sürekli rüyamda evlilikten son anda vazgeçtiğimi, kaçmaya çalıştığımı görüyorum, bekarım demiş.
0: Ya şimdi bu kardeşimizin hayatında biraz karamsarlık var. Karamsarlık olduğu için biraz da vesvese var. Kendisi bundan kurtulamıyor. Ha vesveseden de kurtulması için ya Kuddüs Celle Celaluhu'yu bir bardak suyu okusun bol bol. Hatta ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız için Ebced değeri vardır. Orada Google'dan araştırsın. Eğer kendisi 187-197 kez okursa bunu içerse 7 gün boyunca bu kendisinden kalkar. Çünkü vesveseli bir rüya bu. Yani kişi vesvese içinde devamlı.
1: Evet. Rüyamda beyaz bir güvercinin evimin penceresine gelip cama tıkladığını gördüm. Cam sineklik telini deliyor güvercin. Bu neye çıkar? Teşekkür ederim. Demiş.
0: Zamanı var müjde verici haberin kendi kapsını çalacağını gösterir.
1: Ah, bu kadar net.
0: Yani.
1: Rüyamda protez diş kırılması üst sağ taraf. Evliyim bu arada demiş.
0: Evet, burada kendisinin yapmış olduğu bir işte hayal kırıklığı yaşayacağı bir durum olabilir. Dikkatli olması gerekiyor. Protez olması da ikinci akraba diyelim yani ikinci derece akrabalar veya işte çevrede bulunan bir takım eş dosta yakın olan biri.
1: Yani veya, kendine ait diş olmaması
0: devamlı evlerine gelip giden birilerinden onu birine hayal kırıklığı yaşatabileceğini gösteriyor. Evet. Dikkatli olacak.
1: Bunu yazan kişi lütfen eve giren çıkanına dikkat ediniz.
0: Dikkat etsin.
1: Rüyamda iki tane küçük tarihi anahtar gördüm. Biri altın rengindeydi.
0: Evet. İki niyeti var. İki niyetinde kimseye açıklamasın. Eğer açıklarsa biri zaten Allah izin verirse tarihi anahtar olduğu için biri geçmişte dilemiş olduğu bir dileğiyle alakalı güzel bir gelişme. Diğeri de altınla alakalı olduğu için sakın dileğini söylemesin. Eğer o dileğini söylerse geç olacağını. Çünkü rüyasını anlattığı kişi hatta bu rüyayı anlattığı kişi de onu kıskanacağını, kıskandığından dolayı işinde geç olacağını gösterir. Bir de bu var yani. Rüyamı gördüm kime anlatayım?
1: Evet.
0: Hemen aman arkadaşımı anlattım. Yok yanımdakini anlattım.
1: Ben de görünce diyorum annemi mi anlatsam en temiz kalpli annem diyorum hani ya, çevremde iyi düşünebilecek olan.
0: Ya şöyle bir şey var. Yani rüyayı gördüğümüzde ben her zaman diyorum yani. Eğer yorumlayamıyorsanız anneniz olur. Sizi gerçekten sevdiğini bildiğiniz insanlara söyleyin. Görmüş olduğunuz rüya hakikaten sizin için çok değerli bir şeydir. Bakın biz burada bu kadar ışıklar var, bu kadar ses var, ses üzerine kameraman kardeşlerimiz var. Şuradaki senaryoyu görüyoruz. Allah-u Teala bize mesaj gönderirken hamd edeceğiz, şükredeceğiz. Oradaki görüyorsunuz mesela oradaki geçen perdeyi, o rüyanın içerisinde yaşantıyı, ışığı, ses düzenini neleri neleri hatırlayabiliyoruz değil mi? Görmüş olduğumuz rüyanın bir değeri vardır. Biz de bunu sorarken annemize soralım. Bizi seviyorlarsa yani sevdiğimizi düşündüğümüz insanlara soralım ama fazla detaya girmeyelim. Dikkatli olalım. Annemizde gireriz ama başkasında girmeyelim.
1: Girmeyelim evet.
0: Ya kıskanır rüyayı sorarken döner de bir şey söyler. Olur ki o rüyada yanlış olacak bir şey de geç olur veya vazgeçersin. Mesela bir iş için mücadele veriyorsun ama kalkıyorsun rüyayı anlatıyorsun. O da kişi seni kırdığı için yani işte kırdıyken ya olmayacak işte böyle bir rüya ama bu bence bir başarısız gibi bir şey var. Bu sefer umudunu kesiyorsun, vermiş olduğun mücadeleden de vazgeçiyorsun.
1: Enerji
0: etkileyebiliyor.
1: Bir anda değişiyor.
0: Ona dikkat edeceğiz.
1: Kısa araya gideceğiz sevgili hocam ama dönüşte şunu da soracağım. Dejavü yani Fransızca bir kelime aslında zaten gördüm hissi olan dejavü.
0: Daha önce görmüştüm.
1: Evet rüyada gördüğümüz için mi öyle hissediyoruz yoksa bambaşka bir şey mi? Bunu da sevgili hocama soracağım. Kısa ara sonra tekrar buradayız.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer.

0: farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
0: Bak, aynı otel 6750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
0: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Bu çarşamba 2 litre tarım kredi Anadolu Riviera zeytinyağı KOP'ta sadece 445 lira.
6: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim. Obseso. Silver moon,
7: got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
8: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
9: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
10: Dürümle
11: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
12: Ama ne otel?
13: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
12: Trivago'ya bakmadın mı?
14: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
12: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
15: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Galatasaray öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasaray'da.
1: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
8: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
7: Bellona. L'Oréal Paris Elsev'den Big Hair'de yenileyici hacim spreyi. 3 saniyede hacimli görünen saçlar. Hemen keşfet.
9: Ama ne otel?
10: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago. Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
12: Oturalım şöyle. Sıcak geldi. Yiyelim şöyle. Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava. Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Her odanın konforu başka, Alarko Flair kliması başka. Alarko Flair Multisiplit Klima şimdi tek dış üniteye bağlanan birden fazla iç ünitesiyle tüm duvarlarda.
6: Alarko Klima, gerçek konfor.
1: Budur.
7: Gelmiş geçmiş en iyi püskü
1: şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
7: Kendinlere uzadı, ilk yudumda sen de söyle.
1: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
8: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
9: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aracını Twix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Twix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla
1: takoma, değerinde Twix sat. Ben Feyyaz. Bu da Sarı Kola.
2: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
3: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
2: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
1: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
2: Değişemem ve değişebileceğime dair
3: inancım da yok.
2: Başka lezzet yok.
1: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
4: Bu otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Parasının
8: kıymetini bilenler. Biziz.
9: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
8: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
9: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
8: Para mı kaybettirir?
9: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
10: Biz en iyisi kalgona geçelim.
9: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
11: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
12: dürümü. Budur.
13: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
12: Budur.
13: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkalınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Güneş Cool Mix.
7: Bu çarşamba 2 litre tarım kredi Anadolu Riviera zeytinyağı KOP'ta sadece 445 lira.
8: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
9: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
10: Evet, Mehmet Emin Hocam'la rüyaları yorumlamaya devam ediyoruz. Şu dejavüyü sorayım hocam. Evet. Dönem dönem hepimiz yaşarız. Bir olay olur ama biz sanki onu önceden yaşamış, sanki rüyamızda görmüş gibiyizdir. Öyle bir şey var mı gerçekten?
11: Evet. Şimdi bunlar gelgitlerdir. Gelgit yaşadığımız olaylardır. Gördüğümüz rüyaları genelde hani deriz ki biz bunu daha önce yaşamıştık. Veya şöyle olmuştu, böyle olmuştu. İnanın bundan bir ay önce ben bir rüya görmüştüm. Rüyada bizim bir Mehmet var. Çiğ köfteci kendisi, köfte yoğurur. Marka değil zaten ismi. Ondan sonra gittik kendisi Gazi Osman Paşa'da beni davet etti. Oturuyoruz bir akşam. Ben dedim ki ya ben burada oturmuştum rüyamda bu dükkanın önüne. Ama dedim bir adamın daha gelmesi lazım. Adamı tanımıyorum. Kel bir adam olmalı dedim. Derken 10 dakika sonra bir adam geldi. Akşamüstü evet evet. Geldi oturduk. Oturuyoruz dedim ki isim ne? Dedi Ali. Merhabalaştık dedim beni tanıyor musun? Valla Simay'ın tanıyayım da abi seni söylüyorlar işte rüya yorumcusu falan dedi. Simay'ın biliyorum dedi. Rüyanda beni gördün mü? Dedi yok görmedim. Ben dedim ki biz burada oturuyorduk. Gelip sen de burada beraber çay falan içiyoruz konuşuyorduk dedim. Şimdi dedim birazdan biri daha gelecek ama köpekli yani. Köpek gezdiren biri gelecek dedim. Yok ya dedi. Böyle konuşurken bir adam geldi köpek gezdiren. Yanımızda durdu dedi ki oturabilir miyim bir nefes alsam olurdu. Ali şimdi döndü bana baktı. Şimdi ben ona baktım. Hani adam gelip yanımıza direkt oturdu masada. Ve biraz sohbet ettik adam gitti. Sonra bizim Mehmet çıktı dedi ki çiğ köfteci. Ya dedi ben bu olayı yaşamıştım biliyor musun dedi, rüyamda gördüm. Aynı biz de onu görmüştük. Şimdi bazı rüyalar vardır. İki insanın aynı rüyanın içerisinde birbirini görmesidir. Şimdi burada Mimar Sinan'la Sultan Süleyman birbirini rüyada görüyorlar. Hatta bununla ilgili de bir caminin yapılışı var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem caminin yapılışını anlatıyor. Orada Mimar Sinan'a Kanuni Sultan Süleyman tarif ederken işte caminin şurası şöyle burası böyle mihrabı şöyle derken orada duruyor. Rüyanın bir kısmını unutuyor heyecandan peygamberimize yürüdüğü için. Diyor ki rivayete göre Mimar Sinan da diyor ki efendim filan yerde de şu vardı. Sen nereden biliyorsun diyor. Çünkü diyor siz peygamberimizle yürürken diyor ben arkanızda duruyordum diyor. Rüyanın içerisinde. Dejavu da şudur. Rüyalar bu gelen rüyalar bize uyarıcı değil de yaşayacağımız olayı bize gösteriyor.
10: Birebir gösteriyor.
11: Birebir gösteriyor. Çünkü rüyalar bize gelecekten haber verdiği için bu tür olayları da görmemiz doğaldır. Daha hızlı bir şekilde görülen olaylar da var yani mesela. Akşam görüyoruz sabah oluyor.
10: Evet.
11: Akşam
10: evet.
11: Mesela çok eskiden bilirsiniz
10: işte
11: ki.
10: İşte çekirge gibi olacak.
11: Değil mi? Mesela telefonlar.
10: Ay kurbağa gibi özür dilerim.
11: Telefonların olmadığı dönemlerde çok eskiden kalbimizden biri geçerdi ertesi gün onunla karşılaştık. Gece rüyasını görürdük bakardık ki sabah ya da öğlenin o kişi bize misafir gelmiş. Doğru. Görürdük. Onun için dejavu olayları çok eskiden daha çok gerçekleşirdi, oluyordu. Ama şu sıralar fazla değil.
10: Evet. Yine izleyici sorularımızdan devam edeyim. Rüyada uçmak ne demektir?
11: Şimdi rüyada uçarken, yani uçmaya kalktığını görürken orada bir niyetle alakalı, kendimizin yapmış olduğumuz bir şeyle alakalı şüphemiz var ama kalkıyoruz. Hani umutlu ve umutsuz arada kaldığımız bir durum var. Düze çıktığımızda, eğer düzde uçtuğumuzda, boşlukta uçtuğumuzu görürsek burada vereceğimiz kararlarda çok dikkat etmeliyiz. Kendi hayatımızı düzene sokmak için çaba sarf etmeliyiz. Çünkü bir boşlukta uçuyoruz. Uçacağımız yeri bilmiyorsak ne yaparsak yapalım evet yükselebiliriz. Elimize imkan veya maddi güç geçebilir ama dikkatli hareket edeceğiz. Diğer yandan da eğer yavaşça yere iniyorsak hedefimize ve niyetimize ulaşacağımızı gösterir. Eğer düştüysek direkt hayal kırıklığı yaşayacağımız bir takım olayların içinde kendimizi bulabiliriz. Çok güvendiğimiz, çok inandığımız bazı insanların yanlış yapacağını gösterir. Dikkat edeceğiz. Ama uçmak hedefle ilgili, kişinin yapmış olduğu niyetlerle alakalı güzel olaylar yaşamayı gösterir.
10: Merhaba, evin bahçesinde tabut görmek ne demektir acaba demiş.
11: Evet, burada kendi evlerinde eğer tabut doluysa bir nazar olduğunu gösterir. İlla ki bir ölümle alakalı değildir. Eğer ki burada tabut boşsa bir hastalık olacağını gösterir.
10: At soruyorlar hocam çok. Mesela bu izleyicimiz siyah ve kahve at görmüş ve siyah ata biniyormuş.
11: Siyah ata binmek tez vakitte Allah izin verirse merak ettiğiniz bir konuyla alakalı ya bir bilgi gelmesi ya bir muradınızın olması. Burada kahverengi bir at görmek öğlen vakti ve ikindi vakti ezanların arasında bir dileğinizin olabileceğini veya bir dileğinizle alakalı güzel gelişmeler elde edeceğinizi gösterir.
10: Harika.
11: At murattır yani.
10: Evet, o artık böyle dilimize de pelesenk olmuş bir şey, yani gerçekliği de var diyorsunuz.
11: Evet.
10: Rüyada şahmeranı gördüm, ne anlama gelir?
11: Şimdi şahmeran, hani anlatılan hikayeye göre yarı insan yarı biliyorsun ki hayvan. Burada tabii ki
10: yılan galiba.
11: Öyle derler. Evet. Bu da Tarsus'ta yaşadığını söylerler genelde. Hatta Tarsus'ta heykeli vardır. Nitekim burada şahmeran kelimesine gelince nefsine düşkün bir insanla karşı karşıya geleceksin. Ne yapacağım belli değil. Ya sana zarar verecek ya sana kar verecek. Dikkatli olman gerekiyor çünkü yarı yılan olduğu için buradaki konuşan kişi sana gelebilir veya sana desteği olacak ama ikilemde olan bir kişi bu. Ya işini evet yapacak ya da yapmayacak. O karşıdaki kişinin ikileme düştüğünü, senin ikileme düştüğünü göstermez. Karşıdaki sana gelecek olan veya mesela bir şey bekliyoruz, bir işimiz olacak. Çok umutluyuz o kişiye. Ama şahmeranı görmek o kişinin ikilemde olduğunu, yardım edeyim mi etmeyeyim mi, yapayım mı yapmayayım mı gibi bir arada. Mesela seviyorsun birini, şahmeranı gördün, sana doğru gelir. Karşıdaki sevdiğin kişinin, evlenmek istiyorsun. Evet biraz ilerliyorsun ama o kişinin kafasında halen kuşkular var.
10: Evleneyim mi, evlenmeyeyim mi,
11: erken mi davrandım, geç mi davrandım gibi bir vesvese olayla karşı karşıya gelebileceğini gösterir.
10: Rüyamda küçük su kaplumbağalarını şişede gördüm. Sonra şişeden dökülüyorlar, toplamaya çalışıyorum.
11: Evet, Allah izin verirse bekar insanın yuva kurmasına, yuva kuran insanın eğer yuva kurmuşsa hayırlı evlat sahibi olmasını gösterir. Küçük kaplumbağalar misafirliğe çok gideceğini ve kendisinin de eğer ki yeni evliyse çocukların, evlatların evlat sahibi olabileceğini, şişe camda olduğundan dolayı Allah izin verirse göz aydın alacağı bazı olaylar var. Bunlar da yazın olabileceğini gösterir.
10: Evet. Bir izleyicimiz daha telefonumuzda. Hoş geldiniz.
0: Alo.
10: Merhabalar, hocamla dinliyoruz. Hoş geldiniz.
0: Kolay gelsin.
10: Teşekkür ederiz. Buyurun lütfen. Ya da,
0: ben bir arabanın içindeyim ki arabanın içinde yanımda aslan gördüm. Aslan arabamın içine baktı. Hatta ileride etrafımda bile 4-5 tane aslan vardı.
11: Şimdi aslan, evet. Aslan kişinin beklediği işleriyle alakalı, güçleriyle alakalı güçlenmesidir. Aslan kimi zaman devleti gösterir. Mesela Roma'da aslan devleti gösterir. Örnek veriyorum. Yani. Tabii.
10: Ülkenin sembolüne göre
11: ya de değişiyor. Mesela ülkemizde aslan yine devleti gösterirken devlet kapısında bir insanın zafere ulaşacağını gösterir.
10: Galatasaraylıysan evet, şampiyon mesela olduğunu gösterir mi hocam?
11: Mesela diyelim ki bununla alakalı İmam Nablusi, İmam Cafer-i Sadık ve İbn-i Sihir çok güzel açıklamalar yapmıştır aslanla ilgili. Yani bir cisim ve nesne ile ilgili çok yorum var da biz hani buradaki en yakın yorumları kullanmaya çalışıyoruz. Bekar olan kişinin kısmetlerin çok olup evleneceğini gösterir. Arabasında ve arabasının etrafında olması bu kardeşimizin ticari hayatında çok hayırlı işlere adım atacağını, zafere ulaşacağını gösterir. Kısmetlere açılacağını ve tereddütte kalmaması gerekiyor. Güç geleceğini gösteriyor.
10: Evet, zaten hani ormanın da kralı gibi sembolleri evet, de var. Evet. O semboller de önemli değil mi hocam?
11: Tabii tabii,
10: yani
11: onlar çok önemli yani.
10: Hayvana atfedilmiş o aslında algı da herhalde
11: ya rüya için. Şimdi mesela diyelim ki yaralı bir aslan gördük. İş değişti. Zafere ulaşacağız ama yaralı bir aslan. Beklemiş olduğumuz kişinin bize doğrudan destekleri olmayacak, biraz geç olabileceğini gösterir. Veya İşimizi bozabilecek birilerinin var olacağını gösterir.
10: Evet.
11: Yani olumsuz bir şeyle karşılaşabiliriz. Eğer aslan yaralıysa. Bir de şunu anlatmak istiyorum. Bu da çok güzel oldu. Yaralı bir aslan görünün üstünde kan geliyor. Mesela hayvanların kanını görmek rüyayı bozmaz. İnsan kanı görmek rüyayı bozar.
10: Evet. Evet. O da gene çok bilinen tabii bir şey. Bir kan gördüm rüya bozuldu evet, diye. Bir telefon daha var. Hoş geldiniz.
12: Merhabalar.
10: Merhaba efendim. Ay ne güzel.
12: İyi günler.
10: İyi günler. Size de.
12: Hocam iyi günler.
11: Eyvallah. Hoş geldiniz.
12: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Hocam rüyamda kayınvalidem de yanımda. Böyle çok yüksek ve uç bir yerde duruyorum. gökyüzünden bir bulut iniyor ama böyle süt kahve, açık bir, çok açık kahve renginde. Ben böyle bir adım öne gidip bulutu okşuyorum. Tüylerim ürperiyor okşadığımda. Bir canlı varlık hissediyorum. Sonrasında bir şeyler istiyorum. Taleplerimi söylüyorum. Ne söylediğimi hatırlamıyorum. Fakat en son çok zengin olmak istiyorum diyorum.
11: Siz evli
12: bulut
11: misiniz?
12: Bulut benimle konuşuyor. Evet, evliyim.
11: Tamam, bu evlatlarınızla ilgili. Ben kısa keseyim çünkü açık gelmiş Rüya. Bulut uzaklardan gelecek olan niyetlerle, dileklerle alakalı kendi evlatlarınız ya da bir hastanız varsa, bir niyetiniz varsa bununla alakalı harika haberlerin geleceğini gösterir. Müjdeliyor bulut. Çünkü orada çocuğu onu sevmesi bize evli olduğunu gösterdi. Sevmesi, okşaması çocuğunun olduğunu. Nitekim burada bir muradının olabileceğini, hayırlı haberlerin geleceğini göstermiş.
10: Evet, hadi inşallah. Eyvallah. En hayırlı şekilde gerçekleşsin.
11: Evet.
10: Rüyayı çocuğun görmesiyle yetişkinin görmesi arasında fark var mı? Yani bir çocuk görüyorsa bir rüyayı ne anlama gelir?
11: Çocuklarımızın gördüğü rüya genelde çıkar. Çıkar. Yani çocuklarımızın gördüğü rüya genelde çıkar. Çünkü onlar sabiler. Sabi olan çocuklar, yani günahsız olan çocuklar, bunlar rüyalarda net haberler alabilir. Gördüğü şeyleri net hatırlayabilir. Görmüş olduğu şeylerde de başarılar vardı. Yani genelde uyarıcı değil de onların çok sevineceği durumların yaşanabileceğini gösterir. Bununla alakalı yani çok şey var, evet.
10: Evet. Rüyada çizmem çamura battı, yırtıldı. Daha sonrasında emniyetin bahçesini süpürüp kızımla çeşmeden kovalara su doldurdum.
11: Maddi konuda darlığa düşmüşler kışın. Bunlar yavaş yavaş atlatacaklar. Emniyet kelimesi, kendini toparlaması, selamette çıkması ve bir muradın olması.
10: Ayakkabı da hep hocam böyle sıkıntılı rüya diye yorumlanır. Her ayakkabıyı görmek sıkıntı mıdır?
11: Ya şimdi mesela ayakkabı dar giydim, işte ayakkabı giydim ayağım daraldı. Bu ne demek? İşte diyor ki maddi sıkıntı çekmek demek. Tabii İmam İbn-i Sir bununla alakalı açıklama yaparken İmam Nablus de diyor ki bir yola gideceksen gitme diyor. Orada herhangi bir hayır görmeyeceksin diyor. Mesela saçımız var, saçımızı tarıyoruz. Saçımız avcumuza geliyor. Acele etme diyor. Ya niye yola çıkıyorsun ya? Bekle diyor yani. Veya bir işe kalkacaksan bekle diyor sana. Biri geliyor saçımızı kesiyor. Evet, gerçekten işte biletini aldık veya hayalini kurduk veya projemizi yaptık. Bir yola tatile gideceğiz veya bir işe girip adım atacağız. Ve bir proje var, bunu yapacağız. Biri de geliyor saçımızı kesiyor. Diyor ki bu işte hayır görmeyeceksin. Bekle diyor. Seni bekletiyor yani.
10: Onun kesme için, yok ve güzel bir saç gördüysek ne
11: kesme yok gelir? Güzel bir saç gördüysek, eğer bu saç sarıysa veya kumralsa bunun yazın ve ilkbahar içinde gelişmeler. Eğer ki siyah görse ya akşam gelecek olan müjdeleyici bir haber ya da bir yola gitmek aniden ya da kışın yapacağımız işte güçte yine hayırlı yolların, hayırlı kapıların açılacağını gösterir. Uzun saçı görmek biraz uzun boylu birinden gelecek olan bir haberdir veya uzun bir yola gitmektir. Kısa bir saçı taradığımızı görürsek kısa bir vadede selamete çıkacağımıza, bunu hayırlı bir kadınla, hayırlı bir insanla paylaşacağımızı gösteriyor.
10: Evet, bir telefonumuz daha var. Hoş geldiniz.
13: Alo, merhaba.
10: Merhabalar, dinliyoruz hocamla sizi.
13: Merhaba hocam, bu
11: merhaba
13: arada kardeşim. Çok güzel görünüyorsunuz.
10: Teşekkür eyvallah ederiz.
13: Hocam, rüyamda rahmetli annemi aşure yaparken görüyorum. Ardından kelime-i şehadet getiriyorum ve Fatiha suresini okuyorum. Ve birden kalktım böyle, terin suyun içindeydim.
11: Şimdi yapmış olduğunuz tabii aşureyi Allah kabul etsin. Biz yemedik ama inşallah bir gün buraya da gönderirsiniz.
10: Evet inşallah.
11: Şimdi hayırlar yapmaya devam edin. Anneniz hayır bekliyor, hayırlar yapmışsınız. Yaptıysanız da onu kabul olduğunu göstermiş. Ömrünüzün uzamasını gösteriyor. Bazı konularda kafanız karışık olabilir. Bu karışık durumdan da sıyrılacağınızı göstermiş. Kelime-i şehadet getirmek o sıkıntının kalkmasını gösterir. Çünkü biz şu anda misal alemindeyiz ve şehadet aleminden haber alabiliriz. Yani ne demek şehadet alemi? Yani o bir alemden vefat, yani öldüğümüzde gideceğimiz alem şehadet alemidir. Bu alem ise misal alemdir. Yani burada hep misalleri yaşarız. Durdurabiliyor muyuz?
10: Hayır.
11: Geçiyor. Allah-u Teala, Abdülkadir Geylani Hazretleri söylüyor. Allah-u Teala sabah uyandığımızda kullarına bir şans daha veriyor. Kendilerini affettirmek için, bol bol hayırlar yapmaları için, güzel konuşmaları için, güzel hitaplarda bulunmaları için, birbirine kıymet ve değer vermeleri için her gün bir gün daha verir. Bunu rüyalarda da görebiliriz. Mesela kırıcı bir insan, eğer insanları çok kırıyorsa, mesela bir kardeşimiz vardı, böyle biraz kendini beğenmiş. Ben böyle kibirli ve kendini beğenmiş insanlardan biraz uzak dururum. Allah muhafaza. Bir gün bir kardeşim geldi, kendisi fabrikatör, isim vermeyeceğim. Oturuyoruz, baktım, dedi ki ben bir rüya gördüm Mehmetciğim. Ne gördün abi dedim sen? Dedi rüyada dedi Kabe'nin duvarlarını dedi ben taşı indiriyorum taş geri yerde oluyor. Hı. İndiriyorum taş geri yerde. Çünkü bu Peygamber Efendimiz sünneti biliyor musun? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir hadisinde bir insanın kalbini

0: kırmak, Kabe duvarındaki taşı indirmek gibidir diyor. Aha. Sen dedim insanların kalbini kırıyorsun kardeşim. Tam yerinde dedim bir rüya görmüşsün. Hı hı. O günden sonra bir daha kimseyi kırmadı biliyor musun?
1: Ha, ne güzel. Yani ders alabileni ne
0: ders alabileni değil mi? İşte ders alacağız yani. Evet.
1: Bir izleyicimiz Leyla Hanım çok güzel bir soru sormuş. Bazı rüyalar gelecekten değil, içimizde susturduğumuz yerden haber veriyor olabilir mi demiş.
0: Tabii ki. Tabii ki aynen öyledir zaten. Yani mesela beklentilerimiz vardır. Bu beklentilerimiz kafamızın içinde kurmuş olduğumuz endişeler, düşünceler, yersiz yere düşündüğümüz, kendimizi üzdüğümüz düşünceler mesela bunlarla alakalı şeyler vardır. Onun için dikkat edeceğiz. Onlarla ilgili haberler de gelebilir. Hatta kişi içine kapanıktır. Kimseye bir şey söylemez. Ama Allah-u Teala rüyalarda onu uyarabilir. Bu da vardır. Geçen de bir hastamız vardı. Allah bütün hastalarımıza şifa
1: amin,
0: versin.
1: Amin.
0: Abi diyor rüyamda önümde diyor bir tuz gördüm diyor. Evet dedim. Dedi tuza parmağımı batırıp dilime vuruyorum dedi. Hasta bir kardeşimiz. Ciddi bir hastalığı vardı. Dedim ki ya kardeşim dedim sen kaya tuzunu al. Birazcık suya kat. Karıştır dedim. İç dedim yani. Fazla ile bir kibrit başı kadar. Niye dedi? İnsanoğlu denize gittiğinde biliyorsun ki yani hepimiz biliriz. Sivilce veya vücudumuza bir akne çıktığında evet. Hemen iyileşir. Tuzlu
1: aynen,
0: suya giriyoruz.
1: Doğru.
0: İçimizdeki peki sivilceleri veya kurutmak için ne yapmamız lazım? Dedi ki ne yapmamız lazım? Sen de dedim çünkü çok oranda benim bildiğim kadarıyla rahatsızlık var. Tuz da kullan bakayım. Rüyada eğer tuzu parmağına batırıyorsan tuz rüyada ömrün uzamasıdır. Bunu dedim bir yap. Neyse bu kardeşimizi yaptı. Tabi dedim ki yani 10 gün yap 10 gün bırak. 10 gün yap 10 gün bırak. Bu şekilde bir şeyler yap bakalım dedim. Yaptı. Doktor demiş ki içindeki bazı yerlerde bulunan iltihaplar kurumaya başlamış dedi. Tabii biz buradaki söylerken sağlık aslında ben bunu söylemiyorum. Tabii İlaçlarımız ki. Var. Evet. Ama tuzu kullanmak sünnettir. Onun için inşallah ben de bunu söyledim adam iyileşti. Nitekim bazen de rüyalar açık geliyor işte.
1: Evet.
0: O tuzu kullanmasıyla ilgili.
1: Bazen de birebir aslında mesaj geliyor.
0: Tabii tabii birebir mesaj
1: sembolik
0: gelebilir.
1: Gelmiyor.
0: Sembolik gelmiyor evet. Direkt geliyor.
1: Bir izleyicimiz defalarca sormuş hemen onun rüyasını
0: evet.
1: Da sorayım. Eşim rüyasında... Beni iki çocuk emzirirken görmüş. Biri bir göğsümde, diğeri diğer göğsümde emziriyormuşum. İkisi de erkekmiş. Ben de sürekli ikiz bebek görüyorum ve evliyim dedi.
0: Maddi konuların Allah izin verirse açılacağına, güçleneceklerine, dara düşmeyeceklerini gösterir. Bebekleri emzirmek nedir? İki bebek kolunu alıyor. Orada ne? Bak dikkat et. Ne yaptık ellerimizi? Çocuk yok kucağımızda.
1: Doğru.
0: Bak dua ediyoruz.
1: Evet. Heh.
0: Niyetlerine eşiyle beraber ulaşacaklarını gösterir. Eşinin ona samimi, kendisinin de ona sadık olduğunu gösterir. Burada bu rüyada ikisinde maddi manevi güce erişip selamete hızlı bir şekilde yükseleceklerini Allah'ın izniyle beyan eder.
1: Hocam bir de mesela erkek çocuk sevindirici haber, kız çocuk kızgın haber denir ama bu biraz haksızlık gibi geliyor. Doğrusu nedir?
0: Yok, kız çocuğu müjde verici haberdir. Kız çocuğu görmek müjde verici haberdir. Allah izin verirse kimi zaman yolu gösterir. Kimi zaman müjde verici olayı gösterir. Erkek çocuk maddi haberdir. Parasal konuda güçlenmektir. Eğer iş arıyorsak iş bulmamızdır. Eğer bekarsak, devamlı erkek çocuk görüyorsak böyle durumu iyi olan bir kişinin bize talip olacağını yine gösterir. Yani erkek çocuk maddiyatla alakalı, kız çocuk ise müjde ile alakalı. Kızgın haber değil. Müjde verici haberleri gösterir.
1: Evet. Mesela hocam rüyamızda kişiler de görüyoruz. Bir arkadaşımızı gördük. Mesela erkek çocuk onun kucağında veya kız çocuk. Şimdi bu rüya o kişiyi de mi ilgilendiriyor yoksa artık bu rüya
0: maddi
1: sadece
0: konu,
1: bizimle mi ilgili?
0: Maddi konu kimi kapsıyorsa, dardaysa onu ilgilendirir.
1: Aa, ha.
0: Tabii. Mesela biz maddi konu sıkıntı çekiyoruz. Allah kimseye göstermesin. Başkasının kucağında bebek görüyoruz, erkek bebek. Aslında o bize gelecek olan müjde verici bir haber ve desteği gösteriyor. Maddi konuda ilerleyeceğiz. Eğer rüyadaki kişi maddi bir sıkıntı çekiyorsa onu gösterir. Rüyada evli olan bir kadın kucağında bir erkek bebek tutmuş ama sen rüyada görüyorsun bekarsın örnek veriyorum. Orada senin kısmetin açılacağını gösterir. Maddiyatı durumu hali vakti yerinde olan birinin sana talip olacağını gösterir. Ona talip olacağını gösterir. O zaten evli. Böyle düşün yani.
1: Evet mesela bu hafta benim başıma gelen bir şey var. Üç tane arkadaşım beni eş zamanlarda neredeyse rüyasında görmüş ama rüyalar hep böyle olumlu rüyalar. Kiminle işte yeşilliklerde
0: evet,
1: dolanıyormuşuz.
0: Evet.
1: Kimi işte bir erkek çocuğu kucağında uzatıyormuş falan. Aynı anda bizi birinin rüyasında görmesi bize bir mesaj
0: mümkündür.
1: Olabilir mi hocam?
0: Onlar iş konusunda zafere ulaşmak, ilerlemek, güçlenmek. Eğer ki maddiyatla alakalı, eğer erkek çocukla gezerken veya seni görürken devamlı bunu görüyorsa burada maddiyatla alakalı haberler alacağını, eğer kız çocukla seni devamlı gezdiğini görüyorsa birkaç kişi müjde verici haber alacağını gösterir. Ama eğer devamlı seni burada 4-5 kişi rüyasında görüyor da dolaşırken, gezerken veya bir mağazada olurken şudur budur. karışık bazı durumlar vardır. Üzerinde de nazar olduğunu gösterir. Hmm. Evet. Yani mesela 5-6 arkadaşın gördü bunu ve 2-3 arkadaşın gördü. Ay ben seni gördüm filan arada birkaç kişi. Burada üzerinde ya nazar vardır ya da beklentilerin varsa o beklentilere ulaşacaktır. En güzeli o rüyayla ilgili bir sadaka vermektir. Aha. Çünkü ne olduğunu bilemiyoruz.
1: Evet, tamam. O zaman ben de bu rüyaların sadakasını vereceğim hocam. Bir telefonumuz var. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Merhabalar, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederiz. Dinliyoruz sizi. Buyurun.
2: Hocam, rüyamda hamile olan yengemin doğum yaptığını... Erkek bebeği kucağıma aldım. Üzerinde mavi kıyafetler vardı ama bebek yeni doğana göre çok büyüktü. Sonra yengeme vermek için başımı kaldırınca onun bebeği kendi kucağındaydı. Benim kucağımdaki bebeğin ise benim olduğunu hissettim.
0: Siz evli misiniz, bekar mı?
2: Bekarım hocam.
0: Sizin kısmetinizin açılacağını göstermiş. Mavi renk müjde verici bir haberdir. Güzel bir haberin geleceğini göstermiş. Eğer yengeniz de mesela maddi konuda abiniz falan kardeşiniz sıkıntı içindeyse onların da Allah izin verirse bu gelen evladın hürmetine Cenab-ı Hak rızkını onunla beraber arttıracağını gösterir. Hı hı. Ama sizin de kısmetiniz açılacağını gösteren bir rüya.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz efendim. İnşallah hayırlara vesile olsun rüyanızda. Rahmetli babam havalimanındaydı. Uçak sırasında arkadaşlarımla Konya'ya uçuyoruz dedi. Ben de babama soğuk algınlığı ilacı vermek istedim. Yok dedi, uçağa gitti.
0: Şimdi kışın hocamız bir şeyler almış. Niyetini yapmışlar. Bu niyete ulaşamamışlar. Yerinde saydığı dönemdeler. Hı hı. Uçak olması kurmuş olduğu hayaller, babası olması bu maddi konuda bir hayaldir. Hı hı. Bu evle ilgili bir hayaldir. Netice itibariyle Allah izin verirse bu hedeflerine ulaşacaklar. Ama zamanı var. Hı hı. Kaçırma diyor ya olayı. Ha. Zamanı var. Onun için müjde verici habere ulaşacaklar.
1: İlaç görmenin bir önemi var mı hocam?
0: Tabii ki. Yani şimdi burada beklemesi lazım. Uçarı kaçırmak, sabretmesi gerekiyor. Hı hı. Tabii ilaç da nedir? Şimdi bir adam hemen burada ilacı içti, ben ilacı içtim diye bir şey yok yani. Sihri değnek değil. O yüzden nedir? Sabrı gösterir.
1: Evet. Hülya Hanım rüyasında Mevlüt okuyacaktım. Başkası benden önce başladı demiş.
0: Evet. Şimdi burada bir kalabalık ortama girmesine Allah izin verirse kendisinin daha beklediği bir haberi, mesela diyelim ki geç geleceğini düşündüğü bir haberin kendisine hızlı bir şekilde gelip onu mutlu edeceğini gösterir.
1: Rüyamda bana verilen çürük bir karpuz tazesiyle değiştirip tekrar bana veriliyor.
0: Evet, bir erkeğin daha önce yalan söylediğini gösterir. Tekrardan yeni bir taze karpuz verilmesi bu kişinin kendini düzelteceğini ve kendisine hayırlı haberler geleceğini yine gösterir. Tabii ki burada biz ona detaya girmiyoruz. Hani bekar mıdır, evli midir onu da bilmiyoruz.
1: Onu belirtmemiş, o yüzden, evet. Rüyada engelli bir bana taş atıyordu. Ben de kaçıyordum. Atan kişi akrabam da demiş.
0: Kendisine zarar gelmeyeceğini gösterir. Hiçbir şekilde çevresinde ya da birileri ona zarar veremeyecek. Bak, engelli biri taş atıyor. Nedir? Çekemiyorlar, edemiyorlar. Nazar da vursalar, işine tökezleme de kalksalar başaramayacaklar. Budur. Nereden atıyor? Arkasından atıyor. Geçmiş filden bize bahsediyor. Gelecek filden değil yani.
1: Aa, o da önemli. Tabii, birinin tabii, o da önemli. Arkadan zarar vermesi yani, geçmişte.
0: Ama alakalı. Geçmişte yani.
1: Annem ablamın bir durumuyla alakalı istihareye yatıyor. Beyaz zeminde 3 tane yanmış kömür parçası görüyor.
0: Kışa kadar bir müjde verici haber alacağını gösterir. Bu.
1: Çok net. Evet. Rüyamda harabe bir okulun içinde dar bir pencereden geçmeye çalışıyordum. Herkes geçiyordu ama ben geçtim mi bilmiyorum. Ne demek acaba demiş.
0: Bu Allah izin verirse kişinin tövbe etmesi gerektiğini, bazı konularda kendini frenlemesi ve kötülüklerden uzak durması gerektiğini gösterir. Dar bir pencereden geçmek. Bak dikkat et, dar bir pencere. Yani buradan ne diyoruz? Misal aleminden ahirete geçmek gibi. Yani diyor ki sonunda gideceğin yer belli. Ama dar bir pencereden gidiyorsun. Yanlış işlere adım atıyorsun. Yanlış kararlar veriyorsun. Dedikodu da yapıyorsa aman aman dursun.
1: Yani aslında onu dara sokacak bir şeyler yapıyor
0: tabii canım.
1: Anlamına geliyor.
0: Şimdi bir insan bir hata yaparsa bedelini ödeyecek.
1: Hocam ben sinema televizyon mezunuyum. Şimdi bu söylediğinizle o kadar alakalı bir şey ki. Mesela sinemada da aslında sinemanın da bir dil bilgisi var.
0: Evet.
1: Eğer ana oyuncuyu ilk bir pencere, dar bir pencerenin içinde görüyorsanız kamerada. Mesela bu onun... bir sonraki sahnelerde başına kötü şeyler, daralacağı şeyler geleceği anlamına geliyor. Yani bu aslında düşünsenize ona filmlerde bile resmen rüyanızın yorumu
0: tabii,
1: da bununla aynı.
0: Tabii oraya da yakın oluyor, evet.
1: Evet. Bir izleyicimiz aynı rüyayı farklı zamanlarda tekrar tekrar görüyorum, ne anlama gelir diye soruyor.
0: Nasıl?
1: Aynı rüyayı tekrar tekrar, tekrar. Rüyasını yazmamış ama.
0: O uyarıcı rüya. Evet. Uyarıcı rüya sınıfına girdiği için sadaka vermesi lazım. Evet.
1: Rüyamda birden fazla temiz tuvalet gördüm. Ne anlama geliyor? Öğrenciymiş bu arada.
0: Rızkın artmasıdır. Okulunda başarı olmasıdır. Güzel şeyler yaşamasıdır. Tuvaleti temiz görmek, yaptığı her adımda yapacağı iş hulusi kalple, canı gönlünden yaptığı için Allah'ın izniyle burada daha güzel yerlere gelip başarı olacağını göstermiş.
1: Evet, bir de hocam rüyada pislik görmek hep kısmettir, işte berekettir, paradır denir, o doğru mu?
0: Tabii. Şimdi mesela insan pisliği mesela burada parayı gösterirken hayvan pisliği bereketi gösterir. Budur ha. Yani. Tabii. Mesela tuvalet dururken tuvalete değil de yan tarafa ya da başka bir yere tuvaletini yaptığını görsen elinden bir para çıkacağını gösterir. Hı hı. Dikkatli olmak lazım.
1: Peki rüyada çok para görmek ne demek hocam?
0: Rüyada çok para görmek eğer ki deste halindeyse burada hayırlı haber, yani bir ortamı, bir düğün ortamına, bir kalabalık ortama girip orada hayırlı durumlar yaşayacağını gösterir. Eğer ki dağınık para görürsen kalabalık ortamlara girdin mi sakın konuşma, ağzını sıkı tut, orada bir dedikodu olacak, o da sana mal olacak demektir. Yani hakkında konuşan insanlar da var. Bozuk paralar genç insanların dedikodu yaptığını senin hakkında gösterir. Kağıt paralar biraz daha olgun insanların hakkında dedikodu yaptığını gösterir. Bu dedikodunun kötü olduğunu da dağınık paradan anlayacağız. İyi konuştuklarını toplanmış paradan, dağınık olan para ise kötü dedikodu yaptıklarını gösteriyor yani.
1: Bir izleyicimiz de temenni de bulmuş, çok haklı. Bazen rüyalar gerçek olsa, bazen de gerçekler rüya olsa diye. Evet. Vallahi çok çok haklısınız. Ben rüyamda sürekli askere gidiyorum diye sormuş bir izleyicimiz.
0: Evet, sürekli askere gitmiş olmak Allah izin verirse doğru bir çizgide olduğunu, doğru bir karar verdiğini, fakat bu doğrultuda daha henüz yani o niyetine daha ulaşmadığını, zamanı geldi Allah izin verirse mutlu olacak olaylarla karşılaşabileceğini gösterir. Asker olması dimdik durduğu müddetçe muhakkak o hedefine Allah'ın izniyle ulaşacak.
1: Evet. Hastane personelinin sıçımı çekip koparması ne anlama gelir? Bekarım bu arada demiş.
0: Sıkıntılardan arınmaktır. Problemleri atlatmaktır. Daha hasta, eğer hastaysa şifaya kavuşması oradan biraz uzak duracağını gösterir. Yani hastalıklardan bir müddet uzak duruyor. Kendisine gelmeyeceğini gösteriyor Allah'ın izniyle.
1: Rüyada kirli kahverengi havuza girip çıkıp su arayıp zorla bulup kovadan, tastan su döküp kumları temizlemek.
0: Kendi hayatında bundan çok büyütmeyeceği bazı sıkıntılı olaylar olabilir ama büyütmeyecek diyor. Ve bunlardan da Allah izin verirse ikindi vakti akabinde gündüz güneşli bir havada sıkıntının atlatıp kurtulacağını gösteriyor. Çünkü havuz olması bize burada kısa bir vadeyi gösterdi. 4 gün, 4 hafta, 4 ay içinde veya 6 hafta içinde böyle bir sıkıntı çözülecek. Kendi hayatında olan olumsuz birinden kurtulacak yani.
1: Rüyada yüzmek ne anlama gelir diye sormuşlar hocam.
0: Rüyada yüzmek kişinin kendi deniz olduğu için yüzdüğünden dolayı kendi hayatın içerisinde daha zafere ulaşması için biraz daha yol kat etmesi, sabırlı olması gerekiyor. Ve sakın mücadeleden vazgeçmeyecek bu kardeşimiz.
1: Bir izleyicimiz de rüyasında sarı boyalı yeni bir ev görmüş. Çok da sevinmiş bu evi gördüğüne.
0: Evet, sarı boyalı bir ev olması iki şeye çıkar. Bir hasta haberi alıp bir ziyarete gideceğini, bir de yazın Allah izin verirse kendisinin aydınlığa çıkacağı bir olayın olabileceğini gösterir.
1: Bu yani iki taraflı bir rüya gibi geldi.
0: Eğer kendi evinde bir huzursuzluk varsa, bir sıkıntı varsa bunu büyütmeyeceğini ve bunun da ortadan yok olacağını, bu sıkıntını gösterir yani. Kimi zaman da sarı ev görmek mesela uzakta, kendi evi değil de başka ev, onu dışarıdan bir hasta haberi alacağını gösteriyor. Evet.
1: Hocam renkleri sık sık konuşuyoruz. Renkler de aslında en büyük rüya işaretçilerinden birisi diyorsunuz siz. Renklerin üzerinden bir tur geçelim mi?
0: Geçelim. Mor ve eflatun yalanı gösterir. Yalan konuşan, boş konuşan.
1: O zaman mesela istihareye yattı, bir işini sordu.
0: Tamam.
1: Mor renk gördü. Mor renk çok gördü. Da hayırlı sayılmıyor.
0: O hayırlı sayılmıyor. Mesela orada biraz aldatıcı kelimeler var, sözler var. O vaatlere inebilecek. Eflatun olması bir işini orada bozacak. Bozan kişinin de bir bayan olabileceğini gösterir. Fakat işine engel koyabileceğini gösterir. Kırmızı işle alakalı başarıdır. Okulla alakalı başarıdır. Bu bireyseldir. Ama ticaretsele girdiğimizde, çünkü çoğala giriyoruz, burada ne oluyor? Birini hayatımıza alacaksak başarı değildir. Dikkat edeceğiz. Çünkü orada iki kişi var. Biri sen, biri karşıdaki evleneceğin kişi veya çıktığın kişi. Düşündüğün kişi. O zaman teke düşmüyor, ikiye düşüyor. O yüzden dikkat ediyoruz. Ama biz kendimiz işimiz için, kendimiz yine diyorum. Evliyiz, kırmızı gördük, sıkıntı yok. İş yapıyoruz, okula gideceğiz veya işe gideceğiz, başarıdır. Beyaz renk muradındır. Siyah renk tez bir zamanda gelecek olan bir haberdir. Yeşil renk bir duayı gösterir. Buradaki efendim söyleyeyim, turuncu renk bir akşamüstü gelecek olan hayırlı haberi gösterir. Sarı renk yaz ve ilkbaharı gösterirken kimi zaman ufak bir hasta haberini gösterir. Yani sağlığına dikkat et. Kış geliyor işte veyahut da işte kışın sonuna doğru bir sıkıntılı bir haber alabilirsin veya da çevrende birinin rahatsız olduğunu duyabilirsin gibi bir şeyler. Ama burada en çok dikkat edeceğimiz eflatun ve mor. Bu iki renk bizi kandıran, oyalayan biri var. Mesela çok sevdiği bir kardeşimiz, çok sevdiği bir arkadaşı var. İsim vermeyeceğim. Hı hı. Üzerinde bir mor renk bir gömlek görmüş. Olacak ya, rüyadır mı yani?
1: Evet.
0: Mor renk giyen de erkekler pek nadirdir. Öyle
1: evet,
0: yok.
1: Doğru.
0: Fazla. Onu görünce bizim bu demek rüyalarımızı takip ediyor. Karşılaşmışlar bir kafede, demiş ki ne yapıyorsun, iyi misin gibi bir konum geçmiş. Arkasına demiş ki sen bana bazı konularda yalan söylüyorsun demiş. Hayır, ben yalan söylüyorsun demiş. Şu konuda sen bana yalan söyledin demiş. Nereden biliyorsun demiş. Evet doğru söyledim ama kim sana söyledi demiş. Demiş ki rüyam bana söyledi. Yani orada çıkıyor bunlar, ona da dikkat edeceğiz. Renkler bizi uyarır. Beyaz, yeşil, kırmızı, bunlar bizim için iyidir. Ama evlilikle alakalı kırmızı tehlike. En çok beyazı görelim. Siyahı görelim, yeşili görelim.
1: Evet. Evet. Rüyada yüzmeyi sormuşlar hocam.
0: Yüzmek demeyi söylemiştik. Kişinin eğer yüzüyorsa kendi hayatında yapacağı işleri de güçleri de pes etmemeli. Devam etmeli. Hedefine muhakkak ulaşacaktır. Aynı zamanda yüzmek kişi rahatsızsa rahatsızlığını atlatması ve ömrünün uzadığını gösterir. Evet.
1: Rüyamda kızımın öldüğünü ve mezar içinde olduğunu gördüm. Mezarı kazdım, onu orada gördüm. Kollarının iç kısmı hafif çürümeye kalmış. Çok üzüldüm. Onu bırakmak istemedim. Orada etrafında yaratıklar vardı. Onu bırakmamı istemiyordu.
0: Kızı için değil mi?
1: Evet.
0: Kızın üzerinde göz ve nazar olduğunu gösterir. Kızı için yapmış olduğu bir dua hemen kabul olmayacak. Zamanı var. Çünkü kolları çürümüş bir halde diyor ya. Oradaki bazı dualar şimdi değil, daha sonra kabul olacak. Ama o yapmış olduğu niyet neyse. Mesela diyelim ki kızı için birine dua diyor. Yani ya Rabbi inşallah kızımın hayatına bu girer veya bununla evlenir diye dua diyor. Ama mezarın içinde görüyor, göz var. Kolları çürümüş, diyor ki bu kişi buna hayırlı değildir. Yani bu da açık rüyalardan biridir eğer çıkarabilirse. Yani bu kızı için eğer bir dua ediyorsa birine kavuşmasıyla alakalı, biriyle barışacak mı barışmayacak mı alakalı eğer bir niyeti varsa bu olumsuz.
1: Evet, bu da çok net bir mesaj diyorsunuz. Bir telefon daha var.
0: Alalım.
1: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ ol kardeşim.
1: Çok teşekkür ederiz. Dinliyoruz sizi.
3: Benim sorum olacak, tamam.
1: Tabii ki dinliyoruz.
3: Rüyamda ben bir hiç bilmediğim, adını bilmediğim bir türbe gördüm. Türbede el arabasında hayvanların iç yağları varmış. Ben onu ocakta böyle eritiyormuşum. Hı. Onu gördüm.
0: Şimdi kızım iç yağlar görmek şimdi burada dedikoduyu gösterir. Fakat fakat şu var. Türbe görmek burada kişinin maneviyatının artması, maneviyatının artacağı bir döneme gireceği için bol bol dua etmesi gerekiyor. Kişi eğer niyetlerini, dualarını yaparsa kabul olacağını beyan etmiş. El arabasında o yağı götürmesi, kızımızın önde bir kadın engel koymaya çalışıyor ama bunlardan da kurtulmasıdır. Ama Allah'ın izniyle tereyağından kıl çeker gibi sıkıntıları atlatıp bir niyetin olacağını gösterir.
1: Hadi inşallah. Evet. Aslında burada kötüyle iyi bir arada gibi
0: i̇yi, kötü,
1: ama
0: fazla kötü
1: çok
0: değil.
1: Önemli. Evet. Teşekkür ediyoruz efendim. Rüyamda biri yangın çıkarıyor ama o çıkartmadan daha ben ne yapacağını anlayıp kardeşimi de tutup oradan koşarak kaçıyor.
0: Bu yazın içerisinde kendi ailece yaşamış olduğu sıkıntılardan bertaraf olması, kurtulması, bir de böyle kumral tenli birinden kendilerine gelecek olan hayırlı bir desteği gösterir. Kardeşiyle beraber gitmesi ise İkisine güç geliyor. Bak el ele tutuşuyor. Hem ona güç hem o birine güç. İki tarafa da güç geleceğini gösteriyor.
1: Evet. Rüyamda vefat eden anneannemi tepsi kalaylarken gördüm. Ne anlama gelir diyor.
0: Hayırlı bir haber duymayı gösterir. Tepsi olması burada 35 ve 45 yaş arasında biri. Kalaylaması Allah izin verirse o kişi hem aydınlığa çıkacak. Mesela diyelim ki çevremizde birinin sıkıntılı bir haberini duydu. Bu akrabamızdır, annemizdir veya biridir. Kalaylanan bir tepsiyi görmek her halükarda o sıkıntının bertaraf olup kalkması, temize çıkması, aydınlığa çıkacakları bir olay var. Rızkının artacağını da gösterir. Çünkü tepside biliyorsun ki yemekler yapılır.
1: Evet.
0: Kalaylanması yeni sayfalar, yeni projelere adım atmasını
1: bir de
0: gösterir.
1: Muhtemelen bakır değil mi? Tabii. İçinde, tabii. Bir telefon daha var. Hoş geldiniz. Duyabiliyor musunuz beni?
4: Alo.
1: Buyurun yayındasınız. Hoş geldiniz. Dinliyoruz hocamla sizi.
4: Hoş bulduk canım ben. Bir anda patates görmüş annem, patates topluyordum diyor. Böyle büyük büyük iri iri patates topluyordum diyor. Ya da patates görmek, toplamak ne anlama geliyor?
0: Kardeş patates toplamak dikkatli olacak. Boş laf, boş söz, boş dedikodur. Dikkat etmek lazım.
1: Evet patates de
0: evet,
1: hocam
0: dedikodu
1: buyuruyor.
0: Başka bir şey değil yani. Annesi bir ortama girecek, orada bir dedikodu ya var ya da olacak.
1: Öyle bir ortamda ne dedikoduya karışsın
0: olacak,
1: ne de söylenenlere aldırmasın
0: tabii, dikkatli
1: zaman,
0: olacağını
1: değil
0: gösterir.
1: Mi?
0: Evet.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Eyvallah.
1: Yok, siz etmedi hocam izleyici.
0: Tamam, sorayım.
1: Şakır şakır yağmur yağması rüyada. Onu da
0: bereketli
1: çok sormuşlar.
0: Bol günlere kavuşmak, yağmur kelimesine gelince rahmeti rahmana kavuşmak, dualarla kavuşmak, niyetin olması, Allah izin verirse selamete çıkması, Allah'tan ümidini kesmemesi, Allah-u Teala'dan tövbe istiğfar etmesi, bereketli güzel olaylar yaşamasını gösterir. Sıkıntı yok. Evet. Eğer bekarsa evliliğine. Yağmur nereye değiyor? Üstümüze değiyor. Yani gelin kızımız eğer, yani burada bekar bir kızımız, eğer evlenecekse yağmurun kafasına düştüğü için taç takarlar biliyorsun gelinlere.
1: Evet.
0: Hanım kızlarımıza işte burada tacını takacağını, okulda başarılı olacağını, işini gücün hayatında çok güzel yerlere geleceğini gösterir.
1: Evet hocam, rüyada genelde vefat eden yakınlar görüldüğü zaman konuşmadıklarını görürüz.
0: Evet.
1: Yani hiç seslerini duymayız. Neden rüyaya
0: şimdi
1: gelen
0: onlar şehadet aleminde olduğu için, yani diğer ahiret aleminde İzin oldukları için onların bizde konuşma ihtimali çok zayıftır. Yani örnek veriyorum, yani %10'dur diyelim. Mesela ben bununla alakalı bir şey söylemek isterim.
1: Tabii ki.
0: Rahmetli Murat Göğebakan, benimle ahiret kardeşti, 20 yıl sürdü ahiret, 15 yıl sürdü ahiret kardeşliğimiz. Vefat etti. Vefat ettikten birkaç ay sonra rüyama geldi. Dedi ki annem gelecek, annemgile selam söyle. Benim dedi yeşil kazağımı dedi, kendi elbise dolabını en arka dolabın köşesine indirmiş dedi. Onu orada niye durduruyor dedi. Okuyan bir durumu iyi olmayan bir öğrenciye hemen hediye etsin. Neyse birkaç gün sonra Hatice anne geldi. Hatice Göğebakan, buradan da selam söylüyor.
1: Evet, ellerinden öpüyor.
0: Geldi, oturup çay içiyoruz. Dedim ki Murat abinin sana selamı var. Bunlar da gerçekten maneviyata çok bağlı insanlar. Dedi aleyküm selam. Oraya kadar normaliz. Elinde de çay var. Dedim ki senden bir isteği var. Ne istiyor dedi benden. Dedim dedi ki anneme selam söyle. Benim annem bütün her şeyimi dağıtmış ama benim yeşil bir kazağım var, kışlık.
1: Delirimdi kendi.
0: Onu elbise dolabının en arka arka odada olan elbise dolabının en köşesine indirmiş ve gizli bir yere indirmiş. Oradaki kazağımı çıkarsın. Arada bir kokluyor ama onu çıkarsın. Okuyan maddi durumu zayıf olan bir öğrenciye versin. Kadın elinden bardak yere düştü. Ağlamaya başladı. Benim o kazağı oraya kattım mı dedi, Ferhat bile bilmiyor. İkinci oğlu. O bile bilmiyor dedi. Dedim ki öyle söyledi bana. Bu rüya gerçekmiş dedi. Bana sarıldı, ağlıya ağlıya kendini zor teskin etti. Şimdi bu da gelen açık bir mesaj rüyaydı. Onun için ben de şunu söylüyorum. Geldikleri zaman ölenler genelde imamın ablası İmam Cafer-i Sadık diyor ki o kişiler için özellikle o gün hayır yapın. Anneni gördün, babanı gördün, akrabanı gördün, kapı komşunu gördün. O gün hayır yapın diyor. Ona bir hayır yapın, hayır işleyin. Çünkü babayı görmek rüyada, tabii diğer manada ise misal aleminde, yani bu alemdeyiz. Buna da şöyle söylüyor bize. Diyor ki eğer erkek görürsek parasal konuda güç, kadın görürsek de hayırlı kapıların açılacağını gösteriliyor. Kısa kesiyorlar burada. Bu kadar.
1: Evet, ben de rahmetli dedeme hep zeytinyağı tenekesi getirdiğini görürdüm bize. Yani elinde böyle koca zeytinyağı tenekeleri ve çok sık tekrar eden rüyaydı. Yani
0: maddi konuda gibi artış olur. Ondan sonra zeytin barıştır. Teneke konusuna gelince Allah izin verirse kalıcı bir eline geçen imkanlardır bir müddet. Allah'ın izniyle bunun kıymetini bilmek gerekiyor.
1: Evet. Tabii önemli bir şey. Herkes,
0: ona da hayır yapacağız yine dedi.
1: Hemen soruyorum hocam. O kadar çok aynı soruyu yazmışlar ki. İstihare'de sevdiğim adamın kucağında bana benzeyen bir kız bebek varmış diyor. Sonra onu bana vermiş.
0: Burada müjde verici bir haber var. O sevdiği kişinin kendisine bir hediye alacağını, hediye vereceğini ve onu mutlu edeceğini göstermiş. Bu da ne zaman olacak? Rüyayı anlattıktan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki rüyayı anlattıktan sonra sanki bir kuşun ayağında durdur, anlattıktan sonra yere düşer. Bugünden sonra 3 ay içinde muhakkak o kişi kendisine bir hediye alacaktır. Belki 3 gün sonra, belki 3 saat sonra bilemeyiz. Ama Allah'ın izniyle ona bir hediyenin geleceğini göstermiş.
1: Evet.
0: Kırgınsa da barışmayı gösteriyor.
1: Rüyamda memlekette tepenin karşısında bir zat oturuyordu. Beyaz kıyafetli, yanında da tuhaf giyimli sanki zombi gibi insanlar vardı.
0: Bazı konularda susması gerekiyor, sabırlı olması gerekiyor, konuşmaması gerekiyor. Girdiği ortamlarda anlaşılmayacak bu kişi. Kendini anlatmaya çalışacak ama karşıdaki insan bunu dinlemeyecek manasına gelir. Kendisi için önemli olan bir konunun orada dağılacağını gösteriyor. Yani susacak, niyetini gizli yapacak, yine de kendisini anlatabildiği kadar anlatıp geri çekilecek. Fazla konuşmanın bir anlamı yok. Seviyorsak seviyoruz diyeceksin. Sevmiyorsak da kimsenin hayatına girmeyeceğiz. Örnek vereyim. Bu kadar basit yani.
1: Evet.
0: Doğru muyuz?
1: Evet, aynen. Sevmeye gönlü olan hayatlara girsin değil mi? Ne yani, kendini üstün ne karşısındakini.
0: Yani.
1: Evet. Rüyada şelale görmeyi sormuşlar hocam.
0: Sıkıntıların su gibi akıp gitmesine, Allah izin verirse hayırlı yolların kendisine açılmasına, ticari hayatında güzel yerlere gelmesini gösterir.
1: Rüyada tavuk etini arkadaşımla fırına veriyorduk. Birazını da buzluğa atalım dedik.
0: Tamam. Buzluğa atılan kışın hakkınızda dedikodu yapan bir kadının olması, fırına attığınızda da burada Allah izin verirse pişmediğinden dolayı bir kadının dedikodu yapan bir kadının fırına atıp pişiyor ya. Orada ne olacak? Aranızın bozuk olduğu hakkınızda konuşan bu kadının sizden özür dilemesi veya bazı şeylerin

0: düzelebileceğini gösterir. Hı
1: hı. Yani pişmiş et aslında kötü değil değil mi? Çiğ etten
0: pişmiş değil.
1: Korkmamız
0: evet.
1: lazım.
0: Çiğ etten korkacağız. Çiğ tavuk görmek kadını gösterir, çiğ horoz görmek bir erkeğe gösterir. Örnek vereyim. Hayvanın erkek ve dişi olması da belirli. Evet. Mesela koyun görmek mesela melek gösterir diyor mesela İmam Nablusi bununla alakalı. Bir melek diyor yani dualarını kabul olacağı bir konun var olabileceğini gösteriyor diyor yani.
1: Hı hı. Rüyada sürekli yüksekten düştüğümü görüyorum demiş hocam.
0: İşte sürekli yüksekten düşmek hayal kırıklığı yaşayacağı bir takım olaylarla karşı karşıya gelebileceğini gösteriyor. Dikkatli olması gerekiyor. Bununla alakalı bir sadaka verecek. Ya Rabbi eğer hayal kırıklığı yaşayacağım bir olay olacaksa, eğer önümde bu da bana zarar verecekse bu sadakasıdır. İnşallah benden defolur gider. Gibi bir niyet etmesi gerekiyor. Çünkü hayal kırıklığı gerçekten yaşayacağı bir olayla karşılaşabilir bu kardeşimiz.
1: Asansörle yukarıya çıkmayı da sormuşlar hocam.
0: Burada kendisi tereyağından kıl şeker gibi yükselmesi, ilerlemesi, kendini fazla yormasına gerek yok. Allah-u Teala ne diyor? Size verilen elbet sizi görecek. Eninde sonunda hedefine ulaşacak bu kardeşimiz. Başarıdır. Yükselmek iyidir yani.
1: Evet. Rüyada büyük avokadoyu ısırarak yemek, çekirdeği de görünüyordu ısırınca diyor.
0: Evli olan, çocuklu olan bir kadına fayda alacağını göstermiş. Hı hı.
1: Rüyada küçük gövdeli bir kuş gördüm. Kanatları gökkuşağı renginde. Annemin elindeydi. Ben de seviyordum. Çok tatlısın diye. Bir de ördek, tavus kuşu gibi güzel hayvanlar gördüm.
0: Kendilerine gelecek müjde verici bir haberi gösterir. Ördek görmek, gevezelik yapan bir kadını, burada tavus kuşu görmek, yalan söyleyen bir kadına karşı karşıya gelmeyi.
1: Ben ona çok şaşırmıştım hocam. Tavus kuşunu hep böyle yani görsem acayip mutlu uyanırdım
0: yok,
1: sabah.
0: Tavus kuşu boş konuşan, yalan söyleyen birileriyle karşı karşıya geleceğimizi gösterir. Avokado ise demin bahsettiğimiz rüyada eğer kişi yeni evlisi hayırlısıyla hamile olacağını gösterir.
1: Aa, evet.
0: Tabii,
1: sanki değil
0: var.
1: Mi onun o çekirdeği
0: tabii,
1: de tabii, böyle hamile var, bir kadının evet. karnına çok
0: benziyor. Benziyor. Evet.
1: Hocam yine böyle tavus kuşu gibi bizim iyi zannettiğimiz ama.
0: Aman tavus kuşunu görmeyin.
1: Öyle. Başka var mı böyle bizim ne bileyim iyi sandığımız ama altın da mesela beni bugün çok şaşırttı.
0: Altın dedikodudur evet dedikodudur. Yumurta ayrılıktır. Kaplumbağa evdir. Kavun kadındır, karpuz erkektir.
1: Salyangoz da ev midir hocam?
0: Salyangoz ağır işleyen bir işiniz olacak ama ağır işleyecek. Gizli durmanız lazım, sessiz olmanız lazım. Hı hı. Yapacağınız bir işi, evet haklı yolda yapacağınız bir işte sakata uğramadan hedefinize ulaşacağınızı gösterir. Ama ağır ağır. Hı hı. Sabır olun demiş.
1: Hocam, evet süremizin sonuna geldi. Tam soru soracaktım ama hocam bizimle yine daha nice yayınlar yapacak inşallah. O soruları evet. da oraya saklayayım. Çok teşekkür ediyorum.
0: Allah razı
1: olsun. Bu defa
0: olsun.
1: Size söylüyorum sevgili
0: Eyvallah.
1: Hocam. Yeniden görüşürüz inşallah.
0: İnşallah her zaman.
1: Evet.
0: Her zaman.
1: Biz devam ediyoruz. Fitoterapist Doktor Hakan Özkul geliyor efendim.
2: Kader mi? Yaşam tarzı mı? Kansere karşı görünmezlik pelerini. Kanser olmamak mümkün mü? Kanserin en az bilinen yönleri nelerdir? Fitoterapi nedir? Fitoterapinin kanserle mücadelede faydaları nelerdir? Hepsi ve daha fazlasını fitoterapist Doktor Hakan Özkul Nilüfer zamanında anlatıyor. Şimdi.
1: Evet ve şimdi Hakan Hocam stüdyomuzda hoş geldiniz. Nasılsınız hocam görüşmeyeli?
3: Sağ olun teşekkürler sizler de iyisiniz.
1: Çok iyiyim çok teşekkür ederim. Hocam maalesef işte kanserli insan sayısı çok arttı. Veriler de bunu gösteriyor. Sadece Türkiye'de değil tüm dünyada ve kafamızda şöyle bir soru var haklı olarak. Kanser olmamak mümkün mü?
3: Şimdi kanser evet dediğiniz gibi milyonlarca insanı ilgilendiren bir sağlık sorunu. Her geçen günde yaşam koşullarımız yani modern hayatta kanser gibi hastalıkların sayısının çoğalmasına sebep oluyor. Sadece kanser değil aslında kronik pek çok hastalık yani tansiyon, şeker, obezite, şeker de dahil olmak üzere günümüzde artan hastalıklar. Türkiye için konuşursak 250 bin tane her sene yeni kanser vakası var. 100 binin üzerinde insanımızı da kaybediyoruz. Dünyada bu rakamlar milyonlarca. 2035'te bu rakamların çok daha iki katına yakın olacağı söyleniyor. Bu kadar çok olan kanserden bir kere sadece bu bile yani yakın bir çağda ve günümüzde ve önümüzde kanserin artıyor olması aslında şunu gösteriyor bize. Demek ki kanser genetikle doğrudan alakalı değil. Yani kalıtsallık anne ve babadan gelen genetik kalıtsal bozuklukların kanser yapması kanser vakalarının %10'u pek çoğu çevresel faktörlerle alakalı. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki Şubat ayında bir rapor açıkladı. Kanser vakalarının %50'sine yakını engellenebilir.
1: Hı hı. Aa, ne kadar aslında sevindirici bir
3: korkunç sevindirici. Yani korkunç derken müthiş

0: sevindirici bir olay. Niçin öyle? Dediğimiz gibi hem yaşam koşullarımız, beslenme koşullarımız, çevrede maruz kaldığımız zararlı etmenler genetik yapımızda bozulmalara sebep olarak kanser oluşumunu kolaylaştırıyor. Kanser dediğimiz şey aslında bir hücrenin kontrolsüz çoğalmasıdır. Bir hücrenin vücudun bütünlüğünden, kontrolden çıkıp adeta zombileşerek vücut için faydalı bir bütünün parçası olmaktan çıkıp anormal şekilde çoğalmasıdır. Kanser hücresi sadece çoğalmakla kalan bir hücre değil. Ama bu çoğalması sadece genetik mutasyonlarla değil de eskiden böyle zannediliyordu. Yani sonradan oluşan faktörler, işte kimyasallar, havadan aldığımız kimyasallar, iyi yıkamadığımız, temizlemediğimiz sebze ve meyvelerden aldığımız kimyasallar, sağlığa zararlı olan tütün alışkanlıkları, beslenmedeki bozukluklar, çok aşırı yağlı, çok aşırı şekerli gıdaları tüketmek, sebze ve meyveleri tüketmemek, az uyumak, az hareket etmek, obezite,
1: çok stresli ultraviyole,
0: uyanıza radyasyon gibi bütün zararlı unsurlar, evet, genetik yapımızda bozulmalara sebep oluyor, kırılmalara sebep oluyor ve hücre çoğalmasını harekete geçiren genler, biz buna onkogenler diyoruz, adeta bir talimat veriyor. Diyor ki siz çoğalın. Hücreler başlıyorlar çoğalmaya. Ama bir önemli bir konu, sadece genlerde kırılmalar, bozulmalar değil, genlerde kırılma, mutasyonlar olmadan da çoğalmayı teşvik eden genlerin harekete geçerek, adeta gaza basarak hareket etmesi, çoğalmayı engelleyici, kanseri engelleyici genlerin çalışmaması, onlara da frene basılması. Yani genlerde bir değişiklik yok ama çalışma düzenlerinde bir bozulma. Biz buna epigenetik diyoruz. Kanserde epigenetiğin de genlerde bir mutasyon, kırılma olmadan da çoğalmayı teşvik eden genlerin artması, engelleyici genlerin azalması, yani epigenetik faktörlerin de etkili olduğu tespit edildi. Beslenme burada çok çok önemli. Hipokrat der ki, milattan önce yaşamış Anadolu'lu bir tıp hekimi diyor ki, gıdalarınız, ilaçlarınız, ilaçlarınız, gıdalarınız olsun. Gıdalar içerisindeki etkili maddeler bizim sadece beslenmemizi sağlamakla kalmıyor. Özellikle fonksiyonel gıda dediğimiz başlık altındaki gıdalar hastalıkların önlenmesinde ve iyileştirilmesinde de etkili oluyor. Yani evet, biz besinlerle besleniyoruz ama özellikle fonksiyonel besin dediğimiz besinler hastalıkların önlenmesinde de faydalı maddeler ile bize destek oluyor. 1980 yılından sonra bu fonksiyonel gıdalarla ilgili çalışma özellikle Japonya'dan başladı. Ve bu şu mantıkla, işte Hipokrat'ın dediği, gıdalarımızın hastalıkların önlenmesinde ve tedavisinde yardımcı olması mantığıyla. Niçin? Çünkü gıdalarımızın içerisinde, özellikle fonksiyonel gıdaların içerisinde sağlığımıza o kadar çok faydalı. Kanser için de böyle. Yani resveratrol dediğimiz bir madde var üzüm kabuğunda. Hem kardiyovasküler hastalıklarda hem de kanserde çok faydalı bir gıda.
1: Biz çok onu estetikte duyuyoruz gençleşmek için ama aslında iç organlara da bir tabii, o kadar faydalı diyorsunuz.
0: Tabii aslında hücre gençleşmesi, hücre iyileşmesi, mesela damarların iyileşmesinde de katkısı var. Domatesteki likopen, brokolideki sulforafan, ekinezya bitkisi, birçok mantar, probiyotik gıdalar, prebiyotik gıdalar, tam tahıllı gıdalar, özellikle işte bazı sebzeler, işte lahanadır, Brüksel lahanasıdır, evet, ıspanaktır, bazı meyveler, birçok meyve aslında, nar da bunlardan bir tanesidir, çilek. Bunlar içerdikleri içeriklerle, faydalarıyla Hipokrat'ın dediği şeyi yapıyorlar. Neyi? Bizim ilaçlarımız gibi gıda oluyorlar.
1: Evet.
0: Dolayısıyla kanserden hem korunmada hem de kanser olduğumuzda tedavide bu fonksiyonel gıdalarla da beslenmek, kanserin tedavisinde, bağışıklığımızın güçlenmesinde bu faydalı gıdaları da tüketmek, bilinçli bir şekilde tüketmek hastalık tedavisini son derece kolayla yakıştırıcı
1: evet,
0: bir unsurdur.
1: Evet, işte aslında hocam tam da fitoterapinin ilgilendiği alan bu fonksiyonel besinleri doğru dozajda kullanmak. Evet, şimdi domates faydalı diyoruz, nar faydalı diyoruz ama ne kadar yiyeceğiz, nelerle kombine edeceğiz bu da çok önemli. Çünkü bazen bir kombinasyon çok daha kuvvetli ve iyi hale gelirken bazen de nötralize ediyor onun faydasını. O yüzden herhalde fitoterapi kanser üzerinde, kanser tedavilerinde aslında çok etkin bir tedavi yöntemi olarak da yardımcı yöntemi olarak da kullanılıyor.

0: onayladığı bir tıbbi tedavi yöntemidir. Hı hı. 2014 yılında da Sağlık Bakanlığımızın onayladığı, sadece hekimlerin, tedaviyi sadece hekim yapar. Bunu kimse aklından çıkarmaz.
1: Çizelim, evet,
0: yani bütün tedaviler için geçerli kural budur. Hı hı. Hekim tedaviyi yapar. Peki fitoterapide tedavi neyle yapılır? İşte tıbbi bitkiler ile yapılır. Hı hı. Geçmişte de tabii tıbbi bitkiler vardı, kullanılıyordu. İşte bu tıbbi bitkilerin kullanımının geleneksel yönü bu. Hı hı. Yani Hipokrat da, İbn Sina da, ki tıbbın işte kralıdır diye tarif edilir. Tıbbi bitkilerle hastalıkları tedavi ettiler. Hangi bitkiyi hangi hastalıkta kullanılacağını onlar yazdılar. Ama günümüzde özellikle 1980'den sonra bitkilerle ilgili yapılan bilimsel araştırmalar tıbbi bitkilerin pek çok hastalıkta geçmişte olduğu gibi ama bugün daha etken ve daha bilinçli bir şekilde kullanılmasının önünü açtı. Hı hı. O yüzden fitoterapi Avrupa'da da, Amerika'da da, Uzak Doğu'yu saymıyorum zaten, çok etkili bir şekilde kullanılıyor. Evet, geleneksel ve tamamlayıcı bir tıbbi tedavi yöntemidir. Türkiye'de bu süreci başlaması 2014 yılından sonra olmuştur. Hı hı. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve eşi Emine Hanım'a burada şükranlarımızı arz ediyoruz. Kesinlikle. Bu sürecin Türkiye'de başlamasında büyük katkıları, öncü rolleri oldu. Bu insanımızın için çok önemli, insan sağlığımız için çok önemli. Kanser çok önemli bir sorun. İnsanların pek çoğu kanserde, aslında hekimler bile bu konuda bazı eksiklikleri var bilme noktasında. Neyi bilme noktasında? Kanserde, evet, kanser kötü bir hastalık, işte hücreler çoğalır, yayılır vesaire. Ama kanserde birkaç husus var ki az bilinen hususlar. Bir, kanser kök hücreleri dediğimiz kavram çok az bilinen bir kavram. Kanser hücreleri içerisinde kanserin kökü olan hücreler var. Bu hücreler kanser hücresi üretiyorlar, anaç hücreler. Ve bu hücreler çok dayanıklı hücreler. Ve bu hücreler kanserin hem yayılmasından hem de nüks dediğimiz, yani tekrar kanser bitti zannediyorsunuz, evet, 3 ay, 5 ay, 6 ay, 1 yıl sonra kanser tekrar ortaya çıkıyor. İşte bu hücreler tekrar kanserin başlamasının sebebi olan hücreler. Kanser kök hücreleri bu kadar önemli. Hı hı. Ama bu hücreler anaç terörist, anaç zombi hücreler, kemoterapiye ve radyoterapiye çok dirençli olan hücreler. Çok savunma mekanizmaları var tedavilerden kaçmak için. Hı hı. O yüzden
1: kendilerini
0: tehlikeli hücreler.
1: Saklıyorlar.
0: Saklıyorlar. Bağışıklıktan kaçıyorlar. Zaman zaman uykuya geçip sonradan tekrar harekete geçiyorlar. Bu hücreler ile mücadele kanserin kökünü kurutmak açısından çok önemli. Dikeni kesersiniz, kökünü kurutmadığınız zaman geri döner. Bu konu çok iyi bilinmiyor. Bunun çok iyi anlaşılması kanserle doğru mücadele için gerekli. İkinci konu, kanserin sadece genetik mutasyonlardan olmadığı, genlerin doğru çalışmasıyla, yani epigenetik faktörlerle kanserin çok yakın ilişkisi olduğu yeni bilinen bir konudur. Trenddir. Yeni bir trenddir. Dolayısıyla gende mutasyon yok. Baktığınızda kişinin geninde mutasyon yok. Ama kanser oluşumunu, kanser büyümesini, kanser yayılmasını kolaylaştırıcı genlerin aktif olması, kanseri önleyici genlerin çalışmaması demek olan epigenetik sorunlar çok önemli bir sorundur. Bu epigenetik problemleri düzeltmek, yani epigenetiğimizi düzeltmek, kanserle savaşta hem önlemek için hem tedavi sürecinde hem de tedavi sonrasında çok önemli. Fitoterapi, tıbbi bitkileri, yapılan birçok araştırma bize kanserin kökü olan kanserle kök hücreleriyle, yani kanser kök hücreleriyle mücadelede bize çok büyük katkılar sağladığı pek çok bilimsel araştırmada konu gösterilmiş. O yüzden fitoterapide kullanılan tıbbi bitkiler ile biz aslında neyi hedefliyoruz? Evet, kanser kök hücresine hedefliyoruz. Hedefin 12'sine onu koyuyoruz. Hedef tahtasına. Ama kanserin kökü olan kanser kök hücreleri konusundaki faydaları içinde tıbbi bitkileri fitoterapi protokollerinde kullanıyoruz. Artı bağışıklığı güçlendirmek için tıbbi bitkilerden faydalanıyoruz. Evet. Niçin bağışıklık çok önemli? Vücudun bağışıklığı güçlü olursa kanserle savaş da güçlü olur. İşin kötüsü, pek çok tedavi süreçlerinde vücudun bağışıklığı zayıflayabiliyor. Direnci zayıflayabiliyor kişilerin. Bağışıklığı zayıflamış, direnci zayıflamış insanların

0: kanserle mücadelesi zordur. Gerçekten zordur. Bir de kanserin, kanser hücrelerinin, hele de bir de kanser kök hücrelerinin bağışıklık sisteminden kaçma özellikleri de buna eklenirse iş iyicene sarpa sarar.
1: Evet, kısa bir araya gideceğiz hocam. Önemli bir konu. Devam edeceğiz buna dönüşte. Kısa ara sonra biz fitoterapi ile kanser tedavilerinin ilişkisini konuşmaya devam ediyor olacağız. Sizi yeniden bekliyoruz.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak. Gelecek.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Biraz fazla almadınız mı?
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
8: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
9: Bu çarşamba 2 litre tarım kredi Anadolu Riviera zeytinyağı KOP'ta sadece 445 lira. Bu

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
3: dürümü. Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Budur. Gelmiş geçmiş en iyi püskü şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı. Kendin nereye uzadı? İlk
5: yudumda sen de söyle. Füsti.
6: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
7: Aracını Twix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Twix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Ayce ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Dah rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Buraların redlisiyim.
3: Nerelerin mi?
2: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
3: Gezerken yol tarifi,
2: alışveriş fit çeki.
3: E buralarda bize hepsi sınırsız.
2: Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
4: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.

0: Yerdeki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
1: bellona. Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
5: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Telefonlar, adresler, restoranlar, eczaneler, resmi daireler ve ustalar için 118-80-80.
5: Budur.
6: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
5: Budur.
6: Yeni ve en lezzetli füstü şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: 22 Temmuz tarihleri arasında A101'de aldın. Dörtlü gazlı içecek çeşitleri 225 lira yerine 159 lira.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
2: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel
3: İstikbal'le. Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.

0: Biziz.
1: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
0: Sirke kullanıyorum.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
2: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Bu çarşamba 2 litre tarım kredi Anadolu Riviera zeytinyağı KOP'ta sadece 445 lira.
8: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
9: Koçak'la festival şimdi başlıyor.

0: Evet, yeniden karşınızdayız Hakan Hoca'yla. Reklamdan hemen önce fitoterapinin kanserle mücadeledeki faydalarını konuşuyorduk. Özellikle kanser kök hücrelerindeki faydasını. Buyurun hocam.
1: Dediğim gibi kanser kök hücreleriyle mücadele etmeden kanser savaşı bitmiş değildir. Hani ormanı söndürürsünüz yangını, orman yangını, ama ateş tam sönmediği zaman tekrar alev. Kanser kök hücreleri de böyledir. Ama dediğim gibi tedavisi de zordur. Yani mücadelesi zor olan hücrelerdir. Çok farklı nitelikleri dolayısıyla. O yüzden biz kanser mücadele protokollerine, fitoterapik tedavi protokollerine mutlaka kanserin köküyle, yani kanser kök hücrelerine de etkili tıbbi bitkileri bulunduruyoruz. Dolayısıyla bu çok önemli. Kanser kök hücreleri bitmeden kanser bitmez. Diğer önemli bir konu, dediğimiz gibi epigenetik herkesi ilgilendiren bir durum. Kanser oluşmasını teşvik eden genleriniz çalışıyorsa kanserin oluşması ve gelişmesi kaçınılmazdır. Kanser önleyici genleriniz de çalışmıyorsa kanseri durdurmanız da zor, belki de imkansızdır. Bunun düzeltilmesi epigenetiğin düzeltilmesidir. Tıbbi bitkileri biz epigenetiği düzeltici etkileri içinde kullanıyoruz. Yani fitoterapideki hedeflerimizden bir tanesi epigenetik düzeltme. Bu çok önemli. Epigenetik bozulma nesiller boyu da aktarılabilen tehlikeli bir durum.
0: Önünü kesmeye çalışıyorsunuz.
1: Onun önünü kesmek lazım. Dediğimiz gibi bağışıklığı desteklemek çok önemli. O yüzden kanserin hem oluşmasını engellemede hem kanser hastalığı sürecinde kişinin sağlığını desteklemek, kanserle mücadelesini desteklemek ve güçlendirmek, hem de kanserden sonra yeniden kanser oluşumunu engelleyici tedbirler açısından fitoterapi çok yönlü faydalar içeriyor. Ama dediğimiz gibi tarih boyunca fitoterapi aslında, yani tıbbi bitkiler, Hipokrat, İbn-i Sina gibi tarihe geçmiş insanlar sadece kanserle mücadelede değil, kronik pek çok hastalıkla mücadelede de fitoterapiyi kullandılar. Tıbbi bitkileri kullandılar. Dediğimiz gibi şekerle mücadelede kullandılar. Kolesterolle mücadele, o zaman belki kolesterol yoktu ama o laboratuvarda kolesterolü bilmez. Ama bir kalp damar sağlığı problemini yaşıyorlardı o zamanki insanlarda. Şeker problemini yaşıyorlardı.

0: O zamanki insanlar da pek çok sağlık sorununu yaşıyorlardı ve bunlara karşı tıbbi bitkileri kullandılar. Bugün biz kalp damar sağlık problemlerinde, kısırlık probleminde, şekerde, romatizmada, nörolojik hastalıklarda pek çok hastalık çeşidinde tıbbi bitkileri geleneksel ve tamamlayıcı bir tıbbi tedavi yöntemi olarak kullanıyoruz. Kanser
1: Son cümle olsun hocam.
0: önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık. Evre 4 bile olsa bu hastalık yenilebilir. Asla ben bu hastalığı yenemem diye kimse
1: Kimse
0: düşünmesin.
1: korkmasın. Hocam
0: Evet.
1: çok teşekkür ediyorum.
0: Ben
1: Ağzınıza
0: teşekkür
1: sağlık.
0: ederim.
1: Yeniden görüşmek üzere. Bugün programımızın sonuna geldik. Yarın aynı saatte 11'de görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la

0: hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gününüz çok renkli, çok güzel geçsin. Tabii ki bizimle başlasın. Nasılsınız? Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bizler sizler için hazırlandık. Yine çok güçlü bir menüyle harika bir sofra hazırlamaya geldik. Sizler hazırsanız bizler çok hazırız. Ama öncelikle bakalım neler yapacağız.
1: Hayatı kolaylaştıran pratik bilgiler, yepyeni tarifler ve şık sunumlarıyla Nermin'in enfes mutfağı bugün de dop dolu. Yumuşacık kek katlarının çileğin ferahlatan tatlılığı ve kremayla buluştuğu hafif ve zarif bir tatlı. Çilekli pasta. Şekliyle balığı andıran yumuşacık hamuru ve lezzetli iç harcıyla hem eğlenceli hem iştah açan bir poğaça. Balık poğaça. Domatesin yoğun aromasıyla zeytinin tuzlu dengesinin buluştuğu Akdeniz esintili, güçlü ve ferah bir salata. Kuru domatesli zeytin salatası. Sivas mutfağına özgü incecik açılan hamurun kat kat dokusuyla tereyağıyla buluştuğu geleneksel ve doyurucu bir lezzet. Sivas katmeri. Hepsi ve daha fazlası birazdan Nermin'in enfes mutfağında.
0: Efendim, güzelim, Sivas'ımıza gideceğiz. Sivas biliyorsunuz ki eşsiz şehirlerimizden bir tanesi. Ve Sivas'ın ilk böyle konuştuğumuzda akla gelen lezzetlerinden birisi de katmeridir. Sivas'ın kat kat o hamuruyla birlikte özleşmiş çıtır çıtır dokusuyla, ara katlarıyla şu güzel bir Sivas katmeri hazırlayalım. Hem Nermin'in Enfes Mutfağı izleyicilerine farklı bir görsel sunalım. Hem de efendim biz de burada afiyetle yiyelim. 2 su bardağı süt, 1 su bardağı su, 1 yemek kaşığı tuz, aldığı kadar un. Yağlamak için 200 gram tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ. Üzeri için 1 adet yumurta sarısı, biraz süt, 1 yemek kaşığı da sıvı yağ. Kıymetli Beyaz TV izleyenlerim, ben çok hazırım.
2: Ama renk çok
0: efendim şişiyor. Şöyle yapalım önce. Bence Bismillahirrahmanirrahim sütümü ve suyumu ekliyorum. Süt ve sudan güzel bir Sivas katmerinin hamurunu yoğuracağız. Şöyle bir elimle karıştırıyorum. Direkt elimin lezzetiyle Bismillahirrahmanirrahim deyip içinde bakın yağ yok. Yanlış görmediniz. Yağ
2: kabartma tozu
0: direkt
2: yok.
0: Hamurunda olacak. Aynen bizim börekler gibi aslında.
2: Ama finale.
0: Sadece süt içinde farklı bir aroma ve lezzet verecek.
2: Çıtır
0: ve
2: çıtır.
0: Ne diyoruz? Çıtır. Sivas katmeri aslında kete olarak da biliniyor. Yani bazı yerlerde kete olarak da geçiyor. Genelde içi boş yapılıyor. Ama isterlerse Sivas'a özel bir peynir varmış. Çökelek diyorlarmış onlara.

0: tam da koyabiliyorlarmış.
1: Ya keteği kat
0: ya da bir otları varmış.
1: Geliştirmek çok kolay ama bence bizim yaptığımız en güzeli ve en böyle nefis versiyonu diyorum bence, benim fikrim. Çünkü böyle kat kat olacak.
0: Bizimkisi en bilindiği kat kat hamuruyla, çıtır çıtır dokusuyla sizlerle buluşturacağız. Bir tarafta Serpil açacak, bir tarafta ben açacağım hamurlarımızı. Bir bıçak kahvaltılık rica edeceğim.
1: Şimdi vereceğim
0: şöyle
1: sana.
0: Elimden ayırayım. Maşallah bir hamur yoğurmuş Nermin Öztürk. 5 kişiye yetecek.
1: Yok, 2 sana 2 bana, 4 tane kocaman bize çıkaracağız Nermin'im, ne yapalım? Biz biliyorsun yapmışken öyle 2 kişilik yapmıyoruz yemeklerimizi. Evet.
0: Bir de bugün de misafirliğe davetliyiz, oraya götüreceğiz.
1: Ay doğru, bir de bak ben onu yine unutmuştum, ne güzel.
0: 3 de orada olacağız.
1: Ne güzel ne güzel. Şimdi arası için katmenimizi hazırladık. Bu da üzeri için. Nermin misafir gelecek.
0: Evet, gideceğiz götüreceğiz. Gelmeyecek ama biz gideceğiz.
1: Ben şimdi üzeri için olan şeyimi de hazırlayayım. Sosumu.
0: Şimdi efendim burada sadece yağ eritildi ve sıvı yağ ile karıştı. Sivas katmerinde, buradan öncelikle Sivas'a da selam olsun. Çok muazzam bir lezzettir. Üzerine de yumurtayla, yumurta, komple yumurtayı kıracağım mı?
1: Kıracağım. Kıracağım mı? Kıracağım. Bir yemek kaşığı süt, sıvı yağ ve yumurtası var üzeri içinden aminim. Galiba yanılmıyorsam Türkiye'nin en büyük, nüfusu en kalabalık şehirlerimizden bir tanesi de Sivas'ımız. Hafızam beni yanıltmıyor ise.
0: İstanbul'un da yarısı neredeyse Sivaslı diye geçiyor.
1: Onun için diyorum ya, çok kalabalık.
0: Sivas güzel bir şehir.
1: Bize hiç kısmet olmadı ama bir gitmek.
0: Nida bunu çok güzel yaparmış, hele hele.
1: Bak bak.
0: Anası Sivaslıymış ya. Biz bir şey görmedik Nida, bilmiyorum valla.
1: Nida annen yapar da sana bilmiyorum, şu an bir şey
0: bilemedik
1: geldi
0: Nida. Ben şu elimi ayırmadan rahat edemeyeceğim. Geliyorum.
1: Fark ettim.
0: Hemen.
1: Şimdi benim uzamplasım hazır.
0: Evet. Serpil'e bıraktım hamuru, geliyorum hemen.
1: Aman gerçekten, ay daha bu un alırmış Nermin.
0: Kallavi bir hamur oldu. Evet efendim. Bunu tatlı da yapmak isteyebilirsiniz. İçine ceviz, hafif şeker de serpip böyle katmer şeklinde sizlere sunuyorlarmış. Bu tamamen tabii ki size kalmış bir şey burada. Ama ben en çok bu sade halini seviyorum. Daha öncesinde de zaten sayfada paylaşmıştık efendim. En güzeli en sade hali. Ama hamur bayağı kallavi oldu.
1: Evet, kallavi ve daha bir yumuşak, sanki bir tık daha un yiyecek. Sen bunu biraz daha böyle yapıyor iken unlayalım.
0: Evet, iyice ele ayrılsın, böyle güzel yapışmasın. Çünkü şeyin içinde çok rahat yoğuramadım, cam kabımın içerisinde. Bu böyle mermerde ezile ezile yoğrulmak istiyor. Nidacığım dediklerini yaptılar mı bugün sıcak stüdyomuz?
1: Yapmamışlar.
0: Yok, sabah söyleyince dedim hemen yapacaklar herhalde. Bir bakayım.
1: Akşamüstü, akşamüstü, akşamüstü. Buyurun efendim.
0: Akşamüstü. Şöyle bakın. Yuvarlamaya devam ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elimizin lezzetiyle. Şimdi ben bezeleri böleceğim. Serpil iki tanesini böyle kendince yuvarlasın. Daha da rahat sıkılaştırırız. Ben iki tanesini yuvarlayayım. Sonra bakalım, incecik açmaya başlayacağız Serpil koyla. Evet, şöyle bismillahirrahmanirrahim.
1: Niye acaba elimiz hamurluyken sürekli insan şey istiyor? Yıkamak istiyor.
0: Evet, hamuru iki eşit parçaya bölüp, tekrar iki eşit parçaya bölüp, toplamda 4 tane beze çıkarmak istiyorum. Ve 4 tane bezemizi de elimizin yardımıyla güzelce bir yoğuralım. Böyle ama iyice ununu alsın. Stüdyo zaten çok sıcak ışıklardan ötürü. Burada hamurumu iyice sakız gibi yapmasın diye. Bakın güzelce elimin içiyle toparlayarak

0: Yoğurmaya devam ediyorum. Şöyle parlak bir hamur oldu. Yine diğer bezemi de aynı şekilde alıyorum. Şöyle. Bakın elimle sürekli acıt üstünden sertleştiriyorum bununla.
1: Şimdi bu unumuz bize yetmeyecek Nermin'im.
0: Yetmez mi?
1: Aa, yetmez. No, no. Şimdi kendime ben un alacağım ki seninki de sana yetmeyecek.
0: Bakın şöyle bir bezemi açtım. Bismillahirrahmanirrahim. Çok da güzel bezelerimiz oldu.
1: Ama
0: Burada da
1: şuraya
0: şöyle
1: koyacağım seni.
0: Bismillahirrahmanirrahim deyip alıyoruz.
1: Sen oklavanı al. Ben gideyim merdanem. Şey ben sen oklavanı al. Sen merdaneni al ben oklavamı alayım.
0: Evet. Sivas katmerinde dediğimiz gibi dikkat etmemiz gereken nokta hamurunu güzel yoğuruyor olmak. Sonrasında da bezemizi incecik açıyor olmak. Biliyorsunuz ki Sivas mutfağı çok yönlü ve otla yapılan birçok yemekte mevcut ama hamur da çok ağırlıklı. Mesela Sivas köftesi az malzemelidir, etle yapılır ve çok da doyurucu bir tariftir. Yani Sivas'ı güzelliklerini say say bitiremeyiz gibi Serpil'le de yapmıştık bayağı bir Sivas
1: Çok.
0: mutfağını.
1: Diyorum ya Sivas'ın yani
0: Şöyle.
1: bitmez. Anlat anlat bitmez. Yap yap bitmez. Kocaman bir coğrafya.
0: Bakın efendim, hamur gayet başarılı ve incecik açılmaya başladı. Arada bir un atıyorum ki stüdyomun sıcaklığına
1: Evet,
0: yenik
1: dayanabilsin.
0: düşmesin. Aynen öyle. Beni de zorlamasın. Çünkü şimdi oklavayla devreye gireceğim. Böyle iki kat hamuru iyice yağlayıp inanılmaz güzel şekillendireceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah. Halil İbrahim bereketiyle soframız şenlensin. Efendim,
1: Aktüel.
0: burası Nermin'in enfes mutfağı.
1: Aktüel ikram bukları çok beğenmişsin. Fark ettim seni elinden tanıdım. Dedim ki kutuyu. Baktım kutuyu boşaltıyorsun dedim ki bu kesin bizim aktüel.
0: Seni herkes tanıdı artık.
1: Vallahi dedim ki
0: Dediler ki
1: aktüel.
0: o en sondaki Halil
1: Hareket.
0: hocamaydı.
2: Elimle tanımlıyorum. İlk defa.
1: Ama ben sana söyleyeyim 150 tane 150 yaşına geldin. Şeker olmuş. Allah vermesin kaç. Senin ondan yarım alman lazım.
0: Serpil, de biliyor musun Sivas Katmeri'nin coğrafi işaretini de almışlar.
1: Oh ne
0: Bu çok
1: güzel.
0: güzel olmuş gerçekten. Çünkü ben böyle bir katmer yemedim. Kangalı da alırken demişler ki katmeri de sıkıştıralım.
1: Alalım mı demişler. İyi yapmışlar.
0: Köpek olan kangalımız var ya, Allah korusun onlarda nasıl bir şey ya. Çok,
1: Oklamam yetmedi
0: çok
1: ya.
0: korkuyorum ben onlardan Serpil.
1: Ya ben köpekten korkmam.
0: Kangal cinsinden korkarım.
1: Ama o çok şeydir biliyorsun değil mi? Korumacı.
0: Böyle korumacı ama çok iriler ya.
1: Sahip. E tabi
0: Korkuyorum ben
1: tabi.
0: onlardan. İri oldukları için.
1: Bu arada biliyor musun? TRT onun belgeselini çekmişti Nermin. Böyle bir tane yetişkin insandan hani böyle hani iri bir insanın yediğinden çok daha fazla yemek yiyormuş.
0: Allah vermeye ya Rabbi.
1: Ama
0: Aç kaldığında seni beni de yer.
1: sürüsünü de inanılmaz sahiplenen bir hayvan.
0: Misafir ol gel bana. Börekler açarım
1: Nermin senin
0: sana.
1: oklaman yetiyor mu? Benimkisi yetmiyor ya.
0: Sen öbürüne geç, ben onu istetirim bununla bir iki.
1: Öyle mi yapayım diyorsun? Tamam şunu
0: Çünkü bunun
1: şuradan bir
0: ben
1: kere daha.
0: kenarlarını iyice açtım.
2: Ben de yaratım.
1: Hadi elini sürme. Sen kameranı taşı tatlım. Biliyorsun Nermin de ben de elimizi yıkamadan.
0: Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Kendim bile yemeyecek olsam şurada kimseye ellettirmem hamuru.
1: Bazen benim reflekslerim o yüzden biliyor musun? Aktüel şimdi dokunmak istiyor ya. Hemen diyorum ki dokunma.
0: Kimseye ellettirmem yani.
1: Temiz
0: Temizlik.
1: temiz.
0: Hijyen önemli.
1: Tamam, benim bu kadar açılabiliyor oklavamla. Nermin.
0: Gönder bana.
1: Senin elindeki bitti mi?
0: Bitti.
1: Bunu hemen ikisini.
3: Bu ellerde nasıl duram
1: of of.
3: Sivas?

0: Ben ona geçiyorum burada.
1: Ben bunu alıp gidiyorum. Sen yağla canımın içi.
0: Yavruşum. Şimdi bunu açalım burada. Bu beklesin beni.
1: Baklava yetmiyor. Ince, yemin ederim var ya, iki katına daha çıkar o, biliyor musun? Hamur. Çok güzel bir şey olmuş Nermin.
0: Hamurumuz güzel gerçekten. Birazcık daha incelteyim ve katlama tekniğine geçeceğim. Bakın şöyle. Çok başarılı olmuş hamurumuz.
1: Diyorum ya, iki katına çıkar oklavayı şey yapsak. Şu benim alüminyum oklavamın büyüğünü edinebilse etkisi. Kaldı Konya'da, kaldı, unuttuk.
0: Unutmadık da sığdıramadık onu biz ya.
1: Tamam, biz sığdıramadık, sonra gelecekti. Peşimizden.
0: Gelemedi.
1: Gelemedi.
0: Şimdi efendim, bu alt zemini olsun. Ben bir yağlayayım önce. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi bir şey söyleyeyim mi?
1: Söyle.
0: Hamur açmak da ayrı bir sanat, meziyet, ben size öyle.
1: Tabii canım.
0: Herkes bunu yapamaz yani.
1: Sen bunu bir de Anadolu kadının elinde gör Nermin. Hey, bu yufka dans ediyor parmaklarında böyle.
0: Sivas'tan selamlar gelmiş.
1: Allah razı olsun.
0: Sivaslı izleyicilerimiz bize selamlarını göndermiş. Biz de kendilerine gönderdik efendim.
1: Allah razı olsun efendim. Bu arada bizim çok kıymetli bir sponsorumuz var. O da kendisi de Sivaslı. O da ufak bir kaza geçirmiş. Ona da çok geçmişler olsun,
0: evet, buradan
1: diyoruz değil mi?
0: Olsun dileklerimizi gönderiyoruz.
1: Acil şifalar diliyoruz. Şifalar
0: versin. Şöyle.
1: Nermin'im, aklıma ne geldi?
0: Ne geldi gene?
1: Benim kankam. O da Sivaslı ya.
0: Kankan kim?
1: Seyhan.
0: Aa!
1: Ay kurban olsun.
0: Rabbim onun da yar ve yardımcısı olsun.
1: Amin.
0: Bu mübarek günlerde
1: kurban
0: inşallah.
1: Kurban olduğum duysun sesini.
0: Allah yüzüne gülsün. Allah'ın mucizesi. Evladım. İnşallah mucizesiyle şenlendirsin evlerini, barklarını.
1: Allah
0: evladına sağlık, sıhhat, uzun ömür versin inşallah.
1: Amin.
0: Güzel. Bir anda böyle çocukcağız kendine gelsin inşallah. İnşallah.
1: Amin.
0: Bak her namazımda
1: kurban
0: dua
1: olsun
0: ediyorum.
1: Vallahi.
0: Her namazımda dua ediyorum. Bir anlık dünya. Ay. Çok dikkat edin hanımlar. Çok sevin, çok sahip çıkın.
1: Vallahi.
0: Şimdi bunu böyle bir katlıyoruz önce, tamam mı? Şöyle bir katlıyoruz.
1: Senin oklavanı ben alayım kuzu.
0: Bak
1: ya.
0: Bak Serpil, şöyle bir katlıyoruz. Onu
1: katla.
0: Zemini açacağım ya. O yüzden bir iki dakika beklersen.
1: Tamam.
0: Onu sana açtıracağım. Şöyle bak, aldım bunu. Ve geldim buraya.
1: Merdaneme tamam sığmıyor.
0: Bunu böyle koydum. Bunu ben böyle bir ortaya açıyorum.
1: Onu alsana bana da.
0: Al bakalım.
1: Geldim canım.
0: Buraya da bismillah deyip diğer hamuru koydum.
1: Hmm.
0: Bunu güzel yağlayıp o demin katladığım hamuru tam ortasına koyacağım. Şöyle iki tane katmer gibi katmer yapacağız Serpil'le. Üstüne çiziklerini atacağız.
1: Ondan iki tane mi çıkaracaksın? Bence iki yap.
0: İki tane güzel çıkar. Şöyle.
1: Vay.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bir işimiz var, bak, oraya
0: bak,
1: gideceğiz.
0: Bak.
1: Giderken de elimiz boş gitmeyeceğiz.
0: Hamuru iyice yağlayın. Bunun açılması gerekiyor. Sonra bunu alıyorum, ortaya koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Kat kat olsun diye. Sonra bunu alıyorum, buraya getiriyorum.
1: İçine sindi mi onun şeyleri, katları?
0: Daha ne olsun.
1: Değil mi?
0: İncecik. Bunu buraya aldım. Şöyle bir... Ay. Burayı da yağlıyorum.
1: Nermin, Sivas'ın bir tane şeyi var. O da gelecek ilerleyen günlerde.
0: Şöyle atıyorum. Ve yine böyle atıyorum. O son yeri yağlamadım ki merdanem kaymasın. Sonra alıyorum. Haydi bismillahirrahmanirrahim diyeyim.
1: Ay şuna bak. Hamur resmen dans edebiliyordu.
0: Bak nasıl fışkırdı yağları. Oy oy oy. Haydi bismillahirrahmanirrahim.

0: mi? Gelmedi.
1: Onu şey yapsaydın ya, böyle hani bir tak tak tak tak.
0: Yaptım yaptım, görmedin.
1: Ama yine de mi diyorsun?
0: Evet. Görmedin, baksana nasıl çıkıyor.
1: Yok, bakmadım.
0: Gelmedi.
1: Biraz bekletip dondursa mıydık azıcık?
0: Neyse, Serpil var, yağları çıkartan kadın.
1: Ya o çıkıyor ya Allah aşkına, her derdimiz yağ olsun. Ben onu bir atarım makineye, bir koyarım leke çıkarıcımdan, biliyorsun.
0: Evet.
1: Fıtı fıtı bitti gitti.
0: Bak çok güzel büyüyor bak. Yağ ile çünkü açılıyor bu, yapacak bir şey yok, izleyeceğim.
1: İzleyenlerimiz şey yapsın mı Nermin, evde biraz onu bekletsinler mi?
0: Çok güzel olur beklerse zaten.
1: Değil mi?
0: Zar gibi açılıverir. Bakar mısınız?
1: Şimdi.
0: Oo. Bak. Bunu ortadan ikiye böleceğim. İki tane çıkartacağım.
1: Üstüne sana jilet vereceğim.
0: Bakar mısınız? Nasıl muazzam oldu.
1: Nermin'im.
0: Vay vay vay vay vay.
1: Sen vay vay, bak ben ne yaptım.
0: Şöyle geldim.
1: Hey hey.
0: Şurayı da incelteyim.
1: Bak.
0: Tamam.
1: İlk Nermin,
0: ortadan ikiye bölüyorum.
1: Yıllar önce şeyde görmüştüm, tamam, babamın şeye, babamla nereye gittik, ha memlekete gittik. Böyle hanımlar yufka ekmek yapıyorlar. Allah'ım o ellerinde nasıl dans ediyor o yufka. Tahta sofraların üstünde.
0: Çok güzel oldu.
1: Ay kabımı devirecektim ayol.
0: Böyle bunu
1: kadınlar böyle var ya. Resmen ücretsiz workshop gibiydi.
0: Hepsi alabilir miyim?
1: Geldim. Şimdi tepsi sıcak da mı senin şeylerin?
0: Sıcak.
1: Şunu alsak buradan sanki daha mı? Ay dur.
0: Buraya.
1: Aa, elim takıldı ayol, ceketimi açtım.
0: Buraya koyuyorum.
1: Hoppa.
0: Ver onu sen bana. Sıradakini getireyim sana. Artık diğer tarife geçeceğiz. Ama
1: orada nasıl açacaksın onu?
0: Açtık ya, bitti.
1: Hayır.
0: Yağlayacağım. Direkt. Hatta şöyle yapacağım. Şunun yağsını aldıracağım. Of, bakar mısınız ya? Çok güzel açmışsın. Ellerine
1: sana diyorum, o kadar güzel açılıyor ki keyifle, bırakası gelmiyor. Bırakasım gelmiyor.
0: Bak gördünüz mü? Evet efendim, şimdi hızlı hızlı onu da açıyoruz. Ben burada çiziklerini atıyorum.
1: Dört tane ya, sen onu biraz kaydırman lazım sanki, değil mi? Önce yumurta sürüp sonra mı kek? Önce tabii, evet evet öyle. Çiziklerin arası beyaz kalıyor.
0: Şöyle yumurtalı sütüm var. Bismillahirrahmanirrahim. Güzelce sürüyorum.
1: Bol bol sür Nermin. Hepsi gitsin onun.
0: Bakar mısınız? Nasıl bir katmer oldu? Aman ya Rabbim, dedirtecek. Bugün ekrandan bir dakika kalkmıyorsunuz. Bu güzel tariflerle.
1: Ve bizimle oluyorsunuz.
0: Bizimle oluyorsunuz. Şöyle. Tamam, diğer tarif geliyor hemen zaten. Diğer tarife de başlıyoruz. Oo, bakar mısınız? Gayet güzel oldu. Diğer tarifimiz neydi? Oo, çilekli bir pasta yapıyoruz. Onun malzemeleri bence direkt buraya koyabiliriz. Çok da güzel olur. Direkt onunla devam edeceğiz. Yayının ilk yarının bitmesine çok az dakika kaldı.
1: Benim merdanem kurtarmıyor artık Nermin.
0: Alıyorum senden hemen.
1: Bence al ve git istersen.
0: Orada açacak yerim yok. Geleyim mi?
1: Ama onu yağlayıp katlasaydın ya.
0: Katlayayım mı ki, dedim yapışmasın.
1: Ha, ben katladım. Yapışır sandım mı? Ayol. Niye yapışsın? Yok yok. İçine alacağız hemen.
0: Şöyle. Şöyle.
1: Ben dedim Nermin'im katladı, beni bekliyor.
0: Ben dedim yapışmasın, bir sere serpe.
1: Allah vermesin, yerime rahatlığım yok. Kabıma biriktiriyorum. Şimdi sen bir burada kal.

0: Opa. İlahi. Şimdi. Ben temizlik işimi bitirdim. Ve gidiyorum Nermin.
1: Ben onu...
0: Ne istiyorsun?
1: Un.
0: Aa. Kabından boş. Alsana kabını.
1: Şimdi çilekli bir pasta getirecek Serpil malzemelerini. Var ya bayılacaksınız. Herkesin evinde favori olacak değil mi Serpil?
0: Yapması kolay. Görseli olay. Lezzeti bomba.
1: Nasıl buldun bugün kazanacak izleyicileri açıklama yöntemini mi?
0: Bence gayet güzel ama reklamda vermeyelim. Bence açıklamayı da sürpriz yap.
1: Vallahi reklam dönecek. Şöyle. Siz balık poğaça gördünüz mü hiç? Biz balık poğaça yapacağız bugün efendim. Yanlış duymadınız. O şekliyle hem masalarınızı lezzetlendirecek hem sunumlara farklılık katacak bir tarif olacak. Bilginiz olsun.
0: Şimdi. Bir su bardağı şekerim. Sütüm ve sıvı yağımı da verdim. Böyle çok uğraşmışsınız, çok zorlanmışsınız gibi gözükse de inanılmaz pratik, inanılmaz kolay bir pasta. Hemen reklam arasında malzemeyi bence edinip
1: Bizimle birlikte yapın hemen.
0: bence de yapın. Koyun dolaba. Çocuklar akşam.
1: Gayet iyi oldu. Bir kere daha dönüyorum ve içine alıyorum. Allah Allah, katmere bak. Sivas'ın eşsiz katmeri. Çizikleriyle, üzerinin
0: Sivas.
1: sosuyla. Birazcık böyle bakmayın zaman aldığını. Kaç dakikada yaptık aşağı yukarı? 20-25 dakikada bak.
0: Yoğurmada dahi.
1: Yoğurma içinde 20-25 dakika. Bu çok büyük bir dakika değil hamur işi için. Çok sıkılacağınız bir şey de yok. Çünkü hamur açmak gerçekten dünyanın en keyifli sanat diyebileceğimiz terapi. Gerçekten yoğurması ayrı, açması ayrı. O yüzden şimdi biz size bunu en güzel şekilde sunmaya
0: Şimdi.
1: çalışıyoruz. Sizler de en güzel şekilde evde yapacağınıza eminim. Bak,
0: Nermin
1: aldım
0: bir de
1: ortaya bismillah.
0: öyle değil mi? Ev ortamında gayet relax, gayet rahat
1: Ya ev
0: bir
1: ortamı gibi olur
0: şekilde
1: mu ya?
0: yapacaksınız. O yüzden sizin şey daha güzel olacak. Niye biz jiletimize şey almadık ki?
1: Neyi?
0: Kesiklerini. Pürüzsüz bir çizik atmalıyız Nermin'im.
1: Fıstıklı bıçağım vardı, hemen öyle yaptım.
0: Fark ettim biliyor musun şu an? Gönder tatlım.
1: Evet. Şöyle iyice yağladım. Son yağına kadar kullandım. Aldım. Katmerde
0: Kumcuma varlık
1: deyince
0: içinde yokluk
1: birazcık yağ
0: yaşatıyoruz.
1: yani.
0: Bunu biraz reklam arasında mayalandıralım mı Nermin?
1: Valla dinlense güzel olur, kat kat
0: Ben
1: ayrılır.
0: sana söyleyeyim dinlendirelim.
1: Bakar mısınız? Şöyle.
0: Atmayalım fırına. Hı?
1: Kekin çırpıcısı her şey hazır mı? Hemen onu da çırpıp fırına veririz.
0: Her şeyimiz hazır.
1: Tamam,
0: Tatlım sen
1: geliyorum
0: bir
1: buraya.
0: rahat ol. Nermin
1: Burayı
0: nefes mutfağı
1: Serpil'e
0: burası.
1: bırakıyorum. Ben diğer tarife geçiyorum. Burası Serpil'e emanet o zaman.
0: Sen gönder gelsin.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Hop hop. Şimdi.
1: Elimi yıkıyorum ve size harika bir tarif hazırlıyoruz. Bakar mısınız?
0: Ben senin
1: Allah.
0: şimdi silikonunu çırpma.
1: Bu çöreğin katlama şekli de
0: Bu arada
1: sende.
0: ben bunu sayayım ister misin?
1: Say malzemeyi, ben de elimi yıkayayım.
0: Ha okey tamam malzemeyi sayayım ben bu arada
1: Tamam.
0: sana. Çilekli pasta için 2 adet yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ, limon kabuğu rendesi, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, aldığı kadar un kullanacağız keki için. Islatmak için yarım çay bardağı sıvı yağımız var. Muhallebisi için 3 su bardağı süt, 5 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta, 1 adet yumurta sarısı, 1 paket vanilya, 2 yemek kaşığı tereyağı. Üzerini süslemek için çilek, nane yaprakları ve Antep fıstığı var aktüel.
1: Kalıbımız hazır mı?

0: şimdi.
1: Şurada.
0: Ya unutma.
1: Şimdi onu ben sana...
0: Efendim malzemeyi saydı. Ben hemen kekini fırına vereceğim. Çünkü o esnada pişsin istiyorum. Serpil onu güzelce bana yağlasın. Bak sıvı yağ ile yağlıyorsun. O yapışırsa beni hiç alakadar etmez.
1: Serpil.
0: Şöyle.
1: Allah'ım böyle ver de şu an...
0: yavaş yavaş.
1: Kuruntu tohumlarım ekildi.
0: Gelme. Ne yapıyoruz?
1: Kulaklığımı çıkarın.
0: İçine koyuyoruz. Haydi efendim, mutfakta sesler coştu. Zamanla yarışıyoruz. Beyaz TV'de günün en lezzetli anı. Efendim şöyle sütümüzü içerisine verip kekimizi çırpmaya devam ediyoruz. Burada en önemli nokta şeker ve yumurtanın güzelce eritiyor olmamız. İçine yağımı ekliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Sütle ıslatacağız üstünü. Şöyle bir limon kabuğum var. Rendelenmiş. Haydi bismillah.
1: Korkudan tek tek çukurlarını, bunu bir dahaki sefere yapıp dolaba atalım Özlem.
0: Bence de onu.
1: Bu benim gerçekten vaktimi...
0: Kabartma tozu. Ve
1: çok
0: vanilya.
1: Çalıyordu.
0: Nasıl korktu ama?
1: Korktum, yalan yok. Bir cesaretle atacaktım aslında da.
0: Şöyle güzelce çırpmaya devam ediyoruz, tamam mı?
1: Senin yüzünden atamadım yani.
0: Şöyle Allah'ım yarabbim, bak bak bak bak.
1: Şimdi burası tamamdır Nermin Hanım, değil mi?
0: Benim için okey.
1: Ortadan ikiye kesip.
0: Aynen, ortadan ikiye kesip katlama yapacaksın. Sırf birazcık da esneteceksin. Bakın efendim, ben de kekini çırptım. Bu çilekli pastaya doyamayacaksınız. Bir pastacı kreması yapacağım dakikalar sonrasında.
1: Ben sizin yerinizde olsam reklamda kalırdım.
0: Karşıma bakar mısınız? Hey, şunları topluyorum hemen.
1: Sana bir şey söyleyeceğim, inanmayacaksın. Ama samimi söylüyorum, hamur milföy gibi kat kat. Kestiğim yeri göstermek istiyorum aslında. Bakar mısınız?
0: Oldu.
1: Bak şimdi.
0: Evet, şu an hemen bir spatula yardımıyla gönderiyorum.
1: Spatula yanındaydı.
0: Kaldırmışsın galiba. Bismillahirrahmanirrahim. Bak, bak, bak, bak. Nermin'in Enfes Mutfağı'nın keyifli izleyicileri ne izleyeceğini biliyor. Günün menüsünü birlikte belirliyoruz. Şöyle güzelce sıyırıyorum. Haydi bakalım. Ve bu önceden arada ısıttığımız fırına vereceğim. Harika bir kreması var. Bu kremayı her türlü kekinizde, pastanızda kullanabileceksiniz. Çok da seveceğiniz bir krema olacak. Pişen bir krema. Uzun zamandır böyle pişen bir krema yapmamıştım. Şimdi bugün ekranda bizimle olursanız sizlerle pişen kremanın detaylarını göstereceğim. Hatta Özlem şu tencereyi yıka dönüşte. Serpik onu pişirirken ben diğer tarif yaparım. Şunun için de yapalım. Tamam mı? Şöyle.
1: Çok beğendi. Evet. Dayanamadı ve kullanıyordu sunucu.
0: Efendim, önceden ısıttığımız 180 derecelik fırına Serpil buraya getirsin. Ben de buraya koyuyorum. Dakikalar sonrasında

Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak. Gelin.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi.
1: Otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de

0: tadı hala aynı. Özlenmenin. Vefanın tadı hala aynı.
1: Sen seversin diye aldım.
0: Onu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
2: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde CP yüzey temizlik havlusu çeşitleri 75 lira.
3: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
4: Arkadaşlar!
5: Az mı, az mı,
4: az mı? Size bir sürprizim var. Ozmo Cool'un bol sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
5: Az mı?
6: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
4: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
3: L'Oréal Paris Elsev'den Big Hair'de yenileyici hacim spreyi. 3 saniyede hacimli görünen saçlar. Hemen keşfet.
7: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
8: Çok iyi.
9: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Her anında 80 yıldır.
10: Bu çarşamba 2 litre tarım kredi Anadolu Riviera zeytinyağı KOP'ta sadece 445 lira.
11: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
12: Aracını Twingg satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Twingg satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Siparişiniz.
7: Ve Pepsi'niz.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
12: Her ev güzel istikbal.
13: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
14: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lezzetli yeni paketlerinde.
15: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
16: Bankam Tom Bank, kartım Hadi.
17: Söylemezsem olmaz. Artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
18: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
19: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
20: Vay, baloncuklu Lipton mu?
19: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
21: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.

0: Hatta güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ver Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacak. Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan pas. Magnum, pas peşindeysen.
6: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
7: Bellona, Bellona.
8: 3, 2, 1, 0.
9: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam.net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: aşkım.
1: Tam da leslik. Sevince.
2: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
3: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: 18-24 Temmuz arasında BİM'de kardele makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Şafak küp şeker 57 lira 50 kuruş yerine 50 lira.
9: Bim bim bim kalbimde benim bim bim.
10: Ha! Maydanoz.

0: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Bu çarşamba 2 litre tarım kredi Anadolu Riviera zeytinyağı KOP'ta sadece 445 lira.
4: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
5: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş dön-

0: yiyen, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
1: dürümü. A101'de haftanın yıldızları. Lipton Yellow Label çay 280 lira. Tarabya tam yağlı taze kaşar peyniri 375 lira.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
7: Efendim, kaldığımız yerden devam ediyorum. Şekeri ekledik. Unu, nişastası, güzel bakın pastacı kreması tadında bir krema yapıyoruz şu an. Nişastasıyla bir karıştırıyor Serpil onu güzelce bakın içerisine.
8: Yeni tencereyi de yıkadım ha.
7: Bak getirdim. Bakın yepyeni tencereyi deneyimliyoruz.
8: Bence 5-10 dakika içinde yazacak şimdi zaten.
7: Allah'ım şuna
8: İlk
7: bakar
8: Hamza
7: mısınız?
8: Bey sonra. Sence oldu mu? Bir içine kürdan
7: tamam,
8: vereyim
7: böyle.
8: Mi?
7: Bir kürdanına bakacağım onun.
8: Yok ya hançer gibi sapla gitsin.
7: Saplayayım mı?
8: Bence sapla.
7: Pişmiş. Evet evet pişmiş. Bir dakika sonra alayım ama.
8: Şey böreklerimiz.
7: Börek
8: şey,
7: çok pardon, güzel kabarmış. Bakar mısınız?
8: Nasıl?
7: Katmerleri.
8: Allahu Ekber şuna bak bak
7: Allah
8: bak.
7: Allah
8: bak.
7: Deyip geliyordu.
8: Annesini poç bir çevirsem mi?
7: Şu an bence dursun. Bir tık sonra çevirelim.
8: Okey tamam.
7: Şöyle 200 derecede yavaş yavaş kabarmaya devam etsin. Ve biz efendim sıradaki tarife geçiyoruz. Serpil kovuğunu hazırlarken. Gel ben canım. De balık poğaça yapacağım. 5 adet milföy yaprağımız. İçinde 4-5 adet haşlanmış patatesimiz. Yarım çay bardağı da sıvı yağ. Tuz, akbiber, kırmızı toz biber, kaşar peyniri dilimleri. Şu an niye güldüm? Üzeri için bir adet yumurta sarısı, susam, zeytinyağı. Bu üç harcı mı yapmış öncesinde?
8: Evet.
7: Şöyle güzelce baharatlarını ben yedirdim patateslere tamam
8: minicik
7: mı?
8: Minicik yağ verdim sana ki baharatla böyle çözülsün
7: tamam,
8: diye.
7: Tamam şimdi sana size minicik bir şey yapacağım. İçine de hafif yağ koyacağım.
8: Ben koydum. Ben buraya tereyağımı ekledim. Vanilyasını da veriyorum ve kapatıyorum efendim bunun altını da.
7: Hadi gelin hep beraber balık yapıyoruz.
8: Önce pastamızı çıkarsa mıydık Nermin'in başlamadan ona? Ne dersin?
7: Bence pastanın keki soğuması lazım. O yüzden bekletelim onu biz.
8: İnşallah çıkacak. İnşallah.
7: Yağladın o kadar yani. Tecrübeli kadınsın yani. Herhalde eline yüzüne bulaştırmazsın diye düşünüyorum.
8: Allahu Ekber. Gel. Şuraya gel.
7: Anne keke gibi kokuyor.
8: Şimdi şunu çıkaralım Nermin inşallah çıkacak.
7: Katmer katmer.
8: O da mı geldi? Allah'ım gelmeye başladı mı da hepsi birden geliyor bunların be.
7: Var ya.
8: Gönder. Ha çeviriyor.
7: Hop. Of Allah Allah.
8: Hadi gönder. Nermin şu keki güzel. Çevirmen lazım hemen ki soğuması lazım. Sen orada bırakamam. Bak.
7: İlk sıcağı çıkmazsa bu böyle hamurlaşır.
8: Ama yere koyalım.
7: Serpil
8: taşa koyalım.
7: Beni.
8: Vallahi çıkar. Ben, yok.
7: Görme hocam. Döndürüyorum.
8: Çıkacak o şimdi çıkacak. Ha şeyi görmesen. Ben hemen şey yapayım. Çıkacak. Çıkacak ya. Kaç yandan bakayım bir tane bakayım.
7: Niye ağladın sana ya? Vur bir iki kere üstüne bıçakla. Kırma sunumumu. Tamam dur. Git sen.
8: Ay çıkmıyor. Vallahi çıkmadı. Vallahi çıkmadı.
7: Çıkmadı. Vallahi çıkmadı billahi çıkmadı.
8: Tansiyonum çıktı. Olur mu? Vallahi. Şunu çevir çocuğum ben şunu ver rolla. Rahat ol. Rahat ol çıkmadı.
7: Bir dur.
8: Elime. Tamam boş ver.
7: Kaldı mı tatlısız?
8: Ben parmaklarımla koparırım diyor adam.
7: O var ya o.
8: Bu
7: yok bugün
8: bırak,
7: protein tamam. Yedin sen.
8: Bir don. Çekilin. Ne yapayım?
7: Ney Serpil ney?
8: Sıcak ya ondan
7: kaç aylıksın bir dur.

0: başta dinlemedin.
1: Ama ben çıkar diye düşünmüştüm. Bir kere daha dene, daha deneme.
0: Ben buraya elini koysam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen büyüksün yarabbim.
1: Vur yere. Dur. Hayır.
0: Gelmiyor.
1: Bak bırak.
0: Vallahi gelmiyor bak.
1: Vallahi gelmiyor, billahi gelmiyor.
0: Böyle bir dursun. O birinin kendini emiyle salsın kendini. Oh. Ben burada balık yapayım.
1: Şimdi.
0: Hepimiz rahatladık.
1: Özlem kendime de sana da ceza kesiyorum ceza olarak. Bir kek daha yapıyoruz.
0: Hepimiz tamam. Rahatladık. Hadi bak yapıştı oh. Hamurlarımız.
1: Gel.
0: Alo.
1: Yüreğime bir su serpildi.
0: Hamurlarımız yapıştı.
1: Yapıştı mı? Hatta yani çekil.
0: Ben koyuyorum kumuşmuş. Sana. Veriyorum. Sen orada balıkları şekillendir tamam mı?
1: Hı, yapıştı.
0: Bak şöyle yaptık ilk başta.
1: Bir tane de kaşar dilimi koyabilirsin demişim için ha.
0: Sonra koyacağım. Bunu kapatayım.
1: Şey çatalla onu şey yapayım ben ezik.
0: Bak şunu şöyle yapıyoruz önce. Tamam mı? Ver bakayım.
1: Şey yapsaydık daha.
0: Bu taraftan hoş gözükecek.
1: Ha ama işte bu taraftan. Aa niye yapıştın ayol? Kaç ben bunları doldurayım.
0: Çok sıcak Serpil ko.
1: Fark ettim hayat. Vallahi fark ettim sen de
0: sıcak
1: çok
0: sıcak Serpil ko. Yemin o hamur edin. Bakar mısın şimdi balığımı birisini yaptım.
1: Gözü duruyor daha bir neyse dakika. Gözünü koyacağız sonra.
0: Ağzını da yapmak lazım.
1: Şey zeytinin burada.
0: Neyi taktiğini vermiş izleyicim.
1: Ne demiş?
0: Nemli bez koyun demişler üzülmeyin demişler.
1: Yok anam yok yok.
0: Bak
1: yok.
0: İlk balık. Kırmızı balık derede.
1: Gölde gölde.
0: Kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor. Ben derede.
1: Yüzdürdüm. Gölde gölde. Gölde aşkım o göl.
0: Şöyle göl. Aldım bak.
1: Göle sok.
0: Şöyle bastırdım. Tamam mı?
1: Kuyruklarını iyice yapıştırın Ermin'im.
0: Şuradan böyle açtım.
1: Kalkıp gitmesinler. Ay niye çıkmadı şimdi o kek?
0: Çıkacak mı Özlem? Özlem de çok iddialı bu konuda. İzleyicim demiş hadi koyayım.
1: Nem ya da soğusun şimdi kırılmasın. Tamam soğusun bırakalım soğusun. Yok yok yok gördüm gördüm.
0: Çıkmamış değil mi?
1: Yok. Tamam tamam sorun yok biz yapacağız Özlem'le ikimiz. El ele tutuşacağız.
0: İki dakika sonra
1: ceza.
0: Tekrardan deneyeceğiz. Siz yeter ki içinizi iyi tutun izleyicim.
1: Tabii gel tut bakalım. Ellerim titriyor.
0: Titrir misin titrir misin?
1: Hı hı tabii.
0: Siz alışkınız.
1: Pastayı nasıl yapacaksak?
0: Bak şurayı şöyle bir oyduk. Hı. Tamam mı?
1: Gözlerini koy annesi. Kes ikiye ben geliyorum. Ay marmanım çöktü.
0: Şöyle bir ağzını yap.
1: Çöktü. Rahat ol.
0: Bunlar yemek yemek istiyor.
1: Kim istiyor?
0: Balıklar.
1: Ha, aynı yöne baksın annesi onunla.
0: 6 tane yeter bize.
1: Ne yapalım koklayalım mı Nermin? Niye ki?
0: Bunu da var ya. Bunu da var ya.
1: Götüreceğiz gezmeye de götüreceğiz. Misafirliğe boş mu gideceğiz? Vallahi davete.
0: Maşallah kendinden geçmiş.
1: Ama şey, rahat çalıştık. Şeylerin üstüne mi getirdin? Çentikle.
0: Evet, evet. Şöyle.
1: Tamam.
0: Çok tatlısınız. Yerim sizi.
1: Bir de bana gülüyordun sabah.
0: İş eğitimine döndük artık. Artık iş eğitimine döndük. Artık.
1: Ne yapalım?
0: İş eğitimi okullarda Serpil'le.
1: Yapın annem çocuklara.
0: Yazın. Derse başlıyoruz. Ama sınıfından gastronomi yetişilir mi? Yetişilir.
1: Evet. Çocuk yaşta aşılıyoruz. Tohumlarımıza ektik.
0: Gözünü yapıyorum şimdi.
1: İkiye kes zeytinle. Daha fazla yapma ki rahat çalış.
0: Yok gözünü yapacağım. Şöyle koyayım mı?
1: Ha be. Bu şeylerini de yap. Deliklerini de yap annesi pullarını, yüzgeçlerini.
0: Yapacağım. Gözlerini Allah yapayım annesi. Önce bir hı. Görsünler.
1: Benim balığım ton balığı oldu.
0: Kırmızı balık derede.
1: Soktu hayvanı dereye göl göl.

0: Vallahi. Ben yuvaya giderken bu müzik vardı.
1: Kırmızı alsan kaç.
0: Sonra benden 4 kuşak sonra o kırmızı balık gölde diye gidiyordu.
1: Bak göl.
0: Sen dere dedin Nermin.
1: Ama dere

0: Derede var. Bak o da şeyde denizde.
1: Bu onu boş ver. O 150 yıllık.
0: Şeyimiz ha kürdanımız burada.
1: Göbeğini del annesi. Nefesler alsın oradan ha. Bak. Vallahi kekte aklım çalışamıyorum şu anda. Katmerimizi yakmayalım Nermin'im. Katmer gitti. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun.
0: Hep Halil Hoca'nın yüzünden. Hep onun yüzünden. Ancak gülsün şarkıya. Ancak gülsün.
1: Ağlar o öyle deyince.
0: Budurmasal kırmızı balık mısın? Yemek yerken kaçarsın.
1: Budurmasal kırmızı balık mısın?
0: Yemez
1: giriyor.
0: Yaklaşmadı.
1: Bu durumda sen kırmızı balık mısın?
2: Yok sensin kırmızı.
1: Balıkçı Hasan'ım ben.
0: O balıkçı Hasan.
1: Sen görürsün bak Akdoğan.
0: Allah'ım sen nasıl bir şey oydun annem? Gözünü yesinler.
1: Tabii. Siz ne yayın güzel... öncesi de bana beni
0: ama
1: yiyordu.
0: Ama iş teknik dedim ben ona.
1: Yayın öncesi de beni yedi.
0: İş eğitimi yapıyoruz Serpil.
1: Serpil artık iş eğitimine geçmişsin dedi bana. Allah'ım kek niye öyle oldu ben anlamadım. Yok donduracağız.
0: Serkan hocam balıkla çalışmamızı nasıl buldunuz?
1: Origami. Japon tepsi.
0: Ekrandan nasıl gözüküyor hocam?
1: Japon katlaması.
0: Serkan hocam bayıldı. Hocam, yönetmenimiz şey sevdi tamam.
1: Sen ağzını çok büyük yaptın. Olsun benimkiler hep aç.
0: Benimki... Sen sana benzemişler.
1: Benimkiler bak şiş. Bastırma şişko ve şey.
0: Doyurmuyoruz güzel.
1: Ağzını minik yap.
0: Ama bak hocam minik çok beğendi. Ekrandaki görsel çok iyi dedi.
1: Nermin ben kötü bir şey saçar yapar
0: bak,
1: mıyım?
0: Bak bak.
1: Ama Nermin'im vallahi balıkları pirana gibi. Allah verme ya Rabbil alemin. Ağza baksana.
0: Şimdi bunlar açıkmış. Nermin'in enfes mutfağında pişecek olan lezzetleri bekliyorlar. Sen
1: annesi ben sana söyleyeyim mi?
0: Sadece 3 tane daha alabilir o kadar.
1: Ben senin dostan var ya ponçik ponçik keserim onun ağzını.
0: Yok ben böyle kestim Serpil.
1: Ama seninki piyano
0: bunlar mutlu çupraymış. Hoca öyle söyledi. O kadar mutlular ki.
1: Evet benziyor
0: baksana
1: hocam.
0: Ekrandaki görüntüye var.
1: Çupra da benziyor daha hocam
0: çok
1: vallahi.
0: Güzel oldu hakikaten ha. Kızlar nasıl ama buldunuz ben, balıklarımı?
1: Ben Japon balığı yapmıştım aslında.
0: Balıklarımı nasıl buldunuz? Bak.
1: Hani şunları bari bir açı var Allah'a sak.
0: Bak sen. O sıcak diye elim gevşetmeyeyim diye. Bak.
1: Evet, ay birisi kulağımı çınlatıyor. Minnak yap annem böyle böyle şey tombul etli dudaklı yap onu. Böyle kesme.
0: Şöyle koydum. Vallahi çok güzel olduk be. Bu da Rize'ye gelsin. Karadeniz'e gelsin.
1: Karadeniz çuprası mı yapıyoruz?
0: Evet. Alayım. Ve sıradaki kekimizin
1: Nermin şu kuyruklarına iki tane daha çatal batırsana düzelemesinler.
0: Yapacağım da biraz sıkıştırayım.
1: Sıkıştır bunları da koyayım bu hamurlarım şey olmuş benim ne yapayım ben bunları?
0: Onu düşündüm.
1: Ha gene biri ağlıyor.
0: Olaylar karıştı. Hoca merkezi iyi mi? Sıkıntı yok değil mi?
1: Yok oradan gelmiyor zaten.
0: Kırmızı balık gölde. Ne oldu hocam?
2: Kırmızı balık kaçmış ağlıyor.
0: Sana diyor Serpil.
1: Kırmızı balık kaçmış ağlıyor mu? Kesin aktüel yemiştir onu. Allah yemiştir o. Var ya yemin ederim.
0: Evet.
1: Hoppa.
0: Aç kalmış. Bunların ağzı gitmiş.
1: Allah vermesin seninki ya pirana gibi lan.
0: Sondakiler aç kaldı. Vah vah vah. Kıyamam.
1: Niye aç kaldı ki?
0: Ağızları kapalı.
1: Ha daha şey yapacağız onu. O doyurmuş yavrum karnını. Hiç ihtiyacı yok öyle şeylere. Daha yumurta sarısını sürmedik onların ha. Zeytinleri öyle mi koysaydık acaba?
0: Yok şimdi ben sürerim sıkıntı yok.
1: Ay ay Allah'ım sana çok şükür. Önce Rabbim kekimi de çıkarmayı nasip et bana inşallah. Olmadı Özlem'le ikimiz kek
0: artık
1: yapacağız.
0: Artık bilmiyorum. Aa hediyemi çıkarmadım.
1: Oy. Ne yapıyorsun? Aklım çıktı.
0: Eğildim dizim ağrıyor ya. Aa. Var mı indirim?

0: Aa, vallahi gitti aklım. Akşam 5.575.000 adım atmasaydın tatlım.
1: 5.000 adım atmışım.
0: Ayağı ağrıyor, hala yürüyeceğim diyor.
1: Ama biraz başlamam lazımmış.
0: Tabii kasla. Profesörlerden daha iyi biliyor benim sunucum.
1: Ama profesörler dedi.
0: Tabii tabii.
1: Yavaş yavaş başlamam.
0: Onların dediği ilacı kullanıyor musun? Ya canımın içi. Hey.
1: Gözü orada.
0: Kimin, benim mi?
1: Gözü olanın gözü çıksın.
0: Amin. Ben şimdi kuyruklarımı daha güzel yapacağım bunun, bak. Bu benim balığım.
1: Hepsinin gözü de kırmızı. Bilsin ki mavi olsaydı.
0: Senle kelebek yapardık.
1: Şimdi o pişince ağzıma az kalmayacak. Sen mık mık ediyorsun ama anca kapanacak. Sen Mifo'nun kaç kat kabardığını biliyor musun?
0: Evet biliyorum. Hey. Senin bakış açın şu an rahmetli kaynanam gibi. Elimle yaptım. Ağzımla da yerim ben onu diyorsun.
1: Çok güzel oldu. Maşallah. Subhanallah. Birazdan onlar bir kabaracak.
0: Ay benimkisi çileğe benzedi ayol. Tövbe estağfurullah.
1: Evet sen çok deldin. Balığıma. Bakayım ama ekranda çok hoş gözüktü. Valla billahi bak. Aslında bunun içine balıklı bir iç harç da yapılırmış Serpil.
0: Balığın içine balık mı koyayım Nami?
1: Fena olmazmış.
0: Yok yok.
1: Şimdi birazdan dakikalar sonrasında o kremamız inşallah taşlaşmamıştır. Taşlaşmamıştır diye umut ediyorum.
0: Taşlaşamaz o. Hani şuralarına da kanatlarına çarpar mısın?
1: Dakikalar sonrasında efendim size inanılmaz bir görsel. Kekten çıkamayan, kalıptan çıkamayan kek. Allah nasip ederse. Çok farklı bir sunum. Bilmiyorum. Bakalım Serpil Hanım ne yaptı bize.
0: Vallahi bak bu Japon kuyruğu. Şüpheniz,
1: bir lokma yağ koysana sana.
0: Tamam. Şüphemiz mi vardı Nermin Hanım bunda?
1: Çok az yeter.
0: Ben toparlanıyorum. Ama dudaklarını da getirir misin rica etsem? Köfte dudaklı onlar baksana.
1: Bugünkü iş eğitimi dersimizde çocuklar tombiş tombiş balıklar yapıyoruz. İçindeki patatesiyle lezzetlendiriyoruz. Anaokulu öğretmeni gibi oldum. Ve sonrasında da hapur hapur yiyoruz. Hazır mısınız? Evet sesi de geldi İsveriş'den. Tamam. Hep birlikte devam ediyoruz. Susamı niye koydun onlara? Bir susamları eksikti.
0: Pulları? Ha sen niye gülüyorsun şimdi beni? Bak bugün önce kesin bir şeyler oluyor biliyor musun? Bu aktüel var ya.
1: Kırmızı balık gölde.
0: Ay çok sen yersin sen Gülgül. Bak sana verecek
1: yüzüyor.
0: Mi? Sana yok.
1: Balıkçı Hasan geliyor. Olta alsın. Attın mı oltanı?
0: Atmam, oltaya bu aktüel takılır istemem.
1: Balıkçı aktüel geliyor.
0: Şu benimkisi. Bak.
1: Vallahi bak oltasını attı. Serpil dikkat et.
2: Bunlar nasıl yemek yiyecekler? Ağızları yok.
1: Serpil öyle istedi.
0: Niye yok? Niye yok? Var. Var. Var diyorum var sana bak. Var.
1: Efendim ayrılıyoruz.
0: Ah şunu dudağa kaldır. Hemen
1: ayrılıyoruz.
0: Dur. Vallahi dudağa kaldı.
1: Ayrılıyoruz.
0: Bu benimkisi. Bak annesi bak. Ha.
1: Havaya kaldırdı bir de. Efendim kırmızı balıklar, kırmızı gözlü balıklar fırına girerken Nermin'in enfes mutfağında dakikalar sonrasında olmayan kekimizle efsane bir görsel hazırlayacağız. Olmayan kekimizde. Evet 180 iner. İyidir 180.
0: Ben bu kek kalıbını.
1: Milföy çok çabuk pişer. Çok dikkat ediyorsun. Gözün kulağın burada.
0: Nar gibi kızaracak. Vallahi yakarsak o balık.
1: Nefesler tutuldu. Hazır mıyız?
0: Tutma tutma. Tutma onu bırak. Tutma bırak. Nermin gözüme baksana.
1: Diğer geçelim. Tedbirli mekanda ferahlık vardır. Gel.
0: Tamam, taşın. İstediğin yere taşın. Rejiye git istersen al kekini.
1: Gideyim mi? Bir rejiye gidelim
0: ben
1: bakalım.
0: Ben rahatım sen de rahat
1: belki,
0: ol.
1: Belki Serkan Hoca çıkarır.
0: Tabii tabii.
1: Hocam hiç kek çıkardınız mı kalıptan?
0: Tabii tabii. Çıkardı.
1: Çok çıkarmış hocam çok becerikli.
0: Sen ama git git
1: diğer
0: al git.
1: Gastronomi okumuş hocam.
0: Al git al git.
1: Gel bakayım sen alttan gözükecek mi kanka?
0: Ama bir saattir

0: bir şey anlatıyorum. Bırakalım salatayı yapalım. Baktım ben. Sen hala reji diyorsun. Diyorum.
1: Özlemi kalbine mi tutacaksın?
0: Yapacak bir kek daha yapacağız. Arkada hemen malzeme şey yaparsın, oluşturalım.
2: Gel, yaklaş. Burası Nermin'in enfes mutfağı. Kök serpinin yağladığı kalıp çıkmıyorsa bıraksın şapkayı gitsin. Gel, yaklaş.
0: Ben artık niye şapka takmıyorum acaba şef şapkamı? Ama sen şapkın, dımdıkladın olayı. Sen dımdıkladın, hiç kabul etmem, hiç etmem.
2: Hemen getir, kremayla yapıştıralım. Bizde.
0: Sunucu dımdıkladı orayı.
2: Dımdıklamadım ben.
0: Evet yaptın.
2: Hayır. Orayı yaptın ben abi. Açtım öbürlerini, orası
0: yaptın.
2: Kalmış.
0: Orayı dımdıkladın.
2: Dur yapıştıracağım. Güzel çıkar. Ay.
0: Dımdıkladı, dımdıkladı, koptu.
2: Bak yapış. Yağlamamışsın.
0: Hiç alakası
2: yok. Yağlamamışsın.
0: Hiç alakası yok.
2: Çıkmıyor. Bak dımdıklıyor, çıkmıyor.
0: Hayır,
2: yağlamış.
0: Ben şey yapıyorum. Hassas
2: yağlamamışsın.
0: Hoyrat davranmıyor.
2: Yağlamamışsın.
0: Yok. Sen bana bıraksaydın.
2: Yağlamamışsın. Aha, vurmuş. Aha, mermer kırılan yazık. Bir daha dur, sezon bitti.
0: Geliyor.
2: Yağlamamışsın.
0: Yok, yağladım. Vallahi yağladım.
2: Kırılmıyor diye de hoyrat kullanmaya gerek yok.
0: Hep burada ben getir, varım getir, diye getir, hep getir. Beni şey yapıyorsun ama. Hiç şey nedir onun adı? Diğer ekip arkadaş.
2: Yapıştırdım.
0: Hocam şu malzeme dışarı taşmasın.
2: Hı. Yapıştırdım ben boşver orası.
0: Altı çıkıyor. Gözükmesin.
2: Hı. Yapıştırdım. Mis. Oldu mu? Çok güzel oldu bak. Sen kamera güzel çeksenize.
0: Nermin'im onun sütü var.
2: Ekranda bakıyorum oynuyor içinde.
0: Sütüm, sütüm, sütüm.
2: Yok yok, çırpıyorum kocam. Topak oldu.
0: Aslında sen daha şey davransaydın, o kırılmayacaktı. Sünger gibi olmuş vallahi. Senden...
2: Yağlamamışsın kek kalıbının orasına, yapışmış, ya, tutunmuş.
0: Sen izleyicimiz görmedi.
2: 50
0: sen
2: tane kaldırdın.
0: Dımdıkladın orasını, burasını böyle.
2: Aha, Nermin, korktum ben. Sen bak, sen çıkar bunu Nermin.
0: Ne dedim, ben
2: evet,
0: mi dedim?
2: Dedin, dedin.
0: Ne dedim be?
2: Özlem'le biz yapacağız onu dedin.
0: Evet. Becerememişsek ceza yapacağız abi yani.
2: Tamam yeter. Zaten yumuşak.
0: Yok yok şey olsun ki.
2: Çok ıslatma bence.
0: E tamam sen bilirsin.
2: Getirsen sunumunu da yapalım. Çileklerimle. Çok güzel bir görselimiz olacak.
0: O kadar yüksek sesle söylüyorsun ki. Vallahi yani.
2: Şimdi bizim köşeyi izleyicilerimiz çok seviyor ya Serpil.
0: Daha kısa konuş. Ha, Allah razı olsun.
2: Kız oraya bakacağım diye döktüm.
0: Niye baktın ki?
2: Ne bileyim, Özlem'le kavga ediyorsunuz ya.
0: Hayır. Diyorum ki bak ne olur bir tık yüksek sesle konuşur musun? Aksine bak böyle yapıyor Nermin. Hiçbir şey dönmüyor.
2: Niye öyle konuş acaba?
0: Bilmiyorum ki.
2: Girmiyor, girmiyor ses.
0: Ama o 5575 kez söyledi, biz de söyledik ama. Şimdi şu irileri istemiyorum. Daha bence koyma. Saç örgüsü gibi yapayım değil mi onu?
2: Bunu böyle bir V istiyorum böyle.
0: V mi?
2: Aha, etrafına da komple fıstık. Böyle bir V gelsin. Şöyle. Geliyorum ben. Altı tam parmağını yalar.
0: Bu arada çilek de şey çilek diyorum krema da. Çok nefis olmuş.
2: Çok mu nefis olmuş?
0: Niye sen bugün böyle bir koşuyorsun?
2: Spor ayakkabım var yanımda. Ondandır.
0: Ha yüzüstü mü koyacaksın?
2: Koymayayım mı yüzüstü? Çok hoş olacak.
0: Tabii sen öyle yap.
2: Balık derisi gibi.
0: Ben hiç öyle yapmayacaktım onu. Hatta ben onu bir de böyle...
2: Neyse bugün benim
0: şöyle şöyle
2: olsun.
0: Örgü yapacaktım.
2: Örgü ne ya?
0: Örgü işte.
2: Zaten yeterli. Burayı komple fıstık. İri iri doğradığımız fıstıklarla.
0: Önce bir sıra daha gel ya aşağı kadar. Dar oldu. Bu kadar çileğimiz var yani.
2: Çok güzel gözüküyor. Canlı canlı. Kanlı kanlı. Bir tane daha buraya. Evet. Tamam. Ve buraya komple onu istiyorum.
0: Yapma.
1: Şimdi fıstıklar da geliyor. Bak tencerem çok güzel. Hiç dibi bile tutmadı. Harika tencere. Şimdi sıradaki gelsin. Büyük bir ödülle çıkartıyorum. Çilek güzel. Çok güzel. Hasan Bey'in çileklerime. Allah'ın severse bir de.
3: Aktüelin V'si var orada.
1: Zaten.
0: Aktüelin V'si.
1: Zaten.
0: Halil'in V'si. Yolu kurtardık.
1: Evet. Böyle böyle. Her yerine ek. Çok hoş oldu. Çok nazik bir pasta oldu. Keki de güzel olmuş ama iyi kabartmışız.
0: Sünger gibi oldu.
1: Bakar mısınız?
0: Hı?
1: Çok başarılı. Sırada hediyemiz. Çok sevdim. Ve bu dolaba atalım.
0: Dolap onu neyine etkileyecek ki? Dolaplık bir şey yok.
1: Evet, şunu bir çıkartalım bak. Kız Serpil çok güzel olmuş.
0: Çekirdeklerini almadık mı bunu?
1: Çok güzel olmuş.
0: Neden?
1: Serpil harika olmuş. Ve şöyle.
0: Hayır canım, olur mu öyle şey?
1: Ekrandan şey yapmam. Şöyle. Bakın.

0: Her kata ayrı açılıyor.
1: Ay çok küçültmen, bak dökülüyor şeyleri.
2: Kendim için aldım köşeyi.
1: Ha, doğru ama.
2: Öbürlerine Nereye düştü? Çok güzel olmuş. Bol tereyağlı. Sen ne yapıyorsun?
1: Ne yapayım? Zeytinlere ekliyorum. Bunu böyle bir çatal alıp ağzını açacak halimiz yok. Şekil değil, öyle şey mi olur?
2: Bak Serpil. Boş ver.
1: Yok,
2: Hamurumuz
1: şimdi yemeyeyim
2: soğusun.
1: onu, dur.
2: Ye Serpil. Gönder. Niye arkanı dönüyorum böyle? Yemek mutluluktur Serpil. Mutlu olmak için yemelisin. Şunun çıtırtısına bakar mısınız?
1: Sana bir şey söyleyeyim mi? Nefis olmuş, nefis.
2: Şöyle yakında.
1: Bu zaten birlik ya.
2: Ben çok beğendim. Bir deneyen, bir de denemeyen. Ne yapalım? Ayşe teyze gelmiş. Akşam
1: Ha.
2: biliyorsun.
1: Şimdi sen
2: Bunlar da.
1: olsan bunu masaya böyle çekirdekli karıştırır koyar mısın?
2: Salata da yiyemezsin.
1: Bir
2: Ayıp
1: tane
2: olur.
1: al, bir saat çıkar. Bir
2: Aha,
1: tane al, bir
2: aynen.
1: saat.
2: Ayıp olur.
1: Değil mi?
2: Misafir olmaz. Çekirdeklerini ayıklayalım.
1: Yapacak bir şey yok. Böyle koyduk. O yüzden
2: Bunlar da etli
1: Serpil. Kırmızı zeytin.
2: Öyle
1: Kırmızı
2: mi?
1: zeytinin de böyle kalamata gibi olanı değil de biraz böyle eti daha az. Şeyini çok severim ben, biliyor musun böyle? Hatay'ın halhalasını bayılırım. O bana şey gibi gelir böyle. Böyle çerez gibi. Bir yerde de iyi oldu değil mi? Bak zaten şey de vardı.
2: Bunu bir karar versin.
1: Şununla alayım, bazıları çekirdeğine çok
2: Bu çok
1: yapışık.
2: farklı bir şey olacak izleyicilerim. Gerçekten bayılacaksınız buna.
1: Sen istersen ötekileri doğru, ben bunlarla sana yetişmeye çalışayım.
2: Dünyanın en lezzetli salatasını yapıyoruz. Yedi harikasından biri. Şu patates püresi çok güzel, onu kenara koyalım. Bir şeyler yapılır. Ben kesme tahtamı alıyorum.
1: Ya.
2: Tencere koyduk. Tencereyi denedik. Tencere 10 numara. Bak
1: Ya bir kere bir
2: izleyicim.
1: şey söyleyeyim,
2: Yorum yap.
1: lacivert. Çok güzel lacivert bir tencere o.
2: Yorum yapmazsan kaçar gider tenceren.
1: Şu kapların rengine aşık oldum. Klasik hep çelik çelik
2: Çok
1: çelikti.
2: beğendim ama ya. Bunu gerçekten hayran oldum. Kuru domatesli zeytin salatasında bir kase kırma yeşil zeytin. 9-10 adet kuru domatesimiz önceden suda bekletilmiş, yumuşatılmış. 1 çay bardağı ceviz içi, taze kekik. Sosunda yarım çay bardağı zeytinyağı, pardon, yarım su bardağı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı nar ekşisi, pul biber ve karabiber olacak. Hanımefendiler ve beyefendiler, Nermin Nefes Mutfağı'nda bugün
1: Kemerlerinizi bağlayın, arkanıza yaslanın efendim.
2: efsane bir yeşil zeytin salatası var. Hediyenin birini de bir tencere daha, 2 tane mi kaldı tencere? Bir tane mi kaldı? Tamam. İki
1: Ay.
2: tane kaldı. İki tane kaldı. İki tanesini, bir tanesini açıklıyorum dakikalar sonrasında. Dakikalar sonrasında açıklıyorum.
1: Değil mi sana aslında?
2: Dün fincan vermiştik. Onu açıklayacağım.
1: Dün fincan, aman
2: İki
1: o.
2: fincanın birisini açıkladık. Birisi kalmıştı.
1: Ta
2: Onu
1: doğru.
2: açıklıyoruz. Şimdi ben orada oturacağım, o köşemde hakkaniyetli seçeceğim. Hiçbir yere ayrılmayın bak. Hiçbir yere
1: O
2: ayrılmayın.
1: küp yap istersen, ben küçüğüm ya.
2: Ne bileyim. Böyle yapayım dedim bugün ama. Balık yanmasın.
1: Bir baktım ona. Sanki daha
2: Domatesim
1: var.
2: de
1: Biraz derecesi
2: güzelmiş.
1: düşük de kalmış
2: Ekşi
1: ha.
2: ekşi. Domates de güzelmiş. Rengi
1: Ayşe'ye mesaj göndermek istiyorum. Olur mu? Müsaade
2: ben
1: eder misiniz?
2: konuşmuyorum Ayşe ile.
1: Öyle mi?
2: Küstüm.
1: Tamam, ben mesajımı göndereyim. Gönderiyorum. Canım Ayşe'cim, kıymetlim. Yaklaşık 3 hafta, 3 hafta oldu. Daha doğrusu 4 hafta oldu sana yazdım. Dönmüyorsun. Kaldım ürünsüz. Hadi Ayşe, hadi canım.
2: Doğal. Doğal besleniyoruz biz. İzleyicilerimize evet. doğal sunumlar yapıyoruz.
1: Evet. Ayşe bizi unuttu. Üreten çalışan kadın.
2: Bence yeterli.
1: Fine dining bir tabak yapayım diyorsun.
2: Efendim. Şöyle güzelce koyduk domateslerimi.
1: Canım arkadaşım oturup
2: doğrayacağım.
1: İstesek vakit şey olur, güzel olur. Hı?
2: Şimdi bunu biraz sosunda bekleteceğim kasede. Hemen sunum tabağına almayacağım Serpil'im.
1: Ha, çek birbirlerini.
2: Tabii tabii. Birbiriyle güzelce dolsun. Sanki safrana yatmış iki tane cevizim.
1: Evet değil mi? Aralarında gördüm onu da.
2: Sarı sarı. Evet.
1: Ben baktım.
2: Cevizi. Sağ ol, Allah razı olsun.
1: Yanda aktüel sana balık yok. Ben tatlımı aldım. Hı hı.
2: Biz de öyle diyorduk.
1: Gezmeye gideceğiz aktüel. Giderken onu götüreceğiz. Sana tatlı yok canım.
2: Tatlı gidiyor bugün.
1: Yarına kendini sakla.
2: Şöyle cevizi de içine koyuyorum. Böyle düşe gelir böyle. Of. Kütür kütür. Pişti mi?
1: Bence olmadı daha.
2: Bakıyorum, bakıyorum. Annem çok tatlısınız. Ne bu fırın? Yine şaştı. Biraz daha pembeleştiriyorum. 200 dereceye getirip sonra alıyoruz balıkları. Toplaya toplaya hoşuna gitti.
1: Çok. Keyif alırım böyle şeylerden.
2: Anladım biliyor musun?
1: Değil mi?
2: Geldi bana hissettim. Efendim zeytinyağımızın içerisine bir miktar nar ekşimizi koyuyoruz. Burada şeyimiz tuzlu olduğu için zeytinimiz tuz eklemiyoruz. Pul biber ve karabiber.

0: Konuşan refleks salatasına tuz atar ama atmayın ne olur.
1: Buradan böyle bakar mısınız? Çok güzel kokuyor taze kekiklerim. Onları bu böyle ayırın. Hop. Böyle. Hem aromasını değiştiriyor bu zeytin salatamızın. Hem de tabii ki lezzetine lezzet katıyor.
0: Daha yapmayacağım.
1: Şöyle. Ve bunun en önemli şeyi güzelce o sosunda bekliyor olması, tamam mı? Sosunu da güzelce dinlendirelim. Lezzetlendirelim ve sunuma hazırlayalım. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Bizim şimdi böreklerimiz kaldı değil mi?
1: Börekler fırında. Şöyle yani
0: birazcık sosluyoruz. Bu sizin zeytin kabınız olacak. Bu burada bir beklesin. Şuraları ben bir alayım mı? Gel senin temiz tarafa geç. Orası bir kalk gidelim olmuş.
1: Şöyle aldık.
0: Şu 2-3 dalı da sunumda üzerine koyalım.
1: Bunu böyle iyice o tereyağlı, pardon zeytinyağlı, baharatlı sosunu da bekletelim cevizle birlikte, tamam mı? Of yani. Domatesin o kendine has ekşiliği var ya, o da çok yakışıyor. Ama görseli de çok iddialı bir salata olacak. Şöyle bir tadına bakıyoruz hemen. Nermin Nefes Mutfağı'nda önce biz bir deneyimliyoruz. Bize bir şey olmazsa yiyebilirsiniz. Evet ve tadıyorum hemen.

0: Ortadan ikiye bölsen.
1: Bölmeli miyim diye düşünüyorum.
0: Bence bir tane böl.
1: Bence bölmeyeyim.
0: Üst üste getirelim iç katlara.
1: Çok da sevmiyorum biliyor musun ben bunları bölününce.
0: Nasıl olsa böleceğiz yerken.
1: Çok
0: güzel olmuş. Harika. Bunu daha düz bir şey mi getirsem? Sevemedim serpik onu. Şunu
1: Sen
0: versem.
1: düşünüp buluncaya kadar. Ama bu ona hiç sığmayacak canım benim.
0: Şöyle daha güzel katlarını göstereceğim.
1: Tamam, alsam birisi.
0: Bak. Of. Kaç dakikamız var? Dedin. Bir de bastığında konuşsan. Kapattın. Yok gitti.
1: Orada var bak ekranı.
0: Ama ben bilmiyorum ki kaçta gidiyoruz.
1: Biliyorum da.
0: Evet.
1: Daha var. Bence öteki şeyi de alayım geleyim ister misin?
0: Yok yok. 10 dakikamız biliyorum. Hı.
1: O yanlış mı?
0: Ne yanlış?
1: Bak. Monitördeki saat.
0: Aşkım oradan anlayamıyorum ki ben. Reklamımda var ya için içinde. Hı. Tamam niye takıldık zaten? Evet. Bakar mısınız? Of. Çok da güzel oldu. Ve şimdi balıklarım artık olmuş. Onları getiriyorum. Nar gibi kızarmışlar yemin ederim. Hemen kapatıyorum. Ve alıyorum. Bakar mısınız efendim? Allah Allah elimiz yandı.
1: Ay.
0: Bu bence ilk sıcağı çıksın. Bunları bir
1: ya,
0: kırmayalım.
1: Yavrum aralarından kaşarlar kalmış.
0: Bunu bir kırmayalım. Gel şurada 2 dakika seninle bir oturalım biz.
1: Ay bu ben.
0: Çıkartalım
1: mı kaşarım
0: böyle?
1: Kaşarım
0: kaçtı. Islanmasın altı ister misin?
1: Ama bunu buraya koydun nereye alacağız?
0: Şuraya.
1: Aktüel gelme oraya.
0: Evet. Onun şu... o altı orada güzelce solsun. Salatamız güzelce soslandı.
1: Vah yavrum gözü düştü.
0: Biz de Serpil'le şuradaki çilekleri yiyelim.
1: Gözü düştü.
0: Düştü mü gözü?
1: Baksana annesi de.
0: Pişti İttim. Artık ama
1: İttirdim.
0: Sen bütün balık mı yapmayı seversin yoksa böyle şey mi yaparsın?
1: Ne?
0: Bütün balık mı yapmayı seversin? Oraya kafasıyla birlikte yoksa kafasını ayıklatır mısın?
1: Tava yapacaksa küçük balığı kafasıyla severim. Ama büyük balığı da öyle severim.
0: Ben de.
1: Görüntüsü çok hoş gözüküyor bana.
0: Ama kafa işte benim de.
1: Ne alaka hele büyük balığın gıdısı ve şeyini yerim yani toplarım.
0: Üzülüyormuş gel.

0: dakika gel.
1: Balık
0: Oturalım.
1: bu. Ne yapayım denizden?
0: Babam çıksa yerim mi diyorsun?
1: Ben bak, o kafada bir tipim.
0: Süslü Nermin'e bak sen. Artık neyle çıkıyor?
1: Niye saklıyorsun spor ayakkabılarını?
0: Böyle giyiyorum.
1: Bakayım abi. Göster göster.
0: Yok şey gözükmesin diye. Yanda. Böyle ne yapalım artık? Dizim ağrıyor ya. Allah sizi inandırsın. Çok kötü bir şey. Gel.
1: Ya ben yemem. Sen ye.
0: Allah sizi inandırsın.
1: Ben suyum içeyim.
0: Bir ağrıyor.
1: Ay,
0: bir
1: belim ağrıt. Burada oturunca şey oluyor zaten ama düşüyor.
0: Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Senle evet hayır oynayalım mı? Senle evet hayır oynayalım. Başlıyoruz. Bir dakika. Mikrofonumu alıp geleyim. Bak evet hayır oynayacağız seninle bugün. İki dakika.
1: Şey fincanı verseydin de öyle
0: oynasın. Fincanı vereceğim. Hı. Belki masada vereceğim. Böyle açıyorum bir yandan.
1: Hadi gönder.
0: Sarp Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Açmamış. Aç aç. Aç da.
0: Adınız soyadınız?
1: Serpil Kök.
0: Nereden katılıyorsunuz?
1: İstanbul.
0: Gerçekten mi?
1: İstanbul'dan katılıyorum.
0: Nerelisiniz aslen?
1: Aslen Çorumluyum ama doğma büyüme İstanbul.
0: Anne baba?
1: Annem rahmetli, babam kısa süre evvel memleketim.
0: Anne baba nereliydi?
1: Onlar da Çorumlu.
0: İkisi de mi Çorumlu?
1: İkisi de Çorumluydu evet.
0: Kaç tane çocuk var?
1: Evet dedim ben bu arada.
0: Evet dur bir dakika olsun. Kaç tane çocuk var?
1: İki.
0: Kaç yaşlarındalar?
1: Söylemeyeyim onu buradan söylemeyeyim.
0: Söyle söyle.
1: Sonra yaşımı hesaplayıp ortaya çıkar. Şimdi
0: ne zaman kayınvalide olmayı düşünüyorsunuz?
1: Bana kalırsa ben istiyorum yani.
0: Gerçekten mi?
1: Tabii istiyorum artık.
0: En yakın zamanda diyorsunuz.
1: Hayırlısı ne zamansa Rabbim o zaman nasip edecek inşallah.
0: Kayınvalidenizle aranız nasıldı rahmetli?
1: Ben severim kayınvalidem o da beni seviyordu.
0: Eltin?
1: Yok.
0: Yok mu eltiniz?
1: Var ama yok. Yok. Yok. Yok diyorum.
0: Gerçekten mi?
1: Yani yok diyorum. Yok.
0: Görümcem var mı?
1: Bir tane.
0: Sever misin?
1: Severim.
0: Çok mu az mı?
1: Severim.
0: Çok mu az mı?
1: Ya şimdi nasıl derecelendireyim? Seviyorum işte.
0: Görümcelere genelde görmeyeyim ömrümce derler. Sizde böyle bir şey var mı?
1: Yok demem. Demem. Öyle bir şey söylemem.
0: Peki tamam. Peki siz nasıl bir görümcesiniz?
1: Bence Yasemin'e ve Dile'ye soralım. Bence ben iyi bir görümceyim. Ya. Ben adaletli davranmaya
0: çalışıyorum. İki tane mi kardeşiniz var?
1: İki erkek kardeşim var. İkisini de gelin. İki tane
0: İkisini
1: de
0: seviyor musunuz?
1: Seviyorum. İkisini de seviyorum.
0: Yani ikisinde de bir probleminiz olmadı.
1: Evet çünkü onlar...
0: Evet dediniz ve kaybettiniz efendim. Müziği verelim.
1: Dedim.
0: Hani müzik? Böyle yapıyordu ya adam.
1: Rahmetli. Erkan Yolaç.
0: Evet. Nasıldı onun müziği? Evet dediniz ve kaybettiniz diye fırlıyordu ya.
1: Yok o enerji bizde var. Canım.
0: Bana
1: kalk.
0: Yap.
1: Kalk.
0: Hadi çabuk.
1: İsim soy isim alayım.
0: Nermin Öztürk.
1: Nereden katılıyorsunuz yarışmamıza?
0: İstanbul'da.
1: İstanbul'da mı? İstanbul'da mısınız?
0: Kesinlikle İstanbul'dayım.
1: Aa, anne babam?
0: Annem babam Yugoslav.
1: Ya. Hı hı. Aa ne güzel bak görüyor musunuz?
0: Eski Yugoslavya şimdi Boşnak.
1: Kaç çocuğunuz var?
0: Nermin? Üç tane var.
1: Üç tane. Of Allah bağışlasın.
0: Amin Cemil cümlemize.
1: Aa yaş kaç?
0: Benim de yaşım 40 oldu.
1: Oldu mu?
0: Oldu oldu. 40 kere maskere.
1: Kaç olmuşsunuz?
0: Doğumlu geç.
1: Geçeyim değil mi?
0: Geç.
1: Geçtim. Ne iş yapıyorsunuz?
0: Arabam çok mu güzel? Öyle son zamanda soruyorlar ya. Ne iş yapıyorsunuz?
1: Çok, ne iş yapıyorsunuz?
0: Sunucuyum, yapımcıyım, anneyim. Her aa, şey var, her tane
1: çok
0: var.
1: Çok amaçlı, Joker gibisiniz.
0: Joker gibiyim. Bir çekiyorsunuz Joker maşallah. Geçiyor.
1: Maşallah, sandığı açtık neler çıktı içinden.
0: Kitap, kitap, kitap, kitap. Serpil Hanım.
1: Hı. Aa ne güzel, ne
0: sorun
1: güzel.
0: Sorun Serpil Hanım, bekliyorum
1: sabırsızlıkla. Balıklar dondu, dondu balıklar.
0: Serpil Hanım
1: çıkmadı.
0: Sorun, sorun. Demedim sorun. Ama o iki şeyi. Söyleyene kadar devam.
1: Demedi, kazandı. Ah.
0: Demedi, kazandı.
1: Efendim, o enerji evet. Sadece bizde kaldı.
0: Ve şunu söyleyeyim. İki kere iki evetle sizi uğurluyoruz Serpil Hanım.
1: Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık
0: efendim. Nermin Nefes Mutfağı'yla iki evetle uğurluyoruz. Ve balıklarımızı elimize alıyoruz Serpil gel.
1: Kırmızı balık gölde kıvırla kıvırla yüzüyor.
0: Şimdi gözleri kırmızı mı?
1: Tabii canım bak poğaçık poğaçık.
0: Yine mi kırmızı?
1: Tabii gözleri yine kırmızı.
0: Efendim kırmızı gözlü balıklarımızla sunumda görüştü. Dayanamadı yedi ya. Ben de yerim sen yediysen.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.

0: Ankara Medipol Üniversitesi, yarının başladığı yer.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Ben Deniz H5, işim gücüm H5. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Hiç durmak bilmiyorlar. Hiç.
6: Yine ne söyleniyorsun H5?
5: Devrelerim şişti, H5'inizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
6: Şarj olmaya mı?
5: Şarj olmaya. H5'i
7: durdurabilirsem. 16-22 Temmuz tarihleri arasında A101'de aldın aldın. Sütaş yarım yağlı süt 65 lira yerine 45 lira. İçim süt 69 lira 50 kuruş yerine 55 lira.
8: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
9: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
8: Yok mu bunun bir çaresi?
10: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
11: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
12: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
13: Çok iyi.
14: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Her anında 80 yıldır.
15: Bu çarşamba 2 litre tarım kredi Anadolu Riviera zeytinyağı KOP'ta sadece 445 lira. Bu

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Ne?

0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
2: Bellona. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Gel aşkım.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Vay, baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Çok mu terliyorsun?

0: Limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
1: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
2: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yok geldi, yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Her odanın konforu başka, Alarko Flair kliması başka. Alarko Flair Multisiplit Klima şimdi tek dış üniteye bağlanan birden fazla iç ünitesiyle tüm duvarlarda.
2: Alarko Klima, gerçek konfor.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
5: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
4: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
7: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok, 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
8: Her ev güzel istikballe.
3: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
10: Hesap basit, hesap basit.
11: Sana yetmediğim için gittin. Ödün kopuyordu hayatının sonuna kadar benimle olacaksın diye. Ama iyi ki gittin. Sayende doğru insan karşıma çıktı. Ceylan saçmalama, aç şu kapıyı.
12: Sabahları acıktı için aklı. Gününü kazanıp kurtardı diye güzel. Birçok çiçek atları gibi güzel. En tanınmış kırmızılarla açan. Bütün kara parçalarında. Afrika dahil.
13: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
14: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
15: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trink sat.
16: Abi ne yapıyoruz şu an?
17: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
18: İkisi birlikte çok iyi.
19: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
1: Bu çarşamba 2 litre tarım kredi Anadolu Riviera zeytinyağı KOP'ta sadece 445 lira.
4: Bulunmaz ben bilirim, ben bilirim. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
14: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren...

0: Domino's mısır cipsi 49 lira 50 kuruş. Ülker Dankek lokmalık kek 37 lira 50 kuruş.
1: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Güneş Cool Mix.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.

0: Evet efendim, günün en lezzetli ve tatlı krizlerine birebir hastasıyla karşınızdayız efendim. Hem görseli hem de tabii ki dokusuyla damaklarda iz bırakacak bir pastacık yaptık. Hemen yan tarafta çocuklarınızla mutfağa girip yapabileceğiniz ya da beş çaylarınıza eşlik edebilecek efsane görseli ön planda balık çıklıklar yaptık. Gözüne de böyle zeytin tanesi koyduk. O kadar hoş gözüküyor ki efendim, deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. İç harcını patatesli yaptık. Neyle istiyorsanız hazırlayabilirsiniz. Kırmızı etinden de efsane bir domatesli soslu lezzet hazırladık. Nasıl evet. Bu salata?
1: Bence gayet keyifli.
0: Tuza hiç gerek yokmuş bu arada tattım.
1: Yok hiç.
0: Zeytinin kendi tuzuyla gayet lezzetli hale geldi. Bugün Sivas bizi çok tebrik etmiş. Sivas çok güzel mesajlar göndermiş. Biz de buradan yine Sivas'a sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Ve ekranda görmüş olduğunuz Sivas katmeri ile tariflerimizi taçlandırmış bulunuyoruz. Ve bir kere daha şunu söylemek istiyorum. Yöremizin ve memleketimizin her yeri cennet, ülkemizin her yeri cennet. Sivas'ı ayrı güzel, daha önce yaptığımız şeylerimiz bambaşka güzel. Ama biz ne diyoruz? Kendi örf ve adetlerimize bağlı kalarak bu yöresel lezzetleri ekranda elimizden geldiğince sunmaya çalışıyoruz. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Nasıldı?
1: Bence çok güzel.
0: İtiraf ediyorum. Ben bir tane komple yerim.
1: Yerim. Ben çok de rahat yerim.
0: Yanına da şunu alırım.
1: Güzel.
0: Kaşık kaşık gider. Bundan da kuru bir dilim gider mi? Gider. Sonra da aynı kiloda kalır mısın? Kalırsın.
1: Neyse.
0: Bir kilo da veremezsin daha. Daha da veremezsin yani. Efendim bize ayrılan sürenin sonuna biz geldik. Yine birbirinden lezzetli tariflerin yanı sıra sizler için en kıymetli sohbet ve muhabbetimizle ekranda kalmaya çalıştık. Yarın yine aynı saatte Beyaz TV ekranlarında birbirinden lezzetli tariflerle karşınızda olacağız. Sizler bizde kalın. Yorumlarınızı ana sayfamızda muhakkak bolca yapın. Sizlerin o güzel dönüşleri bizi çok yakından ilgilendiriyor. Ne diyorduk? Evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.
1: Hoşça kalın.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: korktuğumda ve gerildiğimde olurdu dedin.
1: Evet. Başka ne zaman olacak ki zaten?
0: Böyle olduğunda annem beni cezalandırırdı demiştin.
1: Öpüp tebrik edecek hali yok ya. Tabii ki cezalandırırdı. Çok bağırırdı ama. Çok yani böyle bazen. Bazen böyle beni kollarımdan tutar böyle böyle böyle sarsardı. Hep izleri çıkardı. Sızlardı çok.

öpüp tebrik edecek hali yok ya. Tabii ki cezalandırır da. Çok bağırırdı ama. Çok yani böyle bazen. Bazen böyle beni kollarımdan tutar böyle böyle böyle sarsardı. Hep izleri çıkardı. Sızlardı çok.

0: Sizce ben sizce kötü bir çocuk muydum?
1: Yine hemen kendisine annesinin gözünden bakmaya başladı. Kötü çocuklar ne yaparlar sence?
0: İşte annelerini üzerler, kızdırırlar.
1: Senin amacın bu muydu?
0: Hayır.
1: Annem yüzüme bakmazdı demiştin demin.
0: Evet. O hep çok işi vardı zaten onun. Temizlik, çamaşır, yemek.
1: Meşgul olmadığı zamanlar ne yapardı anne?
0: Ablama bağırıp çağırırdı.
1: Başka?
0: Onu azarlardı.
1: Anladığım kadarıyla onlara senden daha çok kızıyordu.
0: Öyle.
1: Bu seni üzmüş gibi sanki.
0: Annemin bana kızmaya vakti ya da hali olmazdı ki zaten. Zaten annem benimle konuşmaya bile tenezzül etmezdi.
1: Altını ıslattığın zamanlar peki? O zaman işler değişirdi değil mi Gülben? Bazen kendimizi o kadar yalnız, o kadar görünmez, o kadar orada yokmuş gibi hissederiz ki varlığımızı ispatlamak için elimizde ne varsa ona sarılırız. Sırf ben de varım, ben de buradayım demek için. Ama bunu bilinçli yapmayız. Bedenimiz ağzımızdan çıkamayan o çığlığı atmanın bir yolunu bulur. Ben buradayım diye haykırır.
0: Ama tam tersi, ben annemin gözüne görünmemeye çalışırdım. Sırf dayak yemeyeyim diye gıkımı bile çıkarmazdım. Her dediğini yapardım onu.
1: Her dediğini yaptığında annen sana aferin deyip başını okşar mıydı?
0: Asla. Sadece azarlayacağı zaman dokunurdu. Bir tek o zaman.

0: Nasıl yani şimdi ben? Sırf annem beni görsün, bana dokunsun diye mi bunca yıldır altıma işiyorum? Ha? Ben yani ben o kadar çaresiz miymişim? Yani onun nefretine bile muhtaçmışım mı? Sırf bana dokunsun diye mi yani?
1: Her çocuk annesinin ilgisine muhtaçtır Gülben. Sevgisini alamıyorsa bile dikkatini çekmenin bir yolunu arar.
0: Öldü ama o. O çoktan öldü. Kemikleri bile kalmadı mezarda. Ben hala niye altıma işiyorum doktor? Kim bana baksın? Kim benden tiksinsin istiyorum. Bakamaz artık, o öldü. Öldü çoktan. Kimse bakamaz. Artık bana kimse sütüklü diye bağıramaz.
1: Ablam peki? O bağırır mıydı sana öyle?

0: Baban peki?
1: O hiç bakmazdı zaten.
0: Bakmaz mıydı?
1: Ama şey, bağırmazdı demek istedim.

0: Ben okulda da görünmezdim biliyor musunuz? Bir kere hoca yoklama yaptı. Yok, yok yazmış beni. Halbuki ben en arkada oturuyordum. Ben buradayım diye seslendim. Duymamış beni. İki kere seslendim. Görmemiş. O da beni yok yazmış.
1: Yarın öyle olmayacak Gülben. Herkes seni görecek, duyacak ve senin için sevinecek. Çünkü yarın senin günün. Sen o bembeyaz gelinliğinin içinde ışıl ışıl gülümserken vay be diyecekler. Gözlerimizi gelinden alamadık diyecekler. Neden biliyor musun? Çünkü mutlu bir insanı fark etmemek olanaksızdır. Sen yarın mutluluğunla ışık saçacaksın. Korkunun ışığına gölge düşürmesine izin verme, olur mu?
0: Peki ben sizce yani ne olur ne olmaz o bez gelinliğimin altına giyeyim mi? Tedbir amaçlı yani.
1: Giy tabii. İçin nasıl rahat ediyorsa öyle yap Gülben. Hiçbir sakıncası yok.

0: Keşke siz de gelebilseydiniz.
1: Artık biliyorsun, gelemesem de hep yanındayım.
2: Yarın büyük gün. Heyecanlı mısın?
1: Yok canım. Niye heyecanlı olayım Naci? Alt üstü kız kardeşim evleniyor.
2: Bu haftayı atlat diye bekledim ama yarından sonra bir cevap istiyorum senden. Bir hafta oldu.
1: Allah Allah. Koyun can derdinde kasap. Oho. Oraya kaç kişi gelecek? Senin haberin var mı Naci? Ne yapacağım diye düşünüyorum ben. Vıcık vıcık yan yana yemek yiyecekler. Hoppidi hoppidi dans edecekler, terleyecekler. Allah'ım el ele tutuşup halay çekecekler. Vallahi yani şu anda bile fena oluyorum.
2: Safiye, bu söylediğin saydığın her şey çok güzel. İnşallah bize de nasip olur.
1: Ha, rüyanda görürsün.
2: Görmüştüm var açıkçası.
1: Naci ben çok korkuyorum. Yani bir şeyleri bozmaktan, kötü yapmaktan çok korkuyorum. Yani kardeşimin düğününe gidemezsem ya da ne bileyim orada bir kriz falan geçirirsem, kötü olup erkenden kaçarsam bunlardan çok korkuyorum yani.
2: Düğüne kimle gideceksin Safiye?
1: O ne biçim soru canım? Kimle gideceğim? Aileyle, bizimkilerle birlikte gideceğim işte.
2: Kavalyen kim olacak onu soruyorum.
1: Bayram olacak Naci. Yani kim olacak? Ne saçma soru bu? Allah Allah, sen olacaksın tabii ki de. Rüyayla falan gitmeyeceksen yani.
2: Rüya mı? Aşk olsun Safiye.
1: Hayır ne bileyim. Sonuçta yanında çalışıyor, iş arkadaşın.
2: Gerçekten sana bir şey diyemiyorum. Hiçbir şey demiyorum Safiye. Yani kıskanacak kimseyi bulamadın, o kızcağızı mı gözüne kestirdin? Gerçekten mi?
1: Aman tamam. Seni denedim. Allah Allah.
2: Safiye. Ne giyeceksin düğünde, ne renk olacak?
1: Hayırdır Yıldırım, mayrık mısın? Ne yapacaksın?
2: Belki seninle uyumlu giyinmek için o renk bir şey giyerim, takım giyerim. O yüzden soruyorum.
1: Ha. Yani daha karar veremedim açıkçası. Ne bileyim, siyah olabilir ya da bordo da olabilir. Bakacağım ona. Belki bir şeyler dikerim. Daha karar veremedim.
2: Hepsi de yüzükle çok yakışır. Tamam. Şaka yaptım. Safiye, bak her şeyi çok...

0: Çok ciddiye alıyorsun. Kızı da gelersin, böyle yapma, tadını çıkar. Ablasısın sen onun. O gerilecek, sen onu gevşeteceksin, unutma.
1: Beni kim gevşetecek Naci? Ha? Ay tamam, sormadım. Allah Allah, tövbe estağfurullah. Sana da bir şey oldu yani, anlamadım. Tamam yeter Naci, gülme ne olur.

0: Bu şimdi hep beraber yiyeceğimiz son yemek mi olacak bizim?
1: O nasıl laf kız? Ağzından yel alsın. Tövbe estağfurullah.
2: Kıymetini bilelim diye söylüyor çocuk. Celallenme hemen.
3: Esat ne kadar şanslı olduğunun farkında mı acaba?
0: Niye öyle dedin ki sen şimdi?
3: Kuş cıvıltısı gibiydin sen bu evde. Şimdi nasıl olacak ben bilmiyorum.
0: Han, Allah Allah. Yani dünyanın öbür ucuna gidiyormuşum gibi konuşmasana. Ben zaten iki günde bir geleceğim buraya. Öyle anlaştık biz Esat'la.
3: Tabii.
0: Allah Allah, niye inanmıyorsun ya? Gerçekten öyle. Ben sizsiz yapamam ki zaten. Evet, zaten bütün gün işte olacak o. Ne yapacağım ki ben tek başıma? Duramam hayatta. Kaçar gelirim hemen buraya. Olmaz.
2: Olmaz öyle şey. Evde durmayı öğrenmen lazım. Sonra aranız bozulur. Çocuk eve dönünce bir karşılayacak insan, bir güler yüz bekler. Ne söyleyeceksin ona? Babamın evine kaçtın mı diyeceksin.
1: Allah Allah, ne diyecekse diyecek baba. Bu evin kapısı Gülben'e her zaman açık. O tabak da hep orada duracak. Bunun aksini düşünen de fena yanılır. Han, yesene, niye yemiyorsun?
3: Keyfim yok benim.
1: Baba hadi başla şuna.
2: Canım istemiyor.
1: Allah Allah. Neriman, fırında patates diye tutturdun. Lokma almamışsın, ye şunu.
0: Bu masada ben boş sandalye görmekten nefret ediyorum. Sanki böyle bir kere kalkan bir daha oturmayacakmış gibi geliyor.

0: Özür dilerim abi.
1: Sorun değil Neriman. Ben de buna yakın hissediyorum.
2: Ay yeter be! Allah Allah! Yeter! Kesin şunu ya, Gülben ölmüyor. Kızın şu güzel günüyle mutlu olacağınıza mateme sürüklüyorsunuz iyice. Sizin için bir sandalye eksiliyor. Ben oyun arkadaşımı kaybediyorum. Hayatımın her anının tanığını kaybediyorum ben. Siz ne diyorsunuz? Bütün gün o mutfaktayım ben. Ne yapacağım şimdi? Kiminle didişeceğim? Ha? Elmayı yanlış dilimledi diye, ekmeği çok yaktı diye ben kime söyleneceğim şimdi? Durduk yere keyfimiz yerine geldi. Aç bir radyo oynayalım diye kime diyeceğim ben şimdi? Vallahi çok fena keyfim kaçacak, ona göre söyleyeyim yani. Sizin de tadınızı kaçıracağım. Hiçbir şey söylemiyorum ama burama taş basıyorum, susuyorum. Sizin şu yaptığınıza bak ya. Surat asıp kızın gününü kahrediyorsunuz, karartıyorsunuz. Yeter ama ya. Gülben sizin ev kediniz değil. Tamam mı? Sevmek isteyen bir zahmet yanına gidecek, orada sevecek onu. Tamam, yarın erken kalkacağız. Yemiyorsanız kaldırıyorum her şeyi.
1: Abla yapma, ne olur.
2: Ay bir devrin sonu ha.
3: Abla.

Ben seni hiç yalnız bırakmayacağım ki. Yine mutfağa beraber gireceğiz. Bayram yemeklerini beraber hazırlayacağız. Ben kendi ellerimle sana doğum günü pastanı yapacağım abla.

0: Ha, Gülben. Bak bakayım aynaya bir. Ay abla. Çok güzel olmuş o. Ay sen böyle makyaj yapmayı nereden öğrendin? Anneannem öğretmişti. Ananız gibi olmayın diye. Dur, şunu da takalım. Gel bakayım. Ay, ay Gülben. Prenses mi desem, kuğu mu desem bilemedim valla.
1: Prenses de abla, prenses.
0: Ay maşallah canım benim. Dur, dur kız madem

40 yılın başı sürüyoruz. İyice kızartayım şöyle. Al al olsun. Yap yap. Ay Allah, çok beğendim. Çok beğendim.

0: Baba. Oğlum dur.
1: Kurdelenye bulmuş. Onu bir düzelteyim. Demin kurdele mi dedim ben? Hay Allah.
0: Yok baba. Papyon dedim.
2: Nasıl olmuşum? Görümce kılıklı değilim değil mi?
0: Çok hoşsun Neriman. Esra mı aldırdı sana bunu?
2: Yok, Rüya aldırdı.
1: Seninki zevkliymiş.
0: Abla, hadi bak geç kalıyoruz. Hadi çıkalım artık.
2: Tamam be, patlama. Allah Allah. Düğüne gideceğiz, dürümcüye mi gidiyoruz yani? Kız gelin oluyor, hazırlanıyor herhalde. Nasıl olmuşum ben?
1: Bizim bir Şadiye teyze vardı eskiden mahallede.
0: Baba yapma.
1: Yok ya, korkma. Çok güzel bir kızı vardı, ona benzemişsin diyecek.

0: Nasıl? Balık prensesin Adana şubesi gibi olmuşum değil mi?
1: Maşallah.
2: Çok güzelsin Gülben.
1: Esat abinin yüreğine inecek.
3: Aferin kızım. Verdiğin sözü tuttun. Bana bu günleri gösterdin. Sağ ol Gülben. Sana şunu takmak istiyorum. Anne yadigarı. Korkma. Senin değil, benim annemin de. Evlenirken kızına takarsın diye vermişti. Oğlum şunu takıver.
0: Teşekkür ederim baba.
3: Epey bekledik ama o gün geldi artık işte. İleride sen de kendi çocuğuna takarsın belki.
0: Ay baba, gözüm gibi bakacağım. Abla nasıl?
1: Çok güzelsin kardeşim, vallahi.
0: Neriman?
1: Çok yakıştı.
3: Kıskanma, sana da var. O günü görebilirsek tabii.
1: Tövbe estağfurullah.
3: Çok yakıştı. Peri kızı gibi oldu.
2: Hadi çıkalım artık.
1: Nasıl sığacağız arabaya?
2: Halledeceğim ben.
1: Ben Naci ile gideceğim.
3: Kaç model arabası?
1: 2001.
3: İyi. Yolda kalırsa ararsınız.
2: Hadi artık hadi.
1: Kız şunun duvağını biraz kısa yaptır dedim. Hep yeri sürüyor
0: kısa
1: ya.
0: Kısa ablam zaten.
1: Bu kısası. Neriman tut arkasından da. Bu artık prenses değil, bu kül kedisi.
0: Ya abla ya.
1: Kerim beyaz yani.
0: Tüpleri takacağız.
1: Tamam gel şurada tak.
0: Hadi.
1: Hadi çabuk hazırlanın. Gelin hemen. Hadi.
0: Tamam.

0: Çok güzelsin Safiye.
1: Sağ ol. Sen bir de Gülben'i görsen. Dünyanın en güzel gelini oldu kardeşim.
0: Şimdilik diyelim.

0: Hadi kızım, ağaç oldu çocuk aşağıda.
1: Gülven, ne oldu?
2: İyi misin?
1: İyi misin?
2: Gelme, gelme, bakma.

0: Neden anlamak istemiyorsun? Ben seni sevmiyorum.
1: Bunu da al. Al lütfen.
2: İyi misin güzelim?
3: Çok iyiyim. Gidebiliriz.

0: Hay maşallah. Nasıl da değişmiş. Tipine bakın şunu.
1: Çok güzel olmuş.

0: Tamam. Allah üstüme geldi.
1: Tamam tamam.
2: Yeter yeter.
0: Tuz.
1: Ya hadi gidelim. Hadi. Hadi geçelim.
0: Abla hep üstüme şey oldu. Ay Allah Allah. Yavaş yavaş dikkat et. Sıktı mı fıs fıs? Sıkıyorum abla. Eteğimi tutayım. Ne yapacağımı şaşırdım.
3: Battı. Her yer battı zaten Neriman. Tutamıyorsun.
0: Tuttum. Şimdi açıldı.
1: Neriman ver bana. Ben sıkayım.
3: Ne bakıyorsun? Tutamıyor işte. Görmedin mi? Battı hep.
1: Tamam hadi gel
2: ben. Geçeyim o zaman.
3: Geç hadi. Ay ya. Pislendi ya.
0: Hiçbir şey olmadı.

0: Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk.
0: Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz.
1: Ben bileğimi burktum da kusura bakmayın. Tokalaşamıyorum o yüzden.
2: Ya işte Safiye Hanım'ın bünyesi biraz zayıf Tuncay. İdare edeceğiz artık.
1: Efendim eşlerinizle tanışmıştık ama sizlerle tanışamamıştık. Ben Gülben'in ablası Safiye.
3: Ekrem ben.
4: Tuncay ben. Memnun oldum.
5: Ben de Hasan. Memnun oldum.
1: Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Size masanızı pistin hemen yanında yaptık efendim. Kurtlarınızı rahat rahat dökün diye.
2: Hiç şüpheniz olmasın. Köz köz oturacak halimiz yok herhalde Esat'ımızın düğününde.
1: Tabii. Yediğiniz onca karbonhidrat nasıl gidecek yoksa, değil mi?
0: Hoş geldiniz.
1: Merhaba.
0: Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim.
4: Hayırlı olsun.
1: Tekrar hoş geldiniz Fosil Bey. Bu ne şıklık. Baya baya şık olmuşsunuz siz ya.
6: Siz de çok güzel olmuşsunuz Safiye Hanım.
1: Aman yok canım. Acık süslendik, bir şey değil.
0: Merhaba.
1: Hoş geldin Kıvırcık. Pembeliğe çok bakma.

0: Evet, şahitlerimiz de geldiğine göre artık törene başlayabiliriz.
1: Allah'ım, han nerede kaldı abla? Çok en önemli şahidimiz daha henüz gelmedi de çok çok önemli. Ama gelmek üzeredir inşallah. Biraz onu beklesek.
2: Nerede han?

0: Yok artık. Daha neler ya?
1: Siz... Bayılacağım şimdi. Çok şaşırdım. Hoş geldiniz.
2: Lütfen rahat ol. Bayanlar ve baylar... Hepinize merhaba. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz.
3: Nasıl ya?
4: Esat'cığım hadi iyisin bak, nikah şahidin idolün oldu. Ay darısı başıma inşallah. Sizce benim düğünüme de Ajda gelir mi?
0: Sanmıyorum.
1: O kadar şaşkınım ki yani. Şimdi düşüp bayılıvereceğim şurada.
2: Esat'cığım lütfen rahat ol. Biz bizeyiz burada.
1: Şey hayır yani ben size o kadar hayranım ki. Küçükken hep büyüyünce Selami Şahin olacağım ben dermişim. Hatta yani bıyıklarım ilk çıkmaya başladığı zaman sizinkilere benzetmeye çalışmıştım. Gülben sen biliyor muydun yoksa bu hayranlığını?
3: Esat yani bunu benim bilmeme ihtimal...

0: muallim olabilir mi sence?
1: Ya size kim ulaştı? Han? Abi sen yaptın değil mi bunu?
2: Gülben'le ikimiz yaptık diyelim.
1: Ya inanamıyorum ya. Çok mutluyum şu an. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
3: Teşekkür ederim. Evet, misafirlerimizi fazla bekletmeyelim. Nikahı kıyalım ve sevenler de birbirine kavuşsun.
0: Evet, gerçekten bizim için de sürpriz oldu. Tekrar hoş geldiniz.
3: Teşekkür ederim efendim.
0: Değerli konuklar ve sevgili misafirler, Gülben ve Esat çiftinin nikah törenine hepiniz hoş geldiniz. Gülben Hanım ve Esat Bey, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Dairesi'ne evlenmek için başvurdunuz. Yaptığımız incelemeye göre de evliliğinizle ilgili yasal bir engelinizin bulunmadığı tespit edildi.
4: Çiş var çiş. Kanuna aykırı bu nikah.
0: Şimdi bugün burada konuklarınızın ve şahitlerinizin önünde evlilik beyanınızı sözlü olarak almak istiyorum. Sayın Gülben Derenoğlu, kendi özgür iradenizle hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan Sayın Esat Bilen'i ömür boyu eş olarak kabul ediyor musunuz?

0: evet. 22 yılın her günü ve ömrümün sonuna kadar evet.
1: Çok seviyor belli bakışlarından.
0: Evet evet Selami Bey. Vallahi ne siz sorun ne ben söyleyeyim efendim.
2: Ya bir yastıkta kocayın ortopedik olsun ama birbiriniz ortopedik sevin.
3: Sayın Esat Bilen, kendi özgür iradenizle hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan Sayın Gülben Derenoğlu'nu ömür boyu eşliğe kabul ediyor musunuz?

0: Sizler de buna şahitlik ediyor musunuz?
1: Evet.
2: Evet.
1: Evet efendim.
0: Buyurun. Ben de sizleri Türk Medeni Kanunu'nun bana verdiği yetkiye dayanarak karı koca ilan ediyorum. Ve mutluluklar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun.

0: sakın öpeyim deme, incirleri dökülmüş. Bu fırsat varken lütfen hadi bakalım öp.
1: Öpebilir miyim?
2: Gecelerimiz.
0: Mutluluklar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Abla, Gülben. Gel buraya.

0: Allah mutlu etsin oğlum. Çok mutlu oldun inşallah.
1: Annem benim ya. İyi ki benim annemsin be.
0: İyi ki benim oğlumsun. İyi ki benim kızımsın.

Evet, sevgili Gülben ve Esat, mutlu olduğunuzu gözlerinizden okuyorum. Pırıl pırıl parlıyor. Allah mesut etsin ya Rabbim. Ve buradaki bulunan bütün bekarlara aynı dilekleri sunuyorum. Böyle mutlu bir gece, mutlu bir evlilik yapsınlar. Ben 36 senedir evliyim ve çok çok çok mutluyum. Tanrı sizlere de o yılları nasip etsin. Benim yaşıma geldiğiniz zaman aynı sözleri, aynı mutluluğu anlatmanız nasip olsun diyorum. Ve şimdi bütün sevenlere armağan ediyorum bu şarkımı. Gitme, sana muhtacım ve dansa davet ediyorum.

0: Yok değilim. Baksana ne kadarmış.
1: Onu demedim. Seninki gelmemiş ya.
0: Uzattım. Kim benimki?
1: Muhtacım ellerine. Dans edelim mi? Gittim. Arkadaş dans edeceğiz. Isırmayacağım, korkma.
0: Şimdi peki. Bomboş
1: ellerim. Çok centilmensin. Seni çağırır.
0: Yaş

0: Safiye. Dans edelim mi?
1: Naci, orası çok kalabalık şu anda. Yapamam. Belki sonra.
0: Sonra mı? Selami Şahin söylüyor. Sonrası yok ki Safiye.
1: Havasız orası. Gerçekten yapamam.
0: Peki. Ona da peki.

0: Çok teşekkürler.
1: Evet, gördüm ki bu şarkımda göz göze bakışıp aşık olan çok kişi var. Dilerim ki daha sonra yine aynı mutluluğu yaşasınlar. Hepinize sonsuz teşekkürler, sonsuz saygılar sunuyorum, mutluluklar diliyorum.
0: Teşekkür ederim.
2: Gitmemişsin.
3: Esat düğüne kaldı, dedi gitmedim.
2: Teşekkür ederim. Dans için yani.
3: Ben teşekkür ederim.

0: Hala karşı mısın taşınmaya?
1: Esra lütfen. Bak ne güzel pozitif bir enerji var. Şimdi yapmayalım.
2: Dans edelim mi?
0: Yok ya. Etmeyeyim. Aa siz Rüya ile dans etsenize.
2: Kıvırcık o.
0: Anılcım benim saçım fön.
2: Senin suretin hoşuma gidiyor.
0: Neyi?
1: Yüzün diyor işte. Yani suratın.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Annem yaparsın.
7: İstersen yaparsın. Önemli olan oraya çıkıp içindeki gücü göstermen.
8: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara.

0: Yeni kolajen lifter serisi.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
0: L'Oréal Paris Elsev'den Big Hair'de yenileyici hacim spreyi. 3 saniyede hacimli görünen saçlar. Hemen keşfet.
5: Bu çarşamba 2 litre tarım kredi Anadolu Riviera zeytinyağı KOP'ta sadece 445 lira.
6: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
7: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
8: Dondurma gibi değil, dondurma. Golf.
9: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dimes Cool Mix.
10: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı. İçim rahat laktozsuz sütü gönlü.

0: da dolu tarafından bak.
1: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.

0: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot. Her anın double shot Ice
1: Break. Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hadi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
3: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: Siparişiniz
5: ve Pepsi'niz.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
8: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
9: Bellona. Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
10: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
11: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
12: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Patron, gel oğlum buraya.
2: Ya.
3: Hemen döneceğim tatlım.
1: Aferin oğluma, gel otur. Hadi eve gidiyoruz.
3: Patron dur.
1: Patron ne yapıyorsun oğlum sen? Patron dur dedim sana.
4: Patron çıldırdın mı?
1: Aa, iyice söz dinlemez oldun.
3: Pardon canım, nerede kalmıştık?
5: Sen var ya sen.
6: Red Bull kanatlandırır.
7: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steel. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: denenlere büyük şest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel istikballe.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Vay, baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
5: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Pepsi ile hepsi güzel.
9: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
10: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yok geldi, yiyelim şöyle.
11: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
10: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Türkiye'nin paese bellissimo.
3: Evladım, gel biz seni bırakalım, gel.
2: Ragazzi, mi hanno appena...
3: Aç bu çocuk, karnını doyuralım.
4: Açıp olmayalım.
5: Güvendiğimiz yere gidelim.
3: Pisti.
4: Pisti.
2: Ragazzi, sen una nuova macchina.
6: Ustam, koptu herhalde, canı çekti.
7: Biz de opete çekelim.
8: İz, iz, baslama.
9: Afiyet olsun.
2: Ragazzi, selfie.
10: Geldi çıtır çıtır festi.
2: Festi.
11: Tatlılar.
12: Festi.
2: En festi.
13: Vediamo se pure questa mi porterà da Opet.
3: Opet diyor o zaman.
14: Sandviçleri, tatlıları, meyve suları, kahveleri ve birbirinden güzel lezzetleriyle...
15: Festi en festi.
14: Opet'lerde festi.
16: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
17: Milo Çek, Milo Sil, Milo Puf, Milo Puf Puf.
18: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
19: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
20: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarım tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde ho.

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Bu çarşamba 2 litre tarım kredi Anadolu Riviera zeytinyağı KOP'ta sadece 445 lira.
3: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
4: Geleceğim Medipol, o güzel ufukları hazırlayan Medipol.
5: Ankara Medipol Üniversitesi, yarının başladığı yer.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
1: Çok ay ben kendim evim ya, sen bu kadar mutlu olmazdım ya. Çok çok çok güzel yıllarınız olsun, tamam mı? Çok güzel dertleşin, ne bileyim çok gülün. Birbirinizi hiç yalnız hissettirmeyin.
2: Sağ ol Esra ya, vallahi iyi ki varsın.
3: Bir de bu söylediklerin hepsini en çok da sen hak ediyorsun, biliyor musun? Çok hak ediyorsun sen de yani. Yani inşallah gönlüne göre biri çıksın karşına, amin.
1: Ya Gülmem, benden geçti artık. Ben biraz diyorum, gönül mü eğlendirsin?
3: Aa.
1: Senin şu Kemal var ya arkadaşın.
2: Evet.
1: O dans etmeyi sever mi?
2: Sever, çok sever.
1: İyi valla.
3: Ben de kalkayım.
2: Sen nereye?
3: Tuvalete.
2: Neden? İyi misin? Bir şey mi var?
1: Esat'cığım ne demek neden? Aa, biçim soru bu. Altına mı şey? Altına mı şişesin kız yani? Aa, şuna bak, kıpkırmızı oldu. Bu sensiz kalamıyor ha, farkındasın. Zor yani senin işin. Kızım artık utanma, o senin kocan. Ay çok komiksiniz ha.
2: Gülben, her şey yolunda mı?
3: Yolunda, yolunda. Korkulacak bir şey yok. İyiyim yani.
2: İyisin. Ha. Tamam.

0: İyi misin?
1: Çok.
0: Hadi gel dans edelim. Gel.
1: Gel, gel, gel, gel, gel.
2: Ay bu ne ayol böyle? Avrupa Birliği'ne girdik de haberimiz mi yok? Çalın şöyle bizim havalardan. Değil mi?
3: Hadi beyler.
2: Allah'ım ya Rabbim ya. Duramadı. Yine duramadı. Hayır, o kadar meraklıysan git hamamda göbek at yani. Pes. Ne hevesmiş bu.
4: Öyle değil mi Safiye? İnsanlar en çok bu kısımdan keyif alıyorlar.
2: Öyle mi? O zaman sen de davullu zurnalı düğün yaparsın kendine Naci. Ha? O zaman eğlenirsin sen de.
4: Olur, öyle yaparım Safiye.
2: Ben akustik seviyorum daha çok. Onu tercih ediyorum. Ama tabii klarnet de severim.

0: ortalık çok fena külotlu çorap koktu. Söyledi bir açsınlar camı pencereyi bir şey.
1: Gülben saçmalama. Oraya gidersek kaparlar bizi aralarına. Sakın bir şey deme. Açtırırız sonra. Bana bak. İyi misin sen? Her şey yolunda mı? Geçiyorum. İyi misin?
0: Abla çok iyiyim. Merak etme. Hatta bana verdiğin bezi giymiştim. Deri çıkardım biliyor musun?
1: Ha. Emin misin? Çıkarmasa mıydın acaba?
0: Eminim abla.

0: Hadi Gülben ya, ne kadar uzattın. Hadi az şu çiçeği artık.
1: Ben ortadayım.
0: Okşan Hanım ama siz de yani.
1: Olamaz, hayır,
0: çok komiksiniz.
1: Sen de öne çık bakayım kendinize.
2: Abla lütfen geçer misin? Bak Esra çok uzun. Kapı verir Allah.
0: Ay Gülben Allah aşkına at artık ya. Burada Gülben bekliyoruz böyle. Bana bak Okşan ortaya atma, yana doğru.
1: Gülben duydum. Ne dediğini duydum. Ne dediğini duydum.
0: Okşan zaten almış.
3: Sen evlenmeyi değil de nişanlanmayı tercih ediyorsun.
2: Aynen öyle Hikmet amcacığım, onu tercih ediyorum.
0: Okşan Hanım siz de yani.
1: Ay heyecanlandım.
2: Tamam tamam, hadi atacağım şimdi ben.
0: Hadi at. Hazırsanız.
2: Aa Okşan'a bak, ne hevesli çıktı ya.
0: Tamam hadi atıyorum bu sefer. Bir, iki, üç.
4: Evet, evet. Sana çiçek kaptın, nasıl güzel.
0: Çok güzel.
4: İyi bir çaba değil mi?
0: Evet.
4: Güzel bir çaba oldu aslında.
1: Şahane.
0: Çiçek kaşı yapmış.
4: Of. Güzel değil mi? Ne olacak?
5: Hadi biz de gidelim mi?
2: Gidelim.
5: Tutayım mı?
2: Hayır. İkinizi de tebrik ederim. Bir ömür boyu mutluluklar.
5: Sağ ol Ceylan. Beni kırmayıp geldiğin için de sağ ol.
2: Ne demek?
0: Allah Allah. Bir yere mi gidiyordun ki?
2: Var öyle bir planım.
0: Ha. İyi, iyi yolculuklar o zaman sana. Sağ ol geldiğin için.
2: Sen de sağ ol.
5: Gel hadi.
4: İyi akşamlar.
2: Abla.
0: Gülben,
2: biz gidiyoruz.
0: Çok güzel bir düğündü kardeşim. Her şey çok güzeldi. Bol şakalı, bol neşeli. Bol hüzünlü.
2: Değil mi? Güzeldi. Ama zaten Selami Şahin vardı abla. Sıkılamazdı kimse değil mi? Kimse sıkılmadı çünkü.
0: Çok güzeldi Gülben. Sen içini ferah tut. Siz de çok güzeldiniz. Ben inanıyorum. Sen çok mutlu olacaksın. Çok mutlu olacaksınız ama sen yine de bana söz ver Gülben.
2: Söz abla. Çok mutlu olacağız. Ama sen de bana söz ver. Çok bekletme onu. Korkmaktan korkma abla. Gidiyoruz biz.
0: Tamam hadi.
2: Ama geliriz yani Esra'ya.
5: İyi geceler.
2: Hadi.
1: Çok güzeldi.
2: Ya sen de.
6: Hadi
2: gidelim.

0: Beklemez baba. Beklemesin de zaten.
1: Aman hiç karartma. Şurada bir düğün keyfimiz vardı.
2: Naci hadi biz de gidelim artık, herkes gitti.
3: Bir 10 dakika bekleyelim sonra çıkalım. Dışarısı kalabalık şimdi, senin için söylüyorum.
2: Ama babalar gidiyor.
3: İyi de seni ben bırakacağım zaten Safiye.

0: Naci, kapandı burası. Sen bana bir şey falan mı diyecektin? Ne oldu?
1: Bir şey demeyeceğim Safiye. Ama bu dansı bana borçlusun.

0: Naci biliyorum. Yani bir cevap bekliyorsun benden. Haklısın da. Ama işte Gülben'in telaşı, koşturmacamız derken...
1: Hayır. Artık sormayacağım sana. Sen hazır olduğunda söylersin.

0: gelmiştin. Orada dans edememiştik, hatırlıyor musun? O günden beri ben bu anı bekledim, biliyor musun?
1: Biliyorum Naci. Günlüğünde okumuştum. Ne tesadüf, benim de günlüğümde

0: sabaha kadar dans edelim mi?
1: Olmaz, havasız burası.
0: Bahçe var.
1: Saçmalama, dışarıda donarız.
0: Neyse.

0: Etme sana muhtacım, gözümde nursun.
1: Daha çok zamanımız var. Tacım.
0: Beni öldür öyle ki yaşamak için. Senin sevgine muhtacım. Gitme, gitme sana muhtacım. Muhtacım sözlerine, muhtacım gözlerine. Ruhumu ısıtacak.

0: dur Esat, sakatlanacağız.
1: Ya ellerimi temizlemiştim Gülben, gerçekten.
0: Onu demiyorum ki ben, belin tutulacak.
1: Ama prensesler odalarına böyle kucakta taşınırlar.
0: Odalarına mı?
1: Evet.
0: Şey, indirir beni, tamam, tamam. Aa, bu ne? Bunlar ne?
1: Annemler hazırlamış işte öyle. Yarın sabah uyandığımda ilk seni göreceğim Gülben. Bunu düşünmek bile acayip mutlu ediyor beni, biliyor musun? Sen nasıl uyuyorsun mesela, onu da bilmiyorum. Uyanınca nasıl oluyorsun, onu da bilmiyorum. Huysuz musun, tatlı mı?
0: Şey, tatlıyımdır.
1: Ya. Kahvaltıda kaç tane çay içiyorsun? Sonra dişini fırçalarken şarkı söylüyor musun? Bunları da bilmiyorum. Ama yarın ve ertesi gün ve ertesi gün ve ertesi gün hepsini tek tek öğreneceğim.
0: Bir sürü fotoğrafımız oldu, değil mi?
1: Evet, bir sürü, ne güzel.
0: Şey, bir de Esat, balayı için ısrar etmediğin için teşekkür ederim. Yani başka zaman gideriz, olur mu? Çünkü şimdi böyle bu kadar değişiklik beni zorlar yani.
1: Gülben, senin olduğun her yer bana balayı zaten.
0: Şey, tamam, ben o zaman temizleneyim şimdi. Odam nerede benim?
1: Odamız demek istedin herhalde.
0: Yok, hayır, odam, giyinebileceğim bir oda yani. Soyunabileceğim. Çünkü ben gelinliğimi de asacağım. Artık bunu yarın elimde yıkayacağım. Şimdi çok geç oldu da.
1: Şey, yani giyinme odasını mı soruyorsun?
0: Evet, onu demek istiyorum. Giyinip soyunabileceğim bir oda.
1: Heh, tamam. Yukarıda, solda. Küçük oda.
0: Tamam. Sen ne yapacaksın? Sen de hadi bir duş al istersen, böyle bir ferahlarsın, rahatlarsın.
1: Geç oldu, ben yarın gireyim diyordum.
0: Ama dışarıdan geldik. Yani, yani o kadar insanın içinde.
1: Tamam, tamam, haklısın. O zaman ben de bir 5 dakika giriyorum hemen.
0: Tamam, ben de odada alayım, öbür odada alayım. Zaten havlum, her şeyim vardı, çeyizim de var yani. Tamam.
1: Tamam. O zaman yarım saat sonra görüşüyoruz.
0: Yarım mı? Hayır, sen ona 1 saat de. 1 saat de yani, çünkü bunlar zor yani, bunu çıkarmak çok zor, biliyor musun? Kolay değil öyle.
1: Yardım etmemi ister misin?
0: Hayır, hayır. Hiç istemem ben. Kendim hallederim vallahi.
1: Şey diye diyorum Gülben, fermuarı çok yukarıda ya, açamazsın onu yani.
0: Yok yok, yukarıda değil, hemen şurada, ben hallederim, hiç merak etme sen.
1: Yukarıda ama canım, dön bak bir. Dön Gülben. Dön bir bakayım, dur. Bayağı yukarıda işte Gülben.
0: Yok.
1: Ben onu açayım ki rahat et sen. Tamam. Dur.
0: Tamam, bitti, çekelim, tamam.
1: Tamam.

0: Açtım zaten. Sen halledersin gerisini. Hadi.
1: Ha şey, sen çık. Sırtım şimdi açılmasın. Sen çık, ben geliyorum.
0: Tamam, ben gideyim. Hadi görüşürüz.
1: Allah'ım, ben ne yapacağım? Bu keşke hemen uyusak, hemen sabah olsa. Nasıl olacak ki o öyle yan yana?

0: Gülmem. Ne işin var senin burada?
1: Yapamadım ha. Yapamadım. Duramadım bu evde. Ben de... Ne olur gönderme beni geri.

0: Dışarıda mıydın?
1: Bayağıdır hem de.
0: Ha. Şey ya, ben çok yorgunum. Sen de çok yorgunsun değil mi? Ben bittim vallahi. Yani gözüme çok fena uyku giriyor çok. Gözlerim kapanıyor. Kramplar giriyor her yerime.
2: Anlamadım. Ağrın mı var?
0: Evet.
2: Neren ağrıyor canım?
0: Her yerim.
2: Üzüldüm bak. Ne yapayım istersin senin için? Omuzlarını ovayım mı?
0: Asla. Yani şey... öyle demek istemedim. Hani şimdi sen de çok yorgunsun ya. Kıyamam yani seni yormaya. Esat. Bak burası çok önemli. Ben seni gerçekten çok seviyorum. Anlıyorsun değil mi?

0: Çok iyiydiniz Gülben. Her şey yolundaydı.
1: Başkasıyla aynı odada olmak.
0: Esat'la bile mi?
1: Bir de şey abla. Biz onunla... Yani biz işte düğünden sonra bir de biz...
0: Gelir misin sen Gülben? Tamam belli. Yat uyu. Sabah kalkar gidersin. Esat'a da mesaj at. Çocuk merak eder. Uyanır bulamazsa yüreği ağzına gelir.
1: Attım zaten abla. Ama ya benden nefret ederse?
2: Eder. Uyanmış tutamadım.
3: İlk sabahınızda seni yanında görmezse bir daha sana güvenmez Gülben. Kendimden biliyorum. Sakat kalır evliliğiniz kızım. Bunu ona yapma Gülben. O senin için ailesiz kalmayı göze aldı. Onun ailesi sensin artık. Ama ilk günden sırtını dönersen olmaz. Hadi. Dön artık evine.
0: Baba görmüyor musun? Kız ne kadar üzülmüş, korkmuş. Kalsın işte burada sabah gider. Esat halden anlar.
3: Anlamak zorunda değil Safiye. Anlamasın zaten.

0: Baba, Esat annem gibi değil.
1: Annen de annen gibi değildi başta. Yalnızlık onu bu hale getirdi. Ben bu hale getirdim. Sırtımı döndüm. Hayallerini öldürdüm.

0: ya.
1: Aynı şey değil ki baba.
0: Oğlum, Gülben'i götür evine teslim et. Artık o evli bir kadın. Yerini yurdunu bilsin.
2: Hani bu kapı hep bana açıktı baba?
0: Bugün değil kızım. Bugün olmaz. Mümkünse Esat'a bir şey söyleme. İlk geceden kaçtığını bilmesin. Kusuru kendisinde arar sonra.

0: Gülven, sen babaya bakma. Onun aklı kendi yaşadıklarına gitti. Hadi geç yat odana.
1: Baba haklı abla. Esat bunu hiç hak etmiyor. Hiç. Bu bende kalabilir mi? Bir süreliğine en azından.

0: İyi misin?
1: Düzelir miyim sence? Bir gün bu ev benim evimmiş gibi hisseder miyim?
0: Esat'ın olduğu her yeri sen kendi evin gibi hissedersin. Bir kere kaçmıştın ona. Çıkaramamıştık seni onun evinden.
1: O zaman başkaydı her şey.
0: Neymiş başka olan?
1: Gelip beni alacağınızı biliyordum.

0: Bir. İki. Üç. Dört.
1: Abla ben çıkıyorum. Bir şey diyor musun?
0: Han, Gülben'i merak ediyorum ben. Bir arasak mı acaba?
1: Aramayalım şimdi. Daha uyanmamışlardır. Hem bırakalım biraz alışsın değil mi?
0: Sen kahvaltı etmeyecek misin? Bak yumurta falan yapıyorum.
1: Çok iş var. Esat da yok.
0: İyi tamam sen git.
1: Abla merak etme o iyi olacak.
0: Söylemesi kolay tabii.
1: Yapma şöyle. Sevmediği biriyle evlenmedi ki Gülben. Çocukluk aşkıyla evlendi.
0: O senin anlayabileceğin bir şey değil han. Tamam uzatma sen git işine hadi.
1: İstersen kalayım biraz seninle. Gülben de yok Sayman'a yardım ederim.
0: İstemem yaparım ben.

0: Abla abla, hadi en son üçte kaldın. Devam et. Yoksa baba aç kalacak. Abla, sen sakın evlenme. Bak seni de kapının önüne koyarlar. Defol çıktı bu derler. Sakatız biz abla. Kafadan sakat. Aa, Naci'nin yüzüme bakayım. Yazık. Esat benimkini geri istemedi bak. Uğursuzdur, sen de kalsın dedi. Ay eyvahlar olsun. Ay tekmeliyor. Of. Ay çok yazık. Babası onu sevmeyecek. Çünkü o da bizim gibi kontak. İnşallah kız olmaz abla. Bizim ailenin kadınları malum. Tamam, hadi abla devam et. Üste kaldın, hadi.
1: Duymuyorum. Duymuyorum, git. Git, duymuyorum. Kaçta kaldım ben? Kim miydi? Şu muydu? Allah'ım ne yapacağım ben ya? Arayıp soramıyorum da, iyi mi acaba? Ne yapacağım ben olsun?
2: Neden hep güçlü görünmek zorunda hissediyorsun kendini? Hı? Niye ödün kopuyor birine ihtiyaç duyacağım diye?

0: Şükür sağ olun. Of Allah'ım sağ olun. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Uyudun mu iyi, uyudun mu?
1: Çok.
0: Ben de çok. Allah'ım ağzım kokuyor mu acaba?
1: Ne oldu Gülben?
0: İstedim. İyi. Demek ki çok iyi uyudun. Öyle mi? Oh ne güzel.
1: Hı hı. Deliksiz hem de.
0: Oh. Deliksiz. Çok rahatladım. Aman yani çok iyi olmuş. Çünkü insanın deliksiz uyuması çok güzel bir şey. Tamam. O zaman şu an dünyanın en güzel kahvaltısını hak ettin.
1: Dur. Hiç zahmet etme şimdi. Saat erken daha. Ben bu saatte bir şey yemem ki.
0: Erken mi?
1: Hı.
0: Sabah 9 ama erken mi diyorsun?
1: Ya sen istiyorsan sana eşlik edebilirim tabii.
0: Evet ben çok açım. Karnım gurulduyor. Çok acıktım yani. Hadi çıkalım kahvaltımıza hadi. Edelim kahvaltımızı edelim hadi.
1: Tamam. Yani yardım edeyim hazırlarken diyeceğim ama istemezsin herhalde.
0: Yok hayır istemiyorum. Çünkü benim için yani bana çok mutluluk veriyor. Böyle sana kahvaltı hazırlamak, sofra hazırlamak. O yüzden hep hayalini kurduğum bir şey yani benim.
1: Tamam, olur.
0: Tamam.
1: Şey peki, çıkmadan bir konuşabilir miyiz seninle? Gelsene böyle.
0: Tamam, kahvaltıda konuşalım. Olur mu? Hadi kahvaltıda, ben bir banyoya gideyim, geleyim kahvaltıda konuşuruz.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi.
1: Arkadaşlar size bir sürprizim var. Osmo Cool.
2: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
3: Bu çarşamba 2 litre tarım kredi Anadolu Riviera zeytinyağı KOP'ta sadece 445 lira.
4: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
5: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi,
6: dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
7: Tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
8: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
9: Her anın Double Shot Ice Break.
10: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
11: Ne?

0: Galatasaray öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Pepsi ile hepsi güzel.
8: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak vaza seti hediye. Bellona,
9: Bellona. Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
10: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
12: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
15: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Her odanın konforu başka, Alarko Flair kliması başka. Alarko Flair Multisplit Klima şimdi tek dış üniteye bağlanan birden fazla iç ünitesiyle tüm duvarlarda.
4: Alarko Klima, gerçek konfor.
5: Uyandıralım! Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
6: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
3: Abi, ne yapıyoruz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
5: Bu da hala peşimde.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: 18-24 Temmuz arasında BİM'de kardele makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Şafak küp şeker 57 lira 50 kuruş yerine 50 lira.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
10: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet. Obsessor. Yeah. Silver
11: moon. Got me flowing. Every drop. Got the magic flowing. Obsessor'un yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
12: Fıstık gibi. O zaman Obsessor.
13: Bu çarşamba 2 litre tarım kredi Anadolu Riviera zeytinyağı KOP'ta sadece 445 lira.
14: Bulunmaz. Ben bilirim. Ben bilirim.
15: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
16: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
17: Ya sen istiyorsan sana eşlik edebilirim tabii.
18: Evet, ben çok açım. Karnım gurulduyor. Çok çok acıktım yani. Hadi çıkalım kahvaltımıza, hadi. Edelim kahvaltımızı edelim, hadi.
17: Tamam. Yani yardım edeyim hazırlarken diyeceğim ama istemezsin herhalde.
18: Yok, hayır, istemiyorum. Çünkü benim için yani bana çok mutluluk veriyor. Böyle sana kahvaltı hazırlamak, sofra hazırlamak. O yüzden hep hayalini kurduğum bir şey yani benim.
17: Tamam, olur.
18: Tamam.
17: Şey, peki çıkmadan bir konuşabilir miyiz seninle? Gelsene böyle.
18: Kahvaltıda konuşalım. Olur mu? Hadi kahvaltıda. Ben bir banyoya gideyim, geleyim, kahvaltıda konuşuruz.

0: Burada mıydın? Görmemişim.
1: Çok mutluyum Esat. Demin avluda isimlerimizi görünce o zaman anladım. Mutluyum galiba. Yani mutluluğa alışmak hemen olmuyor. Öyle kolay olmuyor ama. Yapacağım. Söz veriyorum. Sen de mutlu musun? Niye susuyorsun?
0: Mutluyum. Yani çok mutluyum tabii. Sadece işte ben de biraz şaşkınım da ondan herhalde.
1: Tamam. Tamam. Yumurtanı nasıl seversin? Rafadan mı olsun katı mı? Yani cıvık sevmezsin diye tahmin ediyorum.
0: Hepsi olur, fark etmez.
1: Hayır, ben en sevdiğini soruyorum. En istediğin gibi olsun her şey diye.
0: Rafadan olsun o zaman.
1: Ha, tamam Rafadan. Bir de şey, bu ekmeği nasıl şey yapıyoruz? Ne, yani bayramı kim buranın?
0: Ben gider alırım ekmeği. Buranın bayramı yok. Yani kapıcımız yok maalesef.
1: Ya. Aa. Ben yani sen yokken ben bir şey gerekirse falan ne yapacağım?
0: Süpermarket var yakında. Ararsın, eve getirirler.
1: Süpermarket.
0: Hı.
1: Anladım, tamam. İyi. Ha şey, bir de ben ekmeği kızarmış seviyorum. Sizin tost makineniz var mı?
0: Var. Var, olmaz olur mu? Tamam o zaman. Ben bir gideyim. Başka bir şeye ihtiyaç var mı?
1: Çamaşır suyu, deterjan, kağıt havlu, sabunlu mendil, bir de sirke. Ha bir de Arap sabunu. Koltuklar biraz kirli geldi gözüme de.
0: Gülben, bugün temizlik yapmayacaksın değil mi? Yani şimdi koltuklar falan deyince.
1: Ama bugün yani koltuğa oturacağız. Ben şöyle bir üstünden silerim, sen merak etme.
0: Tamam. O zaman ben gittim.
2: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
3: Barafın uçuran yıldızı Barafly. Yurt dışı kış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle farkı açar. Baraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Baraflyla uç uçabildiğin kadar.

0: Usta Suriyeli burada mı diyorsun?
1: Değildir burada. Etrafta tedbir yok. Bir bakın bakalım.

0: Kim o?
1: Postacı.
0: Dalga mı geçiyorsun lan?
1: He, dalga geçiyorum.
2: Çıkar lan buraya.
3: Alın bunları.
1: Bunu ne yapalım usta?
3: Onu da alın. İşimiz bitince babasına teslim edin. Yürü.
1: Yürü.
3: Kalk.
1: Kalkın lan hadi. Yürü.
3: Ara karayı, gideceğimiz yere gelsin.
4: Abi.
3: Bunlar bizim dilimizden anlamaz Abdüley. Ara gelsin. Hadi.

0: Suriyeli nerede?
1: Şam'da. Yüreğin yetiyorsa git al. Bırak Abdüley, bırak. Senden geçmiş. Senden tırsmıyorlar artık. Lan ya konuşacaksın ya da bir ömür boyu.

0: Seni susturacağım.
1: Adamın ağzını kırarsan nasıl konuşacak?
0: Bir dakika.
2: Aman abi. Yalvarırım yapma. Ne istiyorsanız söyleyeceğim. Kurban olayım abi.
3: Ne oldu Abdüley? Bak bülbül oldu.
0: Usta, bu yaştan sonra böyle ufak tefek işleri de bana yaptırıyorlar ya.
2: Ne istiyorsanız söyleyeceğim. Beni karadan uzak tutun. Ne olur.
4: Oğlum, ben var ya ben. Ben sizin kara sevdanızım. Sizin benden kurtuluşunuz mu var lan?
2: Tamam söyleyeceğim. Ne istiyorsanız söyleyeceğim.
3: Amma abartmışsın ya. Alt tarafı bademcik ameliyatı. İki laf alacağız adamın ağzından.
4: Memati baş. Bak şimdi. Bunun hastalığı kronikleşmiş. Böyle ağzından bademciğine girmiş, oradan ciğere işlemiş. Ciğerden de böbreklere sirayet etmiş. Ha? Ben şimdi mecbur açacağım bunu. İçindeki pisliği dışarı akıtabileyim.
2: Ha? Suriyeli, Kirazlı'daki eski fabrikada. Orada gizleniyor. Dışarıda kameralar var. Önde 4, arkada 4 kişi daha bekliyor. İçeride 8 kişi daha var. Hepsi ağır silahlı.
4: Ya tamam, sağ ol, sağ ol. Ama gene de biz içindeki ceraatı bir akıtalım da ferahla sen. Belki unuttuğun bir şeyler vardır senin. Bildiğin bir şey.
5: Dur. Şovunu Suriyeli'ye yaparsın. Hadi çıkıyoruz.

0: Dağdan inmiş sanayici olmuş.
1: Boş herif değilmiş. Bundan daha iyi kamuflaj mı olur?
2: Memati, siz karayla arka taraftan girin. Biz önden birlikte gireriz.
3: Tamam usta. Hazır mısın?
1: Hazırım.

0: Bekleyin. Gelsinler.
1: Şimdi.

bırakmadınız ki ameliyatı bitireyim. Adam sizi narkozladı, siz de uyudunuz. Sen şimdi şunları idare et. Ben bir şu tarafa bakayım.

0: Kaç kişiler?
1: Ön tarafta 3 kişi saydım. Polat Alemdar, Abdüley Cahit.
0: Arkayı boş bırakmayalım. Memati denilen ajan o taraftan gelecek demek. Karayı gören var mı?

0: Dur. Yapma.
1: Dur bakalım. Senin Azrail'in benim. Ben istemeden sana ölüm yok. Gel bakalım sen şöyle gel. Geç sen şöyle. Dur öyle. Getir lan ellerini.
2: Bir dur. Bak. O ne kara?
1: Bu şimdi ikide bir bayılacak. Bunu böyle ayıltmak lazım.
2: Sana bir tek soru soracağım. Bana doğru cevap verirsen... Şu mermiyi kafana sıkmana izin verin.
1: Polat Alemdar. Bak.
2: 5 dakika müsaade etsen. 5 dakika.
1: Bak bundan hangi şarkıyı istiyorsan ben onu söyleteceğim sana.
2: Seçim senin. Leyla'ya operasyon emrini kim verdi?
3: Karayı buradan çıkartırsan söylerim.
1: Lan...
2: İşin gücün kararlı.
1: Polat Alemdar, bu teröristle pazarlık olmaz.
2: Bana bak.
0: Konuş lan.
2: Buradan çıkana kadar vaktim var. O zamana kadar konuşmazsan... ...karaya konuşursun.
1: Suriyeli, konuşma lan. Bak... Sakın konuşma. Koçum bak. Hayatında bir defa delikanlı ol konuşma. Yalvarıyorum sana.
3: Kandil. Emir Kandil'den geldi.
2: Şahmeran. Onu geç. Kandil'e ihaleyi veren kim?
3: Onu bilmiyorum.
1: Dur ben sana güzelce bir hatırlatayım.
2: Bak. Mossad bu işlerin neresinde?
3: Askeri birliğe operasyon onların işi. Bizi taşeron olarak kullandılar ki... ...örgütün üzerine kalsın.
2: O operasyonun da mı emri Kandil'den geldi?
0: Hı? Konuş lan. Konuş.
2: Anlaşıldı. Bu karanın sopasını sevmiş. Yapacak bir şey yok.
1: Senin beynini bir akıtayım da ben.
3: Dur. Şömir.
2: Dur.
3: Operasyon emrini veren Şamir. Daha önceki birçok operasyonun emrini veren de o.
1: Hadi lan. Ne uyduruyorsun lan? Şamir de kim lan?
2: Şamir Türkiye'de.
1: Polat Alemdar. Bu hedef saptırıyor. Ha?
2: Dur. Öldüreceksin ya.
1: Ölsün. Bir de bunu yaşatacak mıyız?
2: Ben istediğimi almadan kimseyi öldüremezsin.

0: Başka çıkışı var mı buranın?
1: Bilmiyorum.
0: İçeride kaç kişi var?
1: Ben görüşmeye geldiğimde genellikle 5-6 koruması oluyordu. Dış kapıdan sonra bahçede köpeklerle nöbet tutan bir tim var.
2: Bunu konuşturacağımıza gidip içeridekini konuştursak ya.
3: İlk defa seninle aynı kafadayım.
2: İlk gün nasıl başlarsa öyle devam eder Memati Baş. Dost başlarsan dost, düşman başlarsan düşman.
0: Atın şunu bagaja.

0: Köpekler nerede?
1: Sen bu işlerde tecrübelisin. Önden buyur kara.
0: Ben dört ayaklı hayvana sıkmam. İki ayaklısına sıkarım. O yüzden sen önden buyur.
2: Hoş! Hoş gelme! Hoş! Bıraksana! Hoş!
1: Ne oldu kara? Hani dört ayaklıya sıkmıyordun?
0: İkisi dördü mü kaldı? Görmedin mi? Ayaklarını yerden kesti. Roket gibi üzerime geldi Memati Baş. Yoksa hayatta sıkmazdım. Hadi gel.

0: Temiz.
1: Usta, burası da temiz.
0: Adamın alemini bozduk. Yemiş içmiş gitmiş.
1: Usta, biri bu herife haber vermiş.
2: Cahit delilere bak.

0: Polat Alemdar, sen şu Suriyeli'yi ver bana. Ben biraz daha sohbet edeyim. Bakalım bu Şamir midir nedir? Onunla ilgili başka bir yer söyleyecek mi?
1: Onun Şamir'le ilgili bildiği bu kadar. Benim ona soracağım başka şeyler var.
0: İyi o zaman. Size kolay gelsin.

0: Hadi Cahit, çıkıyoruz.
1: Abi benim biraz daha işim var.
0: Diğer arkadaşları da toplayacak delil bırak.
1: Peki abi.
0: Bu fotoğrafları da inceleyin. Gerçek mi değil mi bakın.
1: Tamam abi.

0: söyle. Tamam. Başkanım, Polat Alemdar Suriyeli'yi ele geçirmiş.
1: Başka ülkelerin ajanlarıyla her türlü taktiksel işbirliğine girebiliyordu. Bakalım TC ajanlarını da enterne edebilecek mi?
0: Başkanım, operasyon yapalım mı?
1: Ne operasyonu yapıyoruz? Yasımızı tutacağız. 2 dakika saygı duruşunda duracağız. Adını da akademiye vereceğiz. Arkadaşımızın kendini değil, adını yaşatacağız.
0: Anlaşıldı.

0: Merhaba. Ne haber?
1: İyi akşamlar gençler.
0: Keyifsizlerle uğraşamayacağım.
1: Erman, nasılsın koçum?
2: Karşında garsonun mu var? Ne biçim konuşuyorsun öyle? Koçum, moçum.
1: Hayırdır Ferman? Kim sıktı canını?
2: Babam sıktı. Koş, yetiştir.
1: Ayıp ediyorsun. Babanı hoş görmen lazım. Ne badireler atlattı. En iyi sen biliyorsun.
2: Ve subhanallah.
1: Kenan, sen nasılsın? Yaşar ağa nasıl?
3: Ben iyiyim. Yaşar ağa git ona sor.
1: Bu ne kardeşim? Bütün evlatlar babalarından da

0: kıymetli. Hadi size afiyet olsun. Gençler, hoş geldiniz. Afiyet olsun. Hoş geldiniz.
1: Müsaade var mı?
2: Sen Yaşar Ağa'nın oğlu musun?
1: Maalesef.
2: Niye kardeş? Yaşar Ağa harbi ağa adamdır. Benim babam gibi baban olacak ki babanın kıymetini anlayacaksın.
1: Değişelim kardeş. Senin baban kim?
2: Şşş, işte o meseleye hiç girme. Benim babamdan bahsetmem bile yasak.
3: Üzerinizi aramam lazım.
1: Ara. Arabayı iyi bir yere koy.
4: Hoş geldin Polat Alemdar. İçeride konuşalım.

0: Otursana.
1: Sağ ol.
0: Sana ne ikram edebilirim?
1: Şamiri.
0: Bu saatte gitmez. Ben sana daha hafif bir şey ikram edeyim.
1: Ya siz Amerikalılar bir şeyi de pazarlıksız verin.
0: Şamir senin kadar benim de canımı sıkıyor. Ama Şamir'i almak da vermek de kolay değil.
1: Sen vermezsen o seni yiyecek. Ben sana bir şans veriyorum.
0: Şamir'e Türkiye'yi terk etmesi için bir şans verdim. O bu şansı tepti. Şamir'in arkasında İsrail lobisi var. Ben seçim öncesi bir şey yapamam. Ama senin yapmana da engel olmam.
1: Ben buraya senden icazet almaya gelmedim. Yerini biliyorsan söyle.
0: Bildiğim yere sen zaten gitmişsin. Şimdi ortalıkta görünmez. Ama bana mutlaka değecek. O bana değdiğinde sana haber vereceğim.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.

0: Ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin dürümü. Obseso. Yeah.
1: Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: 18-24 Temmuz arasında BİM'de Kardela makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Şafak küp şeker 57 lira 50 kuruş yerine 50.

İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
1: Break. Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
3: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
5: Arabanı arabam.com'a değerinde Trink Sat.
6: Sana yetmediğim için gittin. Ödün kopuyordu hayatının sonuna kadar benimle olacaksın diye. Ama iyi ki gittin. Sayende doğru insan karşıma çıktı. Ceylan saçmalama, aç şu kapıyı.
7: Sabahları acıktığı için aklı gününü kazanıp kurtardı diye güzel. Birçok çiçek atları gibi güzel. En tanınmış kırmızılarla açan, bütün kara parçalarında.
8: Ay ama üstüme geliyor, esra yapma ya.
7: Afrika dahil.
9: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
10: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
11: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
12: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
13: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
1: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
1: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
4: Hala etkisindeyim.
5: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
6: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
3: Yeni Magnum Sandwich. 2 bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Has peşindeysen.
7: Bugün çamlıca gazoz deniyoruz.
8: Çok iyi.
9: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Buradayım. Her anında 80 yıldır. Orijinal çamlıca gazoz.
10: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
11: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
12: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim ya.
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi.
1: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
3: Yani anlayacağım, bir kız sevdik, onu da alamadı. Ondan sonra Yaşar Ağa şöyle büyük ağa, böyle büyük ağa.
4: Delikanlı adamsın. Sen niye sürüyüp almadın?
3: Yaşar Ağa Memati'nin gölgesinden korktu, müsaade etmedi.
4: Memati ile ne alakası var?
3: Memati kızın aklını çeldi. Meğer kendine dost yapmış. Üstelik yeğenim dediği kız. Abi dediği adamın kızı.
4: Birader. Memati yapmaz öyle şey. Seninle konuştuğunu bilmiyorsun.
3: Ben de inanmıyordum. Ama sonra kız kendi söyledi.
4: Kız belki senden kurtulmak için öyle demiştir. Gidip Memati'ye soraydın ya.
3: Sen de tırstın Memati adını duyunca. Olduğun ikinci Yaşar.
4: Yapma.
3: Ne Memati'ymiş be kardeşim. Ulan kim adını duysa geri vites yapıyor. İşte herkesin içinde söylüyorum. Memati Baş yeğenim dediği kızı kendine kapatma yapmış.
5: Bırak lan. Erman, bırak lan. Erman, bırak, dur. Bırak. Lan bana lan. Senin var ya.
6: Sarhoş. Ne dediğini bilmiyor.
5: Kime vuruyorsun lan sen?
4: Bundan sonra ne dediğini bilerek konuşacak.
5: Ulan senin ya... Senin yanına koyarım lan bunu.
4: Delikanlı adama iftira atılmaz.
6: Tamam. Yeter
5: bırakın,
6: artık.
5: Kenan. Bırakın.
6: Tamam.
5: Konuşma lan.
6: Gençler. Eğlenceye
4: ne
6: devam.
4: Ne diyorsun lan?
5: Çek lan elini.
6: Hadi gençler.
4: Yetmedi mi lan?
5: Tamam. Senin var ya. He. Ulan.
4: Gel hadi.
6: Kenan yürü sen.

0: Senin ne işin var burada?
1: Yüzüm bu haldeyken hastaneden dışarı çıkamıyorum.
0: Ameliyatla geçmiyor mu?
1: Yüzümdeki geçer de, içimdeki nasıl geçsin?
0: O da geçer. Neler geçmiyor ki?
1: Sen böyle konuşuyorsun ya. İşte o jiletten beter acıtıyor Abdüley.
0: Ben böyleyim. Başka türlü konuşmayı bilmem.
1: O zaman ben senin anladığın dilden konuşayım. Zaza ile barış yapmışsınız.
0: Yok öyle bir şey.
1: Zaza öldü mü diyorsun?
0: Yok.
1: Sen de yaşadığına göre barışmışsınız işte. Ben bu yüzle yaşarım ama sen hangi yüzle yaşarsın onu bilmem.

0: Dayı. Kara abi geldi.
1: He? Nerede işi? Oğlum ağzını eğip konuşma. Anlayamayayım.
2: Hadi Zaza. Ama abarttın. Altı üstü bir kulak. Öbürü yerinde ya, o sana yeter.
1: Ayağa kalkamayayım ha. Dengem bozuluyor. Ha bu taraf. Ha bela ağır geldi.
2: Sen hele bir kalk, alışırsın.
1: Ya şirazem gaydı diyeyim ha. Et parçası deyip geçme. İnsanı delikanlı gibi an böyle dik dik yürüten de a bu kadar et parçasıymış. Ha yoksa ben yatmayı hiç sevmiyorum. Yani bilirsin. Ha. Ha. Bak. Ay.
2: Zaza. Hı. Sen Cemal'e haber verdin mi?
1: Bak. Bak bak bak bak. Bak bak bak. Çeki bak bak. Bak karanda kırılmış kartalın uçağın düşmemesi mümkün mü? Bak.
2: Zaza. Lafı çevirme. Cemal'in yanına gideceğiz.
0: Dayı. Kulağı kesik koyunlar nasıl yürürler peki?
1: İmdat. Kafası kopartılmış tavuklarda yürüyor. Bela çırpa çırpa. Sen onu düşündün mü?
0: Dayı, çok ahaldın. Milletin kulağını üfeliye üfeliye. Ondan mı oldu acaba?
1: Bak sen. Ben hiç böyle düşünmemiştim ha imdatım. Konuşana değil, konuşturana bak. Bilirsin. Hiç düşünmeyi sevmem. Ama bunu bir iki gün düşünem ben. Hele bana müsaade et.
2: Düşünmeye gerek yok Zaza. Ben meseleyi çözdüm. Senin diğer kulağını da ben kesersem dengen yerine gelecek.

0: Yani... Şimdi sen benim bu şeyime bu dağ havası iyi mi gelir değilsin?
1: Gelir gelir. Açılırsın. Hem bak sana söz. Dönüşte senin kulağına altın protez yaptıracağım.
0: Ben altın sevmeyeyim. Namacının kulağını sevmeyeyim. Onu böyle kesip ham böyle onu yapıştıram diyeyim. Ham böyle umurama.
1: Zaza. Bak bu son söylediğin de iyi fikirdi.

0: Abi hoş geldin.
1: Hayırdır Cahit?
0: Pek hayır değil abi.
1: Bunlar fotomontaj olmasın Cahit?
0: Kontrol ettim abi. Fotoğraf gerçek.

0: Abi müsait misiniz? Bir şey konuşacaktım.
1: Senin gözüne ne oldu?
0: Önemli bir şey değil abi.
2: Hay Allah. Ferman koş bir peçete getir.
0: Bende var abi.
2: Ben silerim. Tamam.
1: Tamam gözüm, tamam hadi. Ferman sonra konuşalım gülüm.
0: Peki abi.
1: Ne panik yapıyorsun sen?
3: Hoş geldin Ferman. Sen de çay ister misin?
0: İsterim abi.
3: Baban gibi sen de kara olmuşsun. Kim morarttı gözünü?
0: Memati abiyle Pusat'ın bacısının bir şeyi var mı?
3: Ne biçim konuşuyorsun? Öbür gözünü de ben morartırım.
0: Dün gece eski nişanlısı ileri geri konuştu. Girdik birbirimize.
3: İşte. Kız nişanı attı diye karalıyor. O da haklı. Memati abi gibi adamı görünce yüzüne bakar mı?
0: Abi ben anlamadım ki. Var mı yani öyle bir şey?
3: Bu alemdeki her iki kadından biri Polat abicidir. Polat abici olmayanlar da Memati abicidir.

0: Selvi, hemen ofise gel.
1: Zaten oraya geliyorum. Yoldayım.
0: Gel. Gel, gel.
2: Ne yaptınız bu çocuğa siz? Durumu çok mu kötü? Günlerdir konuşmuyor.
3: Ben Polat'a Elif'in bu baskıyı kaldıramayacağını söyledim. Bir çocuğa ben senin babanım demenin hiçbir anlamı yoktur. Önemli olan bunu çocuğa hissettirebilmektir.
2: Şimdi ne yapmamızı öneriyorsunuz?
3: Elif'i babasıyla görüştürün.
2: Polat buna izin vermez.
3: Çocuk olan Polat mı, Elif mi?

0: Usta Kara'yı çağıralım, soralım, anlatsın.
1: Şimdilik bir şey söylemeyeceğiz Memati'm.
0: Ne yapacağız usta?
1: Kara'yı takip edeceksin Memati'm.
0: Usta, ben sevmiyorum bu işleri. Cahit'anlar bu işlerden, o takip etsin.
1: Cahit'in işi var Memati, sen takip edeceksin.
0: Usta tamam. Peki bu kim usta? Bu adam peşmerge mi?
2: Yok abi, ağır methe diyorlar. Eskiden devletin sahibi olanlardan.
1: Cahit, bu methenin yerini araştırın.
2: Tamam abi.
0: Bu devletin ne çok sahibi varmış usta. Ne yani? Şimdi bunlar olmayınca bu devlet sahipsiz mi kaldı?
1: Sahipsiz bırakma Memati. Ne Kara'yı sahipsiz bırak, ne de devleti.
3: Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
3: Bir saniye. Abi, kayınbabanız geldi.
1: Tamam gülüm.
0: Savcanımın babası vefat etmemiş miydi usta?
1: Memati.
0: Pardon usta, babalar karıştı. Sen bilmezsin Cahit, eskiden buraya mafya babaları gelirdi. Hepsini hallettik, kala kala kayınbabalar kaldı.

0: İnci'yi de bu yüzden mi ihmal ediyorsun?
1: Ben kimseye kağıt üstünde bir evlilikten fazlasını vaat etmedim.
0: İnsanların gönülleri kağıttan değil Polat. İnci seni seviyor. Senden karşılık görmeyince çok üzülüyor. Sen de kız babasısın. Bu durum beni ne kadar üzdüğünü anlayabilirsin.
1: İyi ama benim gönlüm de kağıttan değil Davut Bey.
0: Savcı hanıma çok değer verdiğini biliyorum. Ama bu münasebet hepimize zarar veriyor.
1: Davut Bey, Leyla benim için sizden de İnci'den de daha önemli. Size tavsiyem, kendinizi bu role fazla kaptırmayın. İnci'nin de kapılmasına izin vermeyin.

0: Hoş geldiniz Davut Bey.
1: Hoş bulduk.
0: Buyurun. Nasılsınız?
1: Biraz kırgınım sana. Evlendiğinizden beri bir gün ziyaretime gelmediniz.
0: İşlerim çok yoğun maalesef.

0: Çekil, çekil, çekil.
1: Mezuzayı astınız mı kapıya?
2: Hemen asıyorum efendim.
1: Ver. Ben asarım.

0: kaldı bir küçücük.
1: Biz senin evladınız. Biz yanındayız. Vatan sağ olsun.
2: Dostlar sağ olsun.
1: Başınız sağ olsun.
2: Başınız sağ olsun.
1: Sağ olun efendim.
3: Dostlar sağ olsun. Vatan sağ olsun.
0: Abla. Abla.
2: Otur otur otur. Başın sağ olsun.
0: Başsız kaldık savcı hanım. Kıydılar Yahya'ma.
2: Allah sana ve çocuklarına uzun ömür versin.
0: Bunlar olmasa, olmasa ben de Yahya'nın arkasından giderim. Söz vermiştik birbirimize, hiç yalnız bırakmayacaktık.
2: Artık bundan sonra çocukların için yaşaman lazım. Ben de senin bir kardeşim. Benden istediğin bir şey varsa çekinme söyle.
0: Senden tek bir şey istiyorum savcı hanım. Yahya'mın kanını yerde bırakma. Yahya'ma kıyallar cezasız kalmasın.

0: Çocuk.
1: İki tane. Ellerinizden öperler.
0: Ben terör örgütünün hedefindeyim. İstersen başka bir birime aldırayım seni.
1: Yok savcanım. Ben bu mesleğe örgütle mücadele etmek için girdim. Sizin yanınızda olmak benim için bir şereftir.
0: İleride ne var?
1: Size suikast düzenlemeye çalışan birinin evi.
0: Yürü bakalım. Oraya da bir uğrayalım.
1: Savcı hanım, canınızı sıkarlar.
0: Bundan daha fazla sıkamazlar. Merak etme.
2: Baksanıza bu tarafa. Nereden çıktı şimdi? Buraya geliyor.
0: Çekil önünden.

0: Savcı hanım, yolunu şaşırmışsın herhalde. Yanlış eve geldin. Ajan cenazesi ileride.
1: Kimin yolunu şaşırdığı belli. Oradakinin de buradakinin de katili sizsiniz.
0: Buraya TC'nin propagandasını yapmaya geldiysen, buradakilerin bu laflara karnı tok.
2: Oğlum tıp fakültesindeydi. Doktor çıkacaksın. Kandan girdiler. Daha çıkardılar oğlumu.
0: Senin oğlun halkı için öldü. O ajanların yanında ağlamaya utanmıyor musun?
1: Başın sağ olsun. Allah geride kalanları üzerine versin.
3: Başınız sağ olsun.
2: Utanma yok mu sende? Ne yüzle geldin buraya?
3: Ne söylesen haklısın.
2: Siz kıydınız oğluma. Senin oğlun girdi oğlumun kanına. Bırakmadınız ki okusun. Şimdi doktor çıkacaktı.
3: Oğlunu biz öldürtmedik. Taziye vermeye geldim. Madem almıyorsun ben gideyim.
1: Al getir bir konuşalım.
4: Abi gel bir konuşalım.
2: Oğlum nasıl kıydılar sana?
5: Eşref Bey, başkanla ilgili bir sıkıntı mı var?
6: Suriye meselesiyle ilgili çok önemli gelişmeler var. Irak'taki yönetimin bir kanadı Esad'a, bir kanadı da muhaliflere destek veriyor.
5: Şiiler Esad'a, Sünniler İhvan-ı Müslim'e destek veriyor. Bu durumda İran'da muhaliflere giden desteği kesmek için Irak yönetimi üzerindeki baskıyı arttırıyor.
6: Amerikalılar da benzer bir baskıyı bize yapıyor. Suriye'ye girmemiz için. Başkan bu diplomasi trafiğiyle ilgilendiği için sizinle şahsen görüşemedi.
5: Eşref Bey, Kandil meselesi halledilmeden Suriye'ye girmemiz çok büyük risk almamız anlamına gelir.
6: Sizin karayla o meseleyi halledeceğinizi umuyoruz.
5: 30 yıldır çözmemek için her şeyin yapıldığı bir mevzuyu iki adamın iki günde halletmesini beklemek biraz saflık değil mi?
6: Haklısın. Ama istenince başarılı olabileceğini bunca yıldır yakalanamayan Suriyeli'yi ele geçirmekle kanıtladınız.
5: Suriyeli bir piyon. Örgütün arkasında asıl Şamir var. Son zamanlardaki eylemleri tetikleyen o.
6: Şamir'i sağ ele geçirebilirseniz biz masada bu işi çözeriz. Şamir'in konuşması uluslararası alanda bize haklı bir savaş nedeni verir. İsrail de biz de bu savaşa girmemek için İstediğimiz her tavizi verir.
5: İnanıyoruz.
7: Selam. Memati abi burada mı? Onunla konuşmam lazım. Yılbaşında eğlenmek için çok güzel bir mekan ayarladım. Herkesi oraya toplayacağım.

0: Sen gel 2 dakika, biz biraz içeride konuşalım.
1: Ne oluyor pusat, çekiştirme.
0: Selvi. Memati abi senin yüzünden aleme rezil oluyor. Bak bu adam o kadar kurşun öldürmedi, bu dedikodu öldürür, haberin olsun.
1: Ne dedikodusu?
0: Kenan sağda solda Selvi Memati ile aşk yaşıyor. O yüzden nişan attı diyormuş.
1: Pislik. Ondan her şey beklenir.
0: Madem her şey beklenir, ona göre hareket edeceksin.
1: Ne yapacağım pusat?
0: Yılbaşı eğlencesi düşüneceğine kırıp dizini evinde oturacaksın. Memati abinin yakınına yöresine uğramayacaksın. Ben de o Kenan gerektiği şekilde konuşacağım.
1: Sakın. Bak sana söz. Ben Memati abinin ayağına dolaşmayacağım. Ama sen de bana söz ver. Kenan'a gidip hiçbir şey demeyeceksin. Sonra büsbütün pislik yapar.
0: Doğru söylüyorsun. Pisliği ne kadar karıştırırsan o kadar kokarmış.
2: Cahit, ara Sabri'yi, beyefendiyle bir görüşelim.
3: Tamam abi.

0: Alo.
1: Sabri müdürüm, nasılsınız?
0: İyiyim Cahit, sen nasılsın?
1: Teşekkür ederim müdürüm. Beyefendi müsaitse Polat Alemdar kendisiyle görüşmek istiyor.
0: Şu anda Polat Bey'in hastanesine gidiyoruz. Ben beyefendiye iletirim.
1: Abi bizim hastaneye gidiyorlarmış.
2: Biz de gidelim Cahit. Bakalım nesi varmış beyefendinin.

0: Sizleri burada görmek benim için çok büyük şeref.
1: Ne yaptığının farkında mısın? Ortalığı öyle karıştırdın ki buraya kadar gelmek zorunda kaldık. Bizi buraya getirmenin bedelini biliyor musun?
0: Ben o bedeli ödemeye hazırım.
2: O zaman bu bedeli ekmek ve tuzla ödemeye başla.

0: Türklerle ilişkilerimiz tarihinin en kötü dönemini yaşıyor.
1: Haklısınız. Ama bu ilişkide değişen taraf biz değiliz. Türk tarafı. Birleşik Devletler Türkiye'ye çok yüz verdi. Siz de buna izin verdiniz. Bu konuyla ilgili sayısız rapor yazdım ben size.
2: Şamir, yaşlanmışsın ama dik başlılıktan vazgeçmemişsin.
3: Türklerin o kadar uzun zamandır içinde ki, İsrail'in gerektiğinde ne kadar eğilebildiğini ve bu esneklik sayesinde hiç kırılmadığını unutmuş.
1: Yaptığınız proje tutmadı. Büyük Orta Doğu projesiyle Müslümanları dönüştürerek sömürge düzenini devam ettirmeye çalıştınız. Aldığınız sonuç, Türkiye bölgesel güç oldu, Araplar da bağır havası.
3: Bizim medya araçlarımız olmasaydı, Arap bağırı olur muydu hiç? Diktatörlerin sonu geldi. Bunu kabul etmeyip direnirsen devrimleri yönlendiremezsin. Sizin silahla giremediğiniz yerlere biz sosyal medyayla, oturduğumuz yerden bilgisayar tuşlarına basarak girdik.
0: Amerika'nın dünyaya ilişkin bütün güvenlik stratejilerini biz yazmaya devam ettiğimiz sürece endişe edilecek bir şey yok. Asıl sıkıntı sizin gibi uygulamayı yanlış yapanlarda.
1: Siz Pentagon'un stratejilerini oluşturuyorsunuz. Bunları Senato'ya, başkana kabul ettirmeyi başarıyorsunuz. Yaptığınız işin önemini biliyorum.
2: Senato, başkan bunlar önemli değil. Seçimle getiririz, yanlış yaparlarsa yine seçimle götürürüz. Ama senin gibiler yanlış yaparsa nasıl gideceklerini Guantanamo'da öğrenmişsindir sanıyorum. Niye şaşırdın? Bizim iznimiz olmadan seni kim alıp oraya koyabilirdi? Kim oradan çıkarıp buraya getirebilirdi? Sana ikinci bir şans verdik. Şimdi bu şansı hak ettiğini bize kanıtlaman lazım.
1: Türkleri kontrol edin. Bölgeyi kontrol eder. Bu bölgede Türkleri benden iyi tanıyan kimse yok. Ben onların içinde büyüdüm. Bana izin verin. Bu toprakları yeniden Tanrı'nın krallığına sunayım.

0: Efendim, sağlığınız gayet iyi. Endişe edilecek bir durum yok.
1: Biz kendimiz için değil kızım, halkımız için, memleketimiz için endişe ediyoruz. Oo. Görüyor musun Sabri? Polat Bey kalkmış gelmiş. Bizimle bizzat ilgilenmeye. Demek bizi hala unutmayanlar var.
0: Müsaadenizle.
2: Vatandaş sizi unutmak istese de siz kendinizi unutturmazsınız.
1: Çok hazır cevapsın. Muhakkak politikaya gir.
2: Washington'dan, Brüksel'den izin almadan politika yapmak mümkün mü?
1: En önemlisini saymadın. Tel Aviv'i küçümseme.
2: Ben de size onu soracaktım. Sizin İsraillilerle aranız iyidir diyorum. Bu Şamir'i tanırsınız.
1: Şamir tehlikeli bir adam. Bana kim onu sorduysa cevabını alamadan kayboldu.
2: Şamir'i sizler şımarttınız. Kendini bu toprakların sahibi sanmaya başladı. Ona birinin dur demesi lazım.
1: Polat Alemdar, elini tutan yok.
2: Yerini biliyor musunuz?
1: Ben nereden bilebilirim? Ben devlet miyim ki? Ben sıradan bir vatandaşım.
2: Devletin sahibi sizken bu adamlar buraya kök saldı.
1: Siz tabii gençsiniz. Nereden hatırlayacaksınız Stalin'i, Brejnev'i?

0: Kruçev'i, bir de Jüpiter füzelerini. Biz olmasaydık şu an okullarda Türk'üm doğruyum yerine enternasyonel okuyorlardı. Benim zamanımda şartlar şimdiki gibi olsaydı, soğuk savaş olmasaydı ben NATO'yu Edirne'den içeri sokmazdım.
1: Şamir'in yerini sormuştum. En son ne zaman görüştünüz Şamir'le?
0: Sabri, hatırlıyor musun? Son olarak ne zaman geldi ziyaretimize?
2: Fellerden sonra görmedik efendim.
0: Evet Polat Alemdar, tanıştığımıza memnun oldum. Rahmetli baban Karahanlı yakın dostumdu. Görüyorum ki kendisi gibi büyük bir evlat yetiştirmiş. İhtiyarlarına söyle fazla üstümüze gelmesinler. Biz de artık ihtiyar sayılırız.

0: Hazır mısın koçum?
1: Hazırız abi.
0: Sen burada kalıyorsun.
1: Abi ben iyiyim.
0: Ben sana iyisin dedim mi?
1: Yok abi.
0: Demek ki iyi değilsin koçum.
1: Abi, burada düşünmekten kafayı yiyeceğim. Hareket iyi gelir.
0: Oğlum bak. Operasyonda en tehlikeli adam... yaralı adam. Ha kurşun yarası... ha gönül yarası. Senin yüzünden birimize bir şey olursa... işte asıl o zaman kafayı yersin. Şeriatla sen kullan.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Al.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Bu çarşamba 2 litre tarım kredi Anadolu Riviera zeytinyağı KOP'ta sadece 445 lira.
6: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
7: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i.
8: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlasını.
9: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbet. Göz alıcı Bravo ailesi.
10: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.

0: Mağazadaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok az.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı.

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
4: Hala etkisindeyim.
5: İnanılmaz bir goldü.
6: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
2: Çok iyi.
3: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Liseden mezun olduğunda da. Her anında 80 yıldır.
4: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan paz. Magnum, paz peşindeysen.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.

0: Hazır mısın koçum?
1: Hazırız abi.
0: Sen burada kalıyorsun.
1: Abi ben iyiyim.
0: Ben sana iyisin dedim mi?
1: Yok abi.
0: Demek ki iyi değilsin koçum.
1: Abi, burada düşünmekten kafayı yiyeceğim. Hareket iyi gelir.
0: Oğlum bak. Operasyonda en tehlikeli adam... yaralı adam. Ha kurşun yarası... ha gönül yarası. Senin yüzünden birimize bir şey olursa... işte asıl o zaman kafayı yersin. Şeruat'la sen kullan.

0: Hoş geldin yenge. Sen de hoş geldin küçük abla.
1: Hoş bulduk Erhan. Nasılsın?
0: İyiyim yenge. Küçük abla sen niye konuşmuyorsun? Anladım. Sen İngilizce konuşuyorsun. How are you küçük lady?

0: Hoş geldin. Hoppa. Gel bakalım. Dur, bilgisayarı açayım. Gel. Oyun falan oyna bakalım burada. Tamam.
1: Hala konuşmuyor.
0: Konuşur, konuşur. Ben de küçükken çok küserdim.
1: Pedagog öyle demiyor ama.
0: Ne öneriyormuş hanımefendi?
1: Joseph'le görüştürmemiz gerektiğini söylüyor.
0: İnci, dışarıda konuşalım mı?

0: Sadece benim ne senin ne de o Sema'nın aklına ihtiyacım yok. İşime karışmayı bırak.
1: Elif'le bütün gün evde oturan, onun nasıl üzüldüğünü gören sen değilsin.
0: İnci, çok üzülüyorsan sen evine dön istersen.
1: Leyla'ya ayıracağım vakti kızına ayırsaydın böyle olmazdı.
0: İnci, sen kendini mi düşünüyorsun, Elif'i mi? Çocuğu alet etme.
1: Ya bir defa da hatalı olduğunu kabul et.
0: Bir defa yeterliyse tamam, kabul ettim. Suçluyum, hatalıyım, vefasızım, sorumsuzum. Senin yerinde olsam bu adamın yanında bir dakika durmam.
1: Başından beri istediğim bu değil mi? Açık konuş. Sözünü yemek istemiyorsun. Bırakıp gidenin ben olmamı istiyorsun. Ama benim kolay kolay pes etmeye niyetim yok. Hadi canım, gidiyoruz. Babanı çok meşgul ettik.

0: şurada.
1: Dayı, geldiler.

0: Savcı hanım, benim oğlum da düşmüş bunların ağına. Ben çok uğraştım kurtarmak için. Bana inanmıyorsanız Polat Alemdar'ı çağırın, ona sorun.
1: Sen Polat'ı nereden tanıyorsun?

0: Gülümseni de hırpaladık biraz.
1: Abi önemli değil.
2: Tamam, teşekkür ederim. Çıkabilirsiniz.
3: Ben teşekkür ederim savcı hanım.

0: Efendim Leyla?
1: Mahmut Demirci'yi tanıyor musun?
0: Kimi?
1: Oğul örgütteymiş. Kurtarman için sana gelmiş.
0: Tanıyorum, ne oldu?
1: Endişe edilecek bir şey yok. Görüşmemiz lazım.
0: Tamam, geliyorum.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
3: Genç yıldızı Paraf Gençiz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar.

0: Efendim mutlu akşamlar. Türkiye'nin saati 18.30'u gösteriyor. Biz de yine dop dolu bir bültenle, beyaz ana haberle karşınızdayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili izleyenler, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmanın kapsamı genişledi ve ünlü isimler Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldılar. Haluk Levent'ten de çarpıcı açıklamalar peş peşe gelirken Oğuzhan Uğur ise Levent'in bulunduğu cezaevine konuldu.
1: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada çember genişledi. Savcılık kamuoyunun yakından tanıdığı 5 ismi daha ifadeye çağırdı. Tutuklanan Oğuzhan Uğursa Haluk Levent'in bulunduğu cezaevine konuldu.
2: Babala TV'nin bir telefon numarası var. Ayrıca Ahbap'la ortak çalışıyoruz. Bize gelen para hemen anında Ahbap yetkililerine iletiliyor.
1: Gazeteciler Ece Üner ve Fatih Portakal, avukat Feyza Altun, şarkıcı Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Serter soruşturma kapsamında bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
3: Bilginize başvurulacağı konusunda bilgi aldık.
4: Evet, bilgime başvurulacağım.
1: Haluk Levent'in X hesabı da soruşturma kapsamında kapatıldı. İfadeye çağrılan isimler arasındaki Gökhan Özoğuz soruşturmanın başlamasının ardından sanal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı. Özoğuz paylaşımında soruşturmaya ilişkin gerçeklerin ortaya çıkmasını beklediğini belirtmişti. Peki Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma nasıl başladı? Dosyada hangi suçlamalar ve hangi mali hareketler yer aldı?
5: Yani diyorum ki bu konuda zaten bu kadar zaman çalıştım. Aylarca bölgede çalıştım.
1: Çalışmalar suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddiaları üzerine yürütüldü. Ahbap Derneği çalışanları ile ilgili hazırlanan MASAK raporları dosyaya girdi. Şüphelilerin hesap hareketleri, mali profilleri, aralarındaki para transferleri ve mal varlıkları ayrıntılı şekilde incelendi. Yapılan incelemelerde bazı şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu öne sürüldü. Şüpheliler arasında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği tespitine yer verildi. Dosyadaki bir diğer çarpıcı iddia ise şans oyunları ve bahis hesapları ile ilgiliydi. Bazı şüphelilerin şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlar aktardı, bahis oynadığı ve bu yolla yüklü miktarda para kaybettiği öne sürüldü.
6: Bana fazla güvenmeyin, ben her an satarım hepinizi yani.
1: Soruşturmanın ilk aşamasında Ahbap Derneği üyesi ve çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen şüpheliler hedefe alındı. İlk olarak derneğin kurucusu ve başkanı Haluk Levent'in de bulunduğu 14 kişi tutuklanmıştı. Soruşturmanın ikinci dalgasında operasyonun alanı genişledi. Soruşturmada üçüncü operasyonun merkezinde ise Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur vardı. Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklandı.
7: Kaç saattir uykusuzum?
8: Kaç gündür uykusuzum?
7: Kaç gündür uykusuzum?
8: Ama buradayız, dimdik ayaktayız.
1: Tam da bu bilgiler paylaşılırken tutuklu bulunan Haluk Levent'ten çarpıcı itiraflar peş peşe geldi. Levent, ben bir kumar hastasıyım dedi. Çalmadım, borç aldım ifadelerini kullandı. Üstelik derneğe 140 milyon ödeyecektim, ödeyemeden yakalandım diyerek söz konusu paraların büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Haluk Levent'in X hesabına da soruşturma kapsamında erişim engeli getirildi. Oğuzhan Uğur ve Haluk Levent Çorlu'da aynı cezaevine konuldu.
7: Kaç saattir uykusuzum?
8: Kaç gündür uykusuzum?
7: Kaç gündür uykusuzum?
8: Ama buradayız, dimdik ayaktayız.
1: Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'nin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına da el konuldu.
6: Bana fazla güvenmeyin, ben her an satarım hepinizi yani.
1: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma şimdi 5 ünlü ismin vereceği ifadelerle yeni bir boyuta taşınacak.
0: Sevgili izleyenler, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mutlak butlan krizi Özgür Özel'in partiden ayrılmasıyla sonuçlandı. Bugün muhalefetin toplantı trafiği vardı aslında. Hem Özel hem de Kılıçdaroğlu kurmaylarıyla bir araya geldi. İşte bölünmelerin yaşandığı CHP'de son durum efendim.
9: Parti içinde paralel yapı olmaz.
10: Ya partimizi geri alacağız ya da yeni bir yol açacağız.
9: Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun.
10: Arkamızda bıraktık binayı.
11: Bir kapı kapanırsa yenileri açılır.
12: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalbini kimseye vermeye niyetimiz yok.
13: Yeni partimizi ilk adımını atarak kuruyoruz. Tarihi bir kavşaktayız. Bugün bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım.
14: CHP'de Özgür Özel dönemi bitti. Parti bölündü.
13: Size söz veriyorum. Unutkan olmayacağız. Her şey bitecek ama hep birlikte hatırlayacağız.
14: Kılıçdaroğlu ve kurmayları da hamlelerinde vites arttırdı. Önce İstanbul'da 7 ilçe başkanı görevden alındı.
15: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız.
14: Sonra da toplantı trafiği başladı. Kılıçdaroğlu kendisine yakın milletvekilleriyle görüştü.
16: Benden niye korkuyorlar? Çünkü ben arınmayı yapacağım diye korkuyorlar.
14: Parti yönetiminden Özgür Özel'in yeni parti hamlesi ve açıklamaları etik dışı ve bölücülük olarak değerlendirildi.
13: Açık ara farkla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana muhalefet.

0: partisi oluyoruz.
1: Özgür Özel'in CHP'den 80 üzeri milletvekilini koparması halinde meclisteki sandalye dağılımında da CHP'nin 4. sıraya gerilemesi bekleniyor.
2: Genel Başkanımız Özgür Özel çok kısa bir zaman içerisinde yeni partinin, yeni kurulacak partinin genel başkanı olacak.
1: Bugün hem Özel hem de Kılıçdaroğlu kurmaylarını topladı. Özgür Özel ve ekibi Ankara'daki bir otelde buluştu.
3: Hazırlıklarımız tamamlanmak üzere önümüzdeki birkaç gün içerisinde İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapıyoruz. Dünkü tarihi grup toplantımıza 84 milletvekili arkadaşımız katılmıştı. Bina ile ilgili ön anlaşma yaptık.
1: Kılıçdaroğlu da A takımını genel merkezde topladı.
4: Hiçbir zaman bir siyasal partinin içinde olup o siyasal partinin olanaklarından yararlanıp onun kürsüsünden konuşarak, onun amblemi altında, onun ilçe örgütleri ve il örgütlerinden faydalanarak, onun grup salonunda ve onun grup odasında bir başka siyasal partinin ilanı yapılamaz.
1: Ve başka bir gelişme. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından bugün başkan vekili seçimi vardı. Haldun Güler 30, Fevzi Gümüşlü 6 oy aldı. İkinci tura kalan seçimde Haldun Güler 37 oy alarak Çankaya Belediye Başkan Vekili görevine seçildi.
5: Evet, Kemal Kılıçdaroğlu duvarını aşamayan Özgür Özel ve ekibi CHP'den ayrıldılar sevgili izleyenler. Arkasında rüşvet skandallarıyla çalkalanan bir parti bırakan Özgür Özel'e AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in net soruları vardı. Gökçek, yeni partide hangi makam kaça verilecek merak ediyoruz dedi.
6: Yeni partimizi milletimizin seçtiği, ona yetkisine emanet ettiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz.
7: Parti yeni ama şaibeli kadro aynı.
8: Yeni kuracakları siyasi partide belediye başkanlıklarını ve milletvekilliklerini kaç liraya satacaklar? Hatırlarsınız, yüzsüz Veli Ağbaba 1 milyon euro karşılığında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı satmıştı.
1: Mutlak butlan krizi Özel ve ekibinin CHP'den kopuşuyla sonlandı.
6: Hüzünlü bir vedanın hemen eşiğindeyiz.
1: AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek de net sorular sordu.
8: Bu anlamda kamuoyu hakikaten kim kaça satılacak, hangi makam kaça verilecek bunu merak ediyor. Yeni kuracakları siyasi partide binecekleri arabaları yine bir belediyeye mi finanse ettirecekler? İçini bir belediyeye mi yaptıracaklar?
1: Özel ve kadrosunun rüşvet skandallarını ayrı bir parantez açtı Gökçek.
8: Önümüzdeki dönemde acaba bu kadro rüşvetleri baklava kutusunda mı alacak? Çikolata kutusunda mı alacak? Pasta kutusunda mı alacak? Bunu da hakikaten merak ediyoruz.
1: Ve merak edilen başka bir soru.
8: Bu siyasi partiye katılacak olan belediye başkanları aynı Uşak Belediye Başkanı'nın yaptığı gibi kendi sevgilisini kamu kaynaklarından karşılayarak onlarla bir hayat sürmeye devam edecek mi? Yine aklımızdaki soru işaretlerinden bir tanesi.
5: Ankara bugün güne korkutan bir kazayla başladı. Sayın seyirciler, Temelli'de eğitim helikopteri boş tarlaya düştü ve kazada bir pilot hayatını kaybetti.
9: Çok yavaş düştü. Böyle sert bir şeye çarpmadık.
1: Boş araziye düştü, yan yattı. Adres Temelli. Bu helikopter eğitim için havalanmıştı. Bir şeyler ters gitti. Helikopter tarlaya düştü. Yan yatan helikopterdeki iki personel yaralandı.
9: Pilot koltuğunda oturanı kemere bağlıydı. Onu zor çizdi. Biraz mücadele ettim.
1: Ama pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hastanede hayatını kaybetti.
9: Pilot koltuğunda oturanın durumu iyiydi, kötüydü.
1: ABD üretimi bir hava aracıydı. Neyse ki helikopter bütün olarak yere çarptı. Bir parçalanma yaşanmadı. Ekipler oradaydı. Geniş çapta güvenlik önlemi alındı. Helikopterde inceleme yapıldı. Araştırmalar sonrası helikopterin üstü kapatıldı. Enkaz işte böyle görüntülendi. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürdek bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiğini duyurdu.
5: İstanbul, Tekirdağ, Diyarbakır, Elazığ birçok ilden çekirge fotoğrafları ve videoları geldi. Balkanlardan çekirge istilası geldi iddiaları da daha fazla korkuya neden oldu ve bakanlıktan ve uzmanlardan korkulacak bir durum yok açıklaması jet hızıyla geldi.
10: Ankara'da bile çekirgeler sokakta geziyor.

0: Kar mısınız? Kafam kadar.
1: Türkiye'de biyolojik çeşitliliği çok zengin. 150'nin üzerinde çekirge var.
2: Çekirge sayısı arttı. Balkanlardan çekirge istilası geldiği iddiası korkuttu.
3: Bunun Balkanlardan geldiğine dair bir işaret yok. Bu bizim kendi böceklerimiz.
4: Değil İstanbul'da, diğer illerimizde de herhangi bir çekirge istilasından bahsetmemiz söz konusu değil.
2: Tarım ve Orman Bakanlığı istila iddiası.

0: duyarsız.
1: Böcek bizden daha fazla korkuyor.
2: Balkanlardan çekirge istilası geldi, yalanı korku iklimi yarattı. Çekirgeyi evinde görenler kaçacak delik aradı. Ancak uzmanlar siz böceklerden korkmayın çünkü onlar sizden daha çok korkuyor diyor.
1: Şu anda panik olacak bir durum söz konusu değil.
0: Peki sayıları neden bu kadar çok arttı?
1: Böcekler sıcaklık ve nemden çok aşırı etkilenirler. Son günlerde sıcaklık çok arttı, yağışlar çok fazla arttı. Bu da böceklerin gelişmesini çok olumlu yönde etkilediği için bazı böcek türlerinde popülasyon sayısı arttı.
3: Ve altın fiyatları efendim hafta ortasında yükselişe geçti. Sert düşüş yaşayan altın %2'lik değer kazandı.
4: Hafta başında 6100 lira olan altın şu anda 6300 seviyeni görmüş durumda.
5: Altın baskı altında da olsa yükseliş kaydetti. 6100 lira eşiğini geçti.
4: Orta Doğu'daki gerilim altını baskılamaya devam ediyor. Baskılamanın kalkması için Orta Doğu'daki ateşin biraz azalması lazım.
2: Altında beklenen yükseliş geldi. Gram altın fiyatları dünden bugüne %1, hafta başından bu yana ise %2 değer kazandı.
4: Hafta başından bu yana %2 oranında bir yükseliş var ve devamı gelir diye de umuyoruz.
2: Orta Doğu'daki gerilim altın fiyatlarını uzun süre baskılasa da Fed'in faiz beklentisi ve petrol fiyatlarındaki düşüş altını yeniden harekete geçirdi.
6: Şu anda çeyrek altın 10.200, yarım altın 20.400, 22'er gram altın 5.800, 24'er gram altın da 6.300 seviyesine kadar yükselmiş durumda.
4: Bu bir başlangıç diyebilirim yatırımcısı için. Beklerse Ağustos ayı, Eylül ayları bunun daha çok iyi fiyatlarının geleceğini tahmin ediyorum.
5: Altın cephesinde ani yükselişler geride kaldı.
4: Ani çıkışlar sürpriz olabilir ama rutin yükselişleri bekliyoruz şu anda.
3: Efendim Muğla'da fenalık geçiren bir adama yardım etmek için yaklaşan bir kişi cüzdanındaki 6000 lirayı çalıp kaçtı.
5: Fenalaşan adama yardım bahanesiyle yaklaştı. Cüzdanındaki paraları böyle çaldı. Tarihi Paspatur Çarşısı önünde fenalaşan bir genç aniden yere yığıldı. O anda yoldan geçen bir adam genci fark etti. Başında turladı, bir süre bekledi. Yardım eder gibi yanına yaklaştı. Ama amacı başkaydı. Gencin bayıldığından emin olduktan sonra cebindeki cüzdanını aldı. Böyle kontrol etti. İçindeki 6000 lirayı çaldı ve uzaklaştı. Kamera görüntülerini inceleyen ekipler vicdansız hırsızın kimliğini belirledi. 56 yaşındaki zanlı tutuklandı.
3: İstanbul Beylikdüzü'nde ise taksici ile kadın yolcu arasında ücret tartışması çıktı. 2000 liralık ücreti ödemeyi reddeden yolcu, taksici beni kaçırıyor diyerek bakın nasıl yardım istedi.
7: Şu anda benim paramı vermiyor. Bak burada kaçıyor. Hanımefendi şu anda kaçıyor. Benim bak taksimetre ücretim burada 2000 küsür lira yazmış, kaçıyor. Paramı vermiyor.
0: 2000 liralık taksi ücretini ödemedi, aşağı inip taksici beni kaçırıyor dedi.
7: Paramı veriyor musun, vermiyor musun?
8: Yardım eder misiniz lütfen? Bu adam beni kaçırdı.
0: Özel bir hastanede çalışan Iraklı doktor Alyaşahal Nayef uygulama üzerinden bir taksi çağırdı. Gelen taksiye binen Nayef Beylikdüzü'ndeki evinin adresini verdi.
7: Şu anda benim paramı vermiyor. Bak burada kaçıyor.
0: Adrese geldiklerinde taksimetrede 2000 lira yazıyordu ama kadın yolcu itiraz etti. İkili arasında tartışma çıktı.
7: Taksimetremin ücreti bu. Ben fazlasını da istemiyorum. Benim taksimetre ücretim bu. Hanımefendi burada kaçmaya çalışıyor.
0: Taksi denilen Nayef ücreti ödemeye yanaşmadı. Taksi şoförü de o anları böyle kayda aldı.
7: Paramı veriyor musun, vermiyor musun?
8: Yardım eder misiniz lütfen? Bu adam beni kaçırdı.
0: Olayın ardından taksiciden şikayetçi olan Nayef kaçırılmaya çalıştığını öne sürdü. Taksicinin kendisini başka bir sokağa götürdüğünü, çantasını da gasp ettiğini iddia etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
3: En düşük emekli aylığı görüşmeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde karara bağlandı ve en düşük emekli aylığı 23.552 lira oldu.
5: Emekliler gözlerini en düşük emekli aylığına çevirmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden beklenen karar geldi.
2: Ocak ayında en düşük emekli aylığı 20 bin liraya yükseltilmişti. Temmuz zammıyla birlikte ise 20 bin lira olan en düşük emekli aylığının 23.552 liraya yükseltilmişti.

0: yükseltilmesini öngören kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmuştu. Beklenen görüşmeler tamamlandı ve en düşük emekli aylığı 23.552 lira oldu.
1: Kök maaşı 23.552 liranın altında kalan emeklilere hazine desteği verilecek. Maaşları 23.552 liraya tamamlanacak.
0: Karar meclisten geçti ancak henüz resmi gazetede yayımlanmadı. Yasanın resmi gazetede yayımlanmasıyla birlikte 5 milyonu aşkın emekli en düşük emekli aylığı olarak 23.552 lira alacak.
1: Karar resmi gazetede yayınlanana kadar en düşük emekli aylığı alanların hesabına 20 bin lira yatırılacak. Fark ödemeleri de Ağustos ayında hesaplarda olacak.
2: Konya'da markete giren bir maganda efendim dehşet saçtı. Tartıştığı market çalışanı kadını raflara savurdu.
1: Markette dehşet saçtı. Çalışanı raflara savurdu. Medine Demir bir zincir markette çalışıyor. Erkek müşteriyle aralarında tartışma çıktı. Kadın müşteriyi marketten çıkarmaya çalıştı. Öfkeli müşteri kadını bir anda market raflarına savurdu. Kadın duruma öfkelendi, maganda yanındaki kadın tarafından uzaklaştırıldı. Tam marketten çıkacakken magandanın yanındaki kadın da çalışana saldırdı. O anlar sanal medyada gündem oldu.
2: Bursa'da eşya taşımak için kullanılan bir yük asansörü de park halindeki bir minibüsün üzerine düştü.
1: Yük asansörü minibüsün üzerine düştü. Sesi duyanlar kendilerini sokağa attı. Bu mahallede taşınma telaşı vardı. Nakliye çağrıldı, eşyalar yük asansörüyle indirilmeye başlandı. Bir süre sonra asansör kontrolden çıktı. Yol kenarındaki minibüsün üzerine düştü. O anları güvenlik kameraları kaydetti. Olayda yaralanan olmadı. Araçta maddi hasar oluştu. Asansör çekici yardımıyla kaldırıldı.
2: Fatma Soydaş, sevgili izleyenler, Z kuşağının öne çıkan fenomenlerinden biri. Sanal medya içerikleri nedeniyle hakkında dini değerleri alenen aşağılama suçlamasıyla soruşturma başlatıldı ve gözaltı kararı çıkarıldı.
1: Savcılık düğmeye bastı. Sözde fenomen gözaltına alındı.
3: Aslında ilk başta sevdim. Sonrasında işe dönüştüreyim yani. Bu benim işim olsun dedim. Hem de güzel gelirler geliyor dedim. O şekilde başladım.
1: Fatma Soydaş 21 yaşında. Muhasebeciydi. Sanal medyaya girdi. Kısa sürede fenomen oldu.
3: Şu an 20 bin civarı bir abone.
4: Ne kadar? 6 ile çarpın 60'da. 20 bin 60'da. Sen para seversin çarpın.
5: Her ay bu arkadaşın kazancı 1.200.000 TL.
1: Milyonlarca lirayı bulan aylık kazancı ve skandal açıklamalarıyla hep gündemdeydi. Savcılık harekete geçti. Dini değerleri aşağılama suçundan gözaltı kararı çıkarıldı. Bütün sanal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.
2: Doğada kurallar değişti sayın seyirciler. Toplu iadelerde teşvik bedeli yarıya düştü. İşte detayları.
6: Kaç tane var bugün?
7: 200 var. Ben her gün kota yapıyorum zaten.
8: Ben zaten normalde de biriktiriyordum.
1: Doğada yeni dönem başladı. Toplu teslimlerde teşvik bedeli yarıya düştü.
6: Toplu atımlarda 1 lira alınan iade 50 kuruşa düşüyor.
8: Devletin almış olduğu bir karar. Sonuçta burada 200 değil de 1000 tane getiren var. Kul hakkına girmiş oluyor.
7: Gitmeye değmez bence yani. Burada daha mantıklı.
6: Sizce bu iki poşetin içinde ne kadar boş şişe vardır? Bireysel atımlarda yayımlarda. Günlük limit hala 200 adet ve fiyatı 1 lira. Ancak çoklu atımlarda kurallar değişti. Peki nedir bu kurallar?
9: QR kodlu olması daha iyi oldu. Kadın bütün aileyi buraya üye yapmıştı mesela.
8: 200 tanesi 200 tane. Başkasının koduyla veya TC kimlik numarasıyla girip de 200 yerine 1000 tane, 600 tane, 400 tane atmak hoş bir şey değil yani.
1: 22 günde 50 milyona yakın ambalaj dönüşüme kazandırıldı. Toplu iade merkezleri açıldı.
6: Bakın doğa makinesinin önünde onlarca boş şişe atılmayı bekliyor ve bunları atmak aslında saatler sürüyor. Kişi limit hakkı ise 200 adet. Bunları toplu bir şekilde sayma ve doğrulama merkezine atmak daha mantıklı. Ancak o zaman da toplu atımlarda 1 lira alınan iade 50 kuruşa düşüyor. Şu an bakiye ne kadar oldu?
9: 600.
2: İstanbul'dayız efendim. 17 yaşındaki motosikletli bir saldırgan bir fabrikaya patlayıcı madde atacaktı. Ancak o plan istediği gibi gitmedi. Patlayıcı elinde infilak etti.
1: Bir adım daha atsaydı patlayıcı fabrikanın içine fırlatacaktı. Ancak o son hamleyi yapamadı. Elindeki patlayıcı bir anda infilak etti. İşte o şiddetli patlama ve kopan parmaklar. Panik, kaçış, güvenlik kamerası o anların tamamını kaydetti. İddiaya göre motosikletle geri dönüşüm fabrikasının önüne gelen 17 yaşındaki bu zanlı elindeki patlayıcıyı içeri atmaya çalıştı. Ancak planı ilk saniyede çöktü. Bomba elinde patladı. Tedavisi devam ederken gözaltına alındı. Şimdi o başarısız saldırı girişiminin perde arkası araştırılıyor.
2: İzmir'de boyacılık yapan 3 kardeş çalıştıkları sırada iskelenin halatının kopmasıyla dehşeti yaşadılar.
10: Bir binanın dış cephesini boyuyorlardı. İskelenin halatı koptu. 3 kardeş ölümle burun buruna geldi. 3 kardeş bir binanın dış cephesini boyuyordu. İkisi iskelede, birisi ise aşağıdaydı. Kardeşlerden biri iskelenin altına geldiği anda büyük bir gürültü koptu. İki kardeş hızla yere düşerken diğeri ise iskelenin altında kaldı. Saniyeler sonra çevredekiler 3 kardeşin yardımına koştu. Enkaz altında kalan işçiyi çıkarmak için seferber oldu. 3 kardeş hastaneye kaldırıldı. O dehşet anlarının kamera kaydı ortaya çıktı. 3 işçinin hastanede tedavisi sürüyor.
2: Efendim milli futbolcumuz İsmail Yüksek geçtiğimiz günlerde Esen Matraş'la dünya evine girmişti biliyorsunuz. Düğünde üvey babasının adını söyleyen Esen Matraş'a ilk tepki gerçek babasından gelmişti. Çiftin evliliklerinin geçerli olup olmadığıysa merak konusu oldu.
11: Baba adınız?
12: Anıl.
11: Teşekkür ediyorum.
13: Baba adı söyleyelim ki Anıl deniyor. Kızımın baba adı Emre Matraş'tır.
14: Nikah memuruna babasının adını söylemedi.
13: Ben kızım Esen'in evliliğini kesinlikle geçerli saymıyorum.
14: Gerçek babası itiraz etti. Evliliklerinin geçersiz olduğunu söyledi.
13: Ben o belediye başkanına belediyenin soruşturmasını istiyorum.
14: Ünlü çiftin evliliğinin geçerli olup olmadıysa kafaları karıştırdı. Milli futbolcu İsmail Yüksek geçtiğimiz günlerde mimar sevgilisi Esen Matraş'la dünya evine girdi. Nikah memurunun baba adını sorması üzerine Esen Matraş üvey babasının adını söyledi.
11: Baba adınız?
12: Anıl.
11: Teşekkür ediyorum.
14: Ancak gerçek babası 90'lı yılların şarkıcısı Emre Matraş'tı. Yani bilerek küs olduğu babasının adını söylemedi.
13: İsmail bir defa ailesine gelip benden istemesi gerekiyordu. Babası benim çünkü.
14: Bu olayın ardından akıllara tek bir soru geldi. Ünlü çiftin evlilikleri geçerli mi değil mi? Hukukçularsa bir nikahta bilerek yanlış beyanda bulunmasının evliliğin iptaliyle sonuçlanmayacağını söylüyor.
2: Ve kutsal topraklara yolculuk için ilk adım da atıldı sayın seyirciler. 2027 yılı hac kuraları çekildi. Hak kazananlar tabii büyük sevinç yaşadılar.
1: Kimi mutluluktan gözyaşı döktü.
12: Çıktı. Allah'ıma çok şükürler olsun. Ya Rabbim çok şükürler olsun.
1: Kimi telefonda yakınlarına müjdeyi verdi.
15: Allah'ım sana sonsuz ve sonsuz şükürler olsun. Hakkınca hac yapıp gelebilmek bizlere nasip olsun inşallah.
16: İnşallah.
1: Hac kura çekimi vardı. Nefesler tutuldu. Eller semaya açıldı.
12: Evet eşimle birlikte gideceğiz nasip olursa. Allah nasip ederse.
1: Adını ekranda görenler mutluluktan ağladı.
16: Geçen yılda çok ağladım bu salonda. Bu yılda aynısı.
1: 84.942 hacı adayı şimdi kutsal topraklara gideceği günü beklemeye başladı.
17: Kafanı kapat Zeynep, kapat Doğan'ı. Boynunu kapat Zeynep.
2: Efendim Aydın'da serinlemek için girdikleri nehirde oyun oynamaya başlayan iki arkadaş maalesef felaketi yaşadı. Akıntıya kapıldı çocuklar. Çocukların cansız bedenlerine ulaşıldı ve son görüntüleri de ortaya çıktı.
10: Oyunu oynamak için nehre girdiler. O nehirden bir daha çıkamadılar. İki arkadaşın son görüntüleri yürekleri dağladı. Eda Kurtulmuş ve Şahin Özdağ arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için Büyük Menderes Nehri'ne girdi. Arkadaşlar daha sonra nehrin içinde top oynamaya başladı. O oyun dakikalar sonra dehşete dönüştü. Üç arkadaş akıntıya kapıldı. Diğerleri durumun farkına bile varamadı. İçlerinden biri kendi çabasıyla kıyıya yüzmeyi başardı ama Şahin ve Eda gözden kayboldu. AFAD, UMKE ve jandarma hemen olay yerindeydi. Saatlerce kayıp iki çocuk arandı. Bir gün sonra 15 yaşındaki Eda Kurtulmuş'un cansız bedeni çalıların arasında bulundu. Arama çalışmaları hiç durmadı. 11 yaşındaki Şahin Özdağ'dansa 5. gün kötü haber geldi. İki arkadaştan geriye nehirde akıntıya kapıldıkları son anlar kaldı.
2: Hindistan'da da oldukça korkutan anlar yaşandı efendim. Bir leopar şehir merkezindeki dükkana girdi.
1: Kapısı açık dükkana girdi, dehşeti yaşattı. Bir leopar şehir merkezine indi. Karşısına çıkan bir orman gönüllüsünü yaraladı. Sonraki hedefi de bir dükkandı. Kapının açık olduğunu fırsat bildi. Hızla içeri girdi. Adama işte böyle saldırdı. Dükkan sahibi yaşam mücadelesi verdi. 40 yaşındaki adam leopardan kurtuldu. Kendini dışarıya attı. Leoparı da dükkana kilitledi. İki yaralı hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 5 saat süren operasyonla leopar güvenli şekilde dışarıya çıkarıldı.
2: Efendim bu da aracına binmek için dışarı çıkan bir adam. Sokak ortasındaki ayı ailesiyle burun buruna geldi. Yavrularını korumak isteyen ayı bir anda üzerine koşunca adam bakın nasıl kaçtı.
1: Aracına binmek için dışarı çıktı. Yavrularıyla dolaşan anne ayıyla burun buruna geldi. Ayı üzerine koşunca can havliyle kaçtı. Aracına binmeye giden bir vatandaş çöp konteynerlerinin bulunduğu alana doğru ilerledi. Ancak konteynerin arkasında onu büyük bir sürpriz bekliyordu. Anne ayı yavrularını korumak için adamı işte böyle kovaladı. Panikle bölgeden uzaklaşan adam güvenli bir noktaya sığındı. Korku dolu kovalamaca güvenlik kamerasına an be an yansıdı.
2: 34 yıldır su içemeyen Ankaralı Mustafa Akbıyık'ın su hasreti bitmişti sevgili izleyenler, ancak bu kez yemekten kesildi, mamayla beslenmeye başladı.
18: Alam zehir, su içtiğim zaman nefes alamıyorum. Bu mamayla besleniyorum.
10: 34 yıllık su hasreti bitti. Su içmeye başladı ama ibre tersine döndü. Bu sefer yemekten kesildi.
18: Çiğ köfte yemeye çalışacağım. İnşallah yiyebilirim ama yok, bunu da yiyemiyorum.
10: 79 yaşındaki Mustafa Akbıyık 34 yıl önce sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlendi. Ölümden döndü ama su içmemeye başladı.
18: Alam zehir. Canım öyle bir çok su istedi. İçtim. İçince bir daha içtim. Ondan sonra tekrar ertesi gün gene içtim. Ondan sonra da yemek yemeye zorlandım. Yemek yiyemiyorum.
10: Bu sefer de yemek yiyemiyor.
18: 47 kilodan 39 kiloya kadar düştüm.
10: Akbıyık 10 gündür mamayla besleniyor.
18: Mama da çok pahalı.
10: Kapısını çalmadığı hastane kalmadı ama bir türlü çözümü bulunamadı.
18: İlaç milaç verdiler, hap verdiler. Bunları kullan, yiyebilirsin dedi. Yiyemiyorum.
2: Efendim, çocuk suçlulara düzenlemeleri içeren kanun teklifi de mecliste kabul edildi. Teklifle 18 yaşından küçük çocuklara yönelik cezalar artıyor. İşte detayları.
19: Gençler bıçaksız gezmiyorlar maalesef.
20: Uyku yok, yemek yok. Hep yemek pişiriyorum. Ağam pilav içti, tavuğu çok severdi.
1: Ahmet Minguizi, Atlas Çağlayan, Hakan Çakır ve daha nicesi her biri akranları tarafından öldürülmüştü.
21: Ya biz böyle kaç çocuk kaybedeceğiz ya?
22: Ben daha Ahmet'e üzülürken oğlum gitti demesi benim kalbimi çok kanattı.
1: İşte acılı ailelerin dört gözle beklediği o karara çok az kaldı.
20: Tek gördüğüm şey Cabutan'ın önünde hepsi de çıllanmışlardı çocukların üstüne.
23: Tek derdimiz o. Cezaların yükseltilmesi.
24: Çocuk suçlulara yönelik yargılamalar uzun süredir tartışma konusuydu. İşte yeni teklifle birlikte 15 ila 18 yaş aralığındaki çocuklar kasten öldürme veya ağır yaralama gibi suçlar işlediğinde artık müebbet hapis cezasıyla yargılanabilecek.
1: Suç örgütlerinin çocukları kullanmasının önüne geçmek için bazı ağır yaptırımlar artık 15 yaşından itibaren uygulanabilecek.
24: Düzenleme yalnızca suç işleyen çocuklara değil, ailelerini de kapsıyor. Öyle ki ağır suç işleyen çocukların ailelerine verilecek cezalar da iki kat artırılıyor.
1: Silahını korumayıp çocuğunun eline geçmesine neden olan baba ya da anneye de 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Teklifin meclis tatile girmeden genel kuruldan geçirilmesi planlanıyor.
2: Gülistan 9 soruşturmasında gelişmeler peş peşe yaşandı sevgili izleyenler. Eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel ve 14 kişinin gözaltına alınmasının ardından Gülistan'ın sınıf arkadaşının ifadesi ortaya çıktı. Son günlerde çok bitkin ve üzgündü dedi.
25: Anne, karnım acıktı.
1: Gülistan 9 soruşturmasında gelişmeler peş peşe yaşandı. Sınıf arkadaşının verdiği ifade ortaya çıktı. Son günlerde çok bitkin ve üzgündü dedi. Tutuklu Tunceli eski valisi Tuncay Sonel'in eşi Handal Sonel ve aralarında doktor, hemşire ve bilgi işlem personellerinin de olduğu 14 şüpheli gözaltına alınmıştı.
26: Bizim anladığımız kadarıyla bunlar Gülistan'ı önce vurmuşlar.
1: Başsavcılık Gülistan Doku'nun şüphelilerle bağlantılı güvenlik koruyucularınca organize ve bilinçli bir şekilde gömüldüğüne dair önemli delillere ulaştı.
27: Her seferinde bu duyduklarımız çok acı.
1: Gülistan'ın sınıf arkadaşı G.I. kaybolmadan bir hafta önce çok üzgün göründüğünü söyledi. 2019'un Aralık ayında bir gün onu hastaneye götürmemi istedi. Gebelikten haberim yoktu dedi. Tutuklu eski polis Gökhan Ertok da Tuncay Sonel'in koruma polisi Şükrü Eroğlu'nun talimatıyla Ankara'ya gönderildiğini itiraf etti.
2: İstanbul'da bir grup başıboş yılkı atı cadde ve sokaklarda dolaşıyor. Sevgili izleyenler, durum hem sürücüler hem de mahalle sakinleri için endişe kaynağı oldu.
0: sürücü adaylarımıza arabayı verdiğimizde bu atlar tehlike oluşturuyor. Birkaç tehlike de atlattık.
3: Trafiği insanlara bir sıkıntıya sokuyor ya, neredeyse araca vuracaklar.
14: Bak iyi değil. Çöpten besleniyorlar, yolları kapatıyorlar. Vatandaş yıkı atları tehlikesiyle karşı karşıya.
0: Yolda birden önümüze fırladılar veya yolun ortasından işte 4-5 tanesi yürüyebiliyor.
14: Bir grup başıboş yılkı atı cadde ve sokaklarda dolaşıyor.
3: Dolaşıyorlar. Sahibi yok sanırım.
14: Kuru otlarla çöp konteynerlerindeki sebze

0: meyvelerle besleniyorlar.
1: Çöp kutularını dağıtıyorlar. Çöp kutularının içinden yiyecek çıkartıyorlar.
0: Yolun ortasında yürüyen atlar kazaya davetiye çıkarıyor. Durum çevre sakinleri için de bir hayli tehlikeli olmaya başladı.
2: İyi değil, bak iyi değil.
3: Almanya'da yaşayan bir gurbetçi Urla ve Fethiye'deki ev fiyatlarına isyan etti. Türkiye'ye taşınmak istediklerini söyleyen gurbetçi Türkiye'ye kesin dönüş yapmak istiyordu ancak ev fiyatlarını görünce şoke oldu. İsyanını da bakın nasıl dile getirdi.
4: Allah aşkına bu emlak fiyatları nedir? Bazı evlere öyle fiyatlar yazmışlar ki sanırsın yanında ada veriyorlar. Eskiden Türkiye daha uygun diye düşünürdük.
5: Türkiye'ye taşınmak istedi. Ev fiyatlarına isyan etti.
4: Türkiye'ye temelli dönmeyi o kadar çok ve içten istiyoruz ki inanın Almanya'daki yaşam standartlarımızdan, lüksten bile vazgeçmeye razıyız.
5: Almanya'da yaşayan bir gurbetçi Urla ve Fethiye'de ev fiyatlarını görünce şoke oldu.
4: Haftalardır İzmir, Urla, Fethiye taraflarında müstakil bir ev bakıyoruz ve resmen gerçekten diyorum aklımız durdu.
5: Yurda kesin dönüşü düşünen gurbetçi aile emlak piyasasındaki dev rakamlara isyan etti.
4: Bazı evlere öyle fiyatlar yazmışlar ki sanırsın yanında ada veriyorlar. Merak ediyorum bu fiyatlar normal mi? Alanlar var mı? Tamam her şey pahalandı da dünyada. Bu kadar da olmaz be kardeşim.
5: Video sanal medyayı da ikiye böldü.
4: Bilmediğimiz daha mantıklı bölgeler var mı? Yoruma yazarsanız çok sevinirim.
3: Efendim, cezaları hatırı sayılır şekilde arttırılsa da trafikteki olayların sonu maalesef gelmiyor.
6: Yeşil yandığı gibi gaza bastı. Cadde ortasında drift attı. 345 bin lira ceza yedi.
7: Aha vurdu. Vurmadı be. Ucundan döndü. Al beni vuruyordu.
6: Yol verme tartışmasında kavganın fitili ateşlendi. Taksi şoförü otomobil sürücüsüne yumruk attı. Yaşlı adam yere düştü. 180 bin lira cezanın yanında ehliyetine de tamamen veda etti. Katlanır plakayla gezintiye çıktı. Motosikletinden oldu. Uyanık sürücüye 140 bin lira ceza yazıldı.
8: Bak bak. Önümü kestiler abi şu an iki araba.
9: Tamam siz böylesiniz.
8: Tamam böyle. Bu kadar basit.
6: İki kişi bir oldular. Bir otomobili otoyolda sıkıştırıp önünü kestiler. İki saldırgan sürücüye 360 bin lira ceza verildi.
8: Honda plakasını çekiyorum. Bir saniye hemen çekiyorum.
10: Kaçıyorsun ya. Kaçma diyorum ben sana ya.
6: Jandarma dur dedi. O sürmeye devam etti. Bu hareketi pahalıya patladı.
10: Dur diyorum sana. Dur. Devletten makineler. Bayit yaptın.
8: Şahit gitti. Araba alıyor.
11: Sağdan mı arıyorsun?
8: Evet.
11: Al kardeşim al. Sen kendi sağdan geliyorsun.
8: Tamam. Benim her şeyim aydın var. Gör.
11: Benim arabada aylım var.
6: Yol verme tartışması büyüdü. Hem motosiklet sürücüsü hem de otomobil sağa çekti.
11: Bak kaydetme aynen var.
8: Gel bana bir vur gel bana vur. Seninle şikayetçi olacağım.
11: Sen, bak demir şikayetçi olmazsan adam değiliz tamam mı?
6: Çukurdan geçmek için yavaşladı. Yumruklu saldırıya uğradı. Motosikleti de yere düştü.
12: Durumu izah ederken araçtan inip beni dahil etti.
3: Milyonlarca müşteriyi ilgilendiren bankacılık işlemlerinde kritik bir karar geldi efendim Yargıtay'dan. Yargıtay uzun süredir tartışma konusu olan işlem ücretlerini müşterinin ödemesi gerektiğine karar verdi.
13: Milyonlarca müşteri merakla bekliyordu. Yargıtay'dan bankacılık işlemleri için kritik karar geldi.
14: Antalya'da birden fazla kredi kullanan bir banka müşterisi kendisinden alınan vergiler için bankaya icra takibi başlattı ve o vergilerin iadesini istedi. İşte o icra takibi bankacılık sektörü içinde kritik bir kararın önünü açtı.
13: Banka o icra takibini durdurttu ama Antalya 3. Tüketici Mahkemesi icra takibinin devamına hükmetti.
14: Ama Yargıtay o kararı da bozdu. Müşterinin kredi çekerken imzaladığı sözleşmede vergi maddesinin açıkça belirtildiği gerekçesiyle o vergiyi ödemesine hükmetti.
13: Kararla birlikte bankacılık sektöründeki soru işareti de ortadan kalktı.
3: Karabük'te cezaevinden çıkan adam dini nikahlı eşini 3 çocuğunun gözlerinin önünde katletti efendim. Koşarak karakola giden çocukların çaresizliği ise yürekleri dağladı.
2: Niye yaptın? Pişman mısın?
6: Cezaevinden çıkar çıkmaz 3 çocuğunun annesini öldürdü. Koşarak karakola giden çocukların çaresizliği yürekleri dağladı. Tutku Burcu Köseoğlu Yusuf Berber'le dini nikahlı evliydi. Ama eşinden şiddet görüyordu. Şikayetçi olunca saldırgan koca tutuklandı. Aradan aylar geçti. Cezaevinden çıktı. Kendisine şikayet eden karısını öfkeliydi. Eve gelen Yusuf Berber kapıyı kilitledi. Meyve bıçağıyla karısına saldırdı. Babalarına engel olmaya çalışan çocukları koşarak karakola gidip ekiplerden yardım talep etti. Cani adam aynı bıçakla yaşamına son vermek istedi. Ekipler oradaydı. Tutku Burcu Köseoğlu hayatını kaybetmişti. 6 suç kaydı olan Yusuf Berber hastaneye kaldırıldı. Çocuklar devlete teslim edildi.
2: Niye yaptın? Pişman mısın?
6: Tedavisi tamamlandıktan sonra katil zanlısı çelik yelek giydirilerek adliyeye götürüldü. Gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.
2: Niye yaptın? Pişman mısın?
3: Şimdi de dünyadan ilginç görüntüler var sırada.
5: Sokaklar karıştı, ortalık savaş alanına döndü. Yeni kurulan partinin destekçileri sokağa döküldü. Göstericilerle polisler karşı karşıya geldi. 50'den fazla polis yaralandı. Etkili olan muson yağışları felakete yol açtı. Sel ve toprak kaymaları oldu. Ev ve araçlar sular altında kaldı. Mahsur kalanlar işte böyle kurtarıldı. Felakette en az 25 kişi hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri'nde de yağışlar etkiliydi. Anne geyik ve yavruları da sele kapıldı. Dakikalarca suda işte böyle sürüklendiler. Bir kedi nehrin ortasında mahsur kaldı. Dal parçasına tutunan kedi saatlerce kurtarılmayı bekledi. Yardımına çevredekiler yetişti. Drona iple bir kutu bağlandı, kedi işte böyle kurtarıldı. Yaz aylarının kabusu olan sivrisineklere karşı yeni bir yöntem geliştirildi. 40 gram ağırlığındaki yapay zeka destekli dronlar üretildi. Dronlar havadaki sivrisineği tespit ediyor, işte böyle etkisiz hale getiriyor. Katana kılıçlı şüpheli dehşet saçtı. Eczaneyi soyan şüpheli kaçmaya başladı. Şüpheli elektroşok cihazıyla işte böyle etkisiz hale getirildi. Turistler arasında tartışma çıktı, kavgaya dönüştü. Sokak savaş alanına döndü ama bu turist büyük bir planın içinde olduğunun farkında değildi. Kavga anında soyuldu, her şey gittiğinde ise çok geçti. İnsansı robotlar gün geçtikçe daha çok geliştiriliyor. Pek çok alanda insanların yerini almaya başladılar. Bunun son örneği de MMA arenası oldu. İki robot MMA maçı yaptı. Uçan tekmeler, yumruklar. Bir robotun kafası koptu ama maça devam etti. Diğer robot da galibiyet sevincini işte böyle dans ederek kutladı. Bir deve kuşu motosikletli adamla tartışmaya başladı. Öfkeli adam deve kuşuna saldırdı. Dakikalarca yumruk attı. Saldırıya uğrayan deve kuşu neye uğradığını şaşırıp işte böyle kaçtı.
3: Kısa bir aranın ardından Beyaz Ana Haber devam edecek efendim.

0: Hiçbir yere ayrılmayın.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: 9 yıldır ülkemizde emeği, yatırımı, geleceği paylaşan, güvence altına alan bir sigorta var. 30 milyonu aşkın poliçeyle milyonların güveni. Her 7 araçtan birinin güvencesi. Finansal sigortaların ve kentsel dönüşümün uzmanı. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri Quick Sigorta, güçlü finansal yapısı ve öz sermaye büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 5 sigorta şirketinden biri oldu. %100 yerli sermayeli Quick Sigorta. Türkiye'nin güven ortağı.

0: Ankara Medipol Üniversitesi, yarının başladığı yer. Medipol. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
2: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
3: Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla.
2: Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods.
4: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
5: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
6: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
7: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla farklı.

Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek

0: görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
5: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
6: Arkadaşlar!
7: Vaz!
6: Size bir sürprizim var. Osmo Cool'un bol sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
8: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
6: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
9: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
10: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
9: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
11: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
6: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz. Yaşanacaksa
3: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
1: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. ING'den yapılan yabancı para transferlerinde de masraf yok. Hemen ING'li ol. Swift işlemleri için masraf ödeme.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo'yla aç kalbini yaza.
3: Koçakla Festival.

0: Efendim Beyaz Ana Haber devam ediyor. 2009 yılında helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor. Soruşturma Büyük Birlik Partisi genel başkanı Mustafa Desteci'nin de gündemindeydi.
1: Olayın ilk gününden bugüne kadar da Büyük Birlik Partisi olarak sürecin her noktasını ve hiçbir noktasını atlamadan takip ettik.
2: Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu helikopter kazasında hayatını kaybetmişti. 17 yıl sonra dosya yeniden açıldı.
1: Helikopterin düşüşü ve sonrasında yaşananlar arasında sistemli örgütlü bir yapının ve organizasyonun olduğuna dair çok ciddi şüpheler vardı.
2: Soruşturma Büyük Birlik Partisi genel başkanı Mustafa Destici'nin de gündemindeydi.
1: Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu sefer bütün şüpheler ortadan kaldırılacak ve burada hakikat ortaya çıkarılacaktır.
0: Efendim bu haberle birlikte Beyaz Ana Haber'in bu akşam da sonuna gelmiş olduk. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımla keyifli bir akşam diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
1: Basit bir şeyle başla. Doğru olduğunu bildiğin bir şeyle. Adım Katniss Everdeen. Evim 12. mantıka. Açlık oyunlarındaydım. Kaçtım. Pita orada kaldı.
2: Bayan Everdeen. Burada duramazsınız.
1: Kabus gördüm. 5 dakika daha.
2: Uyumanız gerekiyor. Uyumanıza yardım edebiliriz.
1: 5 dakika daha. Hayır. Hayır. Lütfen 5 dakika dokunmayın bana. Hayır. Hayır. Bırakın beni.

0: Fenek.
1: Peter ve Joanna için geri dönmek istedim. Ama kımıldayamadım. Annie de ellerinde. Onu kaçırdılar. Şu an başkentte. Keşke ölseydi. Keşke onlar da biz de ölseydik.

0: Bayan Everdeen. Albay Box, 13. mıntıkada güvenlik şefiyim. Taburcu edildiğinizi biliyorum. Başkan Cohen sizinle görüşmek istiyor.
1: Hiç haber var mı?
0: Sadece size eşlik etmeye geldim.

0: Bize 13'ten geriye bir şey kalmadı dediler.
1: Ordu toprak üstünü yerle bir etti. Ama biz askeriz, yerin altında yaşamayı öğrendik. Bunun için eğitildik. Savaş bizim için hiç bitmedi.
2: Devam edin, tamam ilerleyin hadi. İlerle.

0: İşte geldi. Ateşler içindeki kızımız. Bayan Başkan, size alaycı kuşu takdim edeyim.
1: Seninle tanışmak ne büyük bir şeref. Cesur bir kadınsın. Kafanın karışık olduğunu biliyorum. O oyunlardaki zulmü yaşamanın nasıl olduğunu tahmin edemem.
0: Katniss, başkan almak oyun.
1: Lütfen içtenlikle karşılandığını bil, olur mu? Umarım aramızda rahat edersin.
0: Burada tarih yazılıyor. Şu an bu masada.
1: Keşke iyileşmen için daha çok zaman olsaydı ama ne yazık ki öyle bir lüksümüz yok. Otursana lütfen. Olanların farkında mısın acaba? Güç alanına ok fırlattığında tüm ülkeyi canlandırdın Katniss. 7 mıntıkada isyan, başkaldırı ve grevler oldu. Bu enerjiyi sürdürürsek mıntıkaları başkente karşı birleştirebiliriz bence. Ama yapamaz ve boşa harcayabiliriz.

0: başlarsak, bu fırsat için 75 yıl daha beklememiz gerekebilir. 13. mıntıkadaki herkes hazır.
1: Peki ya Pita, yaşıyor mu?
2: Bilmiyorum. Keşke bilseydim. Ama başkentteki adamlarımla temas kurmam imkansız.
3: Başkent mıntıkalar arası iletişime her zaman engelledi. Ama sistemlerini iyi biliyorum. Sızmayı başardım. Artık tek gereken harika bir mesaj.
2: Katniss, şunu yapmamız gerekiyor. Onlara alaycı kuşun hayatta olduğunu ve bu savaşa katılmak istediğini göstermeliyiz, tamam mı? Çünkü her mıntıkanın tıpkı senin gibi başkente direnmesi gerekiyor. Bunu yapmak zorundalar. Bu yüzden bir dizi propaganda filmi çekeceğiz. Alaycı kuşla ilgili klipler de diyebiliriz işte. Bu isyan yangınını, alaycı kuşun başlattığı bu yangını destekleyeceğimizi yayacağız.
1: Onu orada bıraktınız. Pita'yı arenada ölüme terk ettiniz,
2: bak,
1: değil mi?
2: Çok fazla
1: asıl sayıda... yaşaması gereken Pita'ydı.
0: Bayan Everdeen. Bakın, bu devrim herkes için, tamam mı? Hepimiz için ve bir temsilciye ihtiyacımız var.
1: O zaman Pita'yı kurtarmalıydınız.
0: Belki de çocuğu kurtarmalıydın.
2: Ah. Hayır, hayır, beni dinleyin. Bunu ondan başkası yapamaz.
0: Tarif ettiğin kız bu değil ama.
2: Bunu üstüne vazife edinmeli. Gerçek düşmanını hatırlatmalıyız.
0: Düşmanını tanıyor, sorun bu değil.
2: Tabii unutmadıysa. Açıklamak ve göstermek ayrı. Başkentin 12'ye yaptıklarını gösterin.
0: Bunu asla kaldıramaz. Oyunlar onu mahvetmiş.
2: Fakat tek seçeneğimiz bu. İnsanlar her zaman istediğiniz gibi başlamaz Bayan Başkan. Bizim istediğimiz o öfke kaynaklı isyan aslında. Bunu yönlendirebiliriz. İnsanlara bir arenada birbirimizi öldürmekten başka bir şey yapmadığımızı göstermeliyiz. Bize bir ilham kaynağı lazım. Onu takip ederler. O devrimin yüzü artık. Bırakın görsün, evine gitsin.
0: Gönder onu.

0: Bunu yapacağına inanamıyorum. Hayır diyebilirsin.
1: Bunu kendim görmeliyim.
2: Bu taraftan mı?

0: 13 baştan sona temiz görünüyor. Yani güvendesin. Gelmemi istemediğinden emin misin?
1: Evet, eminim.
0: Seni yukarıdan gözleyeceğiz.

0: Ecerya. Bu cümleleri düzeltmeliyiz. Asiler demeyeceğim. Bu anlamsız bir meydan okuma olur. Onları yasallaştırmayacağım.
1: O zaman onlara suçlular deriz. Hı-hı. Radikaller. Hı.
0: Yoksa en eski kuralımı çiğnemiş oluruz. Asla yaralı olduğunu gösterme. Yurttaşlar, bu akşam Penem'e bir bütün olarak sesleniyorum.
2: Karanlık günlerden beri Penem benzersiz bir barış çağını yaşamış oldu. Bu iş bölümü ve asayişe duyulan saygıya dayanan bir barış. Geçtiğimiz haftalarda çeyrek asır oyunlarındaki birkaç radikalin birkaç şiddet olayını duydunuz. Bu yıkıcı yolu seçenler, bu yaptıklarınız nasıl sağ kaldığımızı yanlış anlamamıza dayanıyor. Hep birlikte. Bu bir anlaşma. Her mıntıka kalbe giden kan gibi başkenti destekler. Karşılığında da başkent düzeni ve güvenliği sağlar. Çalışmayı reddetmek, bütün bir sistemi tehlikeye sürükler.

0: başkent Penem'in atan kalbidir aslında. Hiçbir şey kalp olmadan yaşayamaz. Karşınızda diz çökmüş suçlular, provokasyon için semboller kullanıyor. Bu yüzden artık bütün alaycı kuş sembolleri yasaklandı. Elinde bulundurmak hainlik sayılacak. Ölümle cezalandırılabilir. Adalet hızla uygulanacaktır. Düzen hep sağlanacaktır. Tarihteki uyarıları görmezden gelenler... bedelini ödemeye hazır olmalılar.
1: Hey, bir baksana. Evet, şunları hallettin mi? Tamam, bekle, getiriyorum. Kaçıncı kattaymış? Aa, öyle mi? Tamam, sen de gel benimle. Biraz acele et, hadi.

0: Bir şey yok. Biz iyiyiz. Artık bir aradayız.
1: Buttercup!
2: Gizlice soktum. Babamın fotoğrafı. Mutfaktaki otlarından da getirdim.
0: Burada kurallar katı. Onu bulurlarsa ne yaparlar bilmiyorum.
1: Evet, bence de. Geçen gün olanlar biraz saçmaydı, öyle değil mi? Sizin grup ne yapacakmış? Bir şey dediler mi?
3: Hayır, bir şeyler değil. Yemeye çalışmalısın.
1: Kurallar katı olduğunu zaten biliyorum.
4: Merhaba, iyi akşamlar. Penem'deki herkese hoş geldiniz diyorum. Ben Caesar Flickerman. Kim olursanız olun ve ne yapıyorsanız yapın, çalışıyorsanız işinizi bırakın, yemek yiyorsanız yemeği bırakın. Çünkü bu akşam buna tanık olmayı isteyeceksiniz. Çeyrek asır oyunlarında aslında ne olduğuna dair çok spekülasyon vardı. Bu konuya hepimiz için ışık tutacak çok özel bir konuğum var ve karşınızda... Bay Peter Mellark. Peter, pek çok kişi olanları bilmediklerini hissediyor.
5: Evet evet, tahmin edebiliyorum.
4: Şimdi bizi bilgilendir. O çok tartışılan son gecede aslında neler olduğunu bir de senin ağzından dinleyelim.
5: Öncelikle oyunlardayken sadece bir dileğiniz olduğunu anlamalısınız ve bedeli çok ağırdır.
0: Yaşıyorsun.
4: Bedeli hayatımız?
5: Bence hayatımızdan öte.
4: Nasıl yani? Daha öte mi?
5: Masum insanları öldürmek gibi.
4: Ha.
5: Bu benliğinize mal oluyor.
4: Evet.
5: O elinizdeki tek dileğe tutunuyorsunuz. O gece benim dileğim Katniss'i kurtarmaktı.
4: Anladım.
5: Aslında onun istediği gibi onunla kaçmadım.
4: Ama kaçmadın.
5: Hayır.
4: Neden? BT'nin planına mı kapıldın?
5: Hayır, müttefikleri oynamaya kapıldım. Sonra bizi ayırdılar. Onu işte o an kaybettim. Sonra yıldırım düştü ve arenanın etrafındaki güç alanı havaya uçtu.
4: Evet ama Peter, havaya uçuran Katniss değil miydi?
5: Hayır.
4: Görüntüleri gördün.
5: O sırada ne yaptığını bilmiyordu. Daha büyük bir plan olduğunu ikimiz de bilmiyorduk gerçekten.
4: Bilmiyordunuz?
5: Hayır.
4: Tamam Peter. Bunu şüpheli bulan pek çok kişi var. Bir isyan planının parçasıymış gibi görünüyor şu anda.
5: Joanna tarafından az kalsın öldürülmesi plan mıydı? Yıldırım'ın onu felç etmesi plan mıydı? Hayır, isyancılarla işbirliği yapmadık. Biz ne olduğunu bilmiyorduk.
4: Pekala. Sana inanıyorum Peter Mellark. Teşekkür ederim.
5: Evet.
4: Kargaşa ile ilgili konuşmanı isteyecektim ama bu seni üzüyor gibi.
5: Hayır, hayır, konuşabilirim.
4: Emin
5: evet,
4: misin?
5: Evet, eminim.
4: Teşekkür ederim.
5: Evet. Bunu seyreden herkes durup iç savaşın ne anlama geldiğini bilir.

0: düşünüyorsun. Az kalsın yok oluyorduk. Şimdi ise sayımız daha da az. İstediğimiz gerçekten bu mu? Birbirimizi öldürmek mi? Öldürmek çözüm değil. Herkes derhal silah bırakmalı. Yoksa daha kötü olacak.
1: Ateşkes çağrısı mı yapıyoruz?
0: Evet. Öyle. Bu anlamsız şiddete son vermeliyiz. Değişim böyle olmaz.
2: Biri şunu kapatsın.
0: Adalet böyle olmaz.
2: Seni pislik.

0: Ateşkes yapılamaz. Hele Snow'un yaptıklarından sonra.
1: Bu akşam çok hasar verebilirdi. Çoğu mıntıkada insanlar katılmaya korkuyor. Cesaret lazım.
0: Sence neden öyle dedi?
1: Bilmiyorum. Belki zorlamışlardır. Pek de kötü görünmüyordu. Belki seni korumak için anlaşmıştır.
0: Hala oyunu oynuyor.

0: üzgünüm. Bir kabus gördüm.
1: Sorun değil, ben de görüyorum.
0: Peter. Benimle kalır mısın?
1: Olur.

0: neler olduğunu anlat. İyi sır saklarım. Annemden bile.
1: Kimse başkentten benim kadar nefret edemez. Yardım etmek istiyorum ama devamlı düşünüyorum. Savaşı kazansak bile Pita'ya ne olacak? Orada güvende değil ama burada da güvende değil.
0: Onlar için öneminin farkında değilsin. Bir şey istiyorsan sorman yeter. Neredeyse her şeyi isteyebilirsin. Kabul etmek zorundalar.
1: Seni daha sık uyandırmalıyım minik ördek.
0: Biraz uyu artık.
1: Sen de. Görüşmeyi kabul ettiğiniz için teşekkürler. Alaycı kuşunuz olmaya karar verdim. Ama birkaç şartım var. Pita ve diğer haraçlar, Joanna Mason ve Annie Cresta ilk fırsatta kurtarılacaklar. Pita kurtarılacak olursa koşulsuz bir şekilde affedilecek ve hiçbir cezaya maruz kalmayacak. Ve diğer haraçlar da öyle. Hayır. Arena'da terk edilmeleri onların suçu değil. Hayatta kalmak için ne gerekiyorsa yapıyorlar.
2: 13. mıntıkada bireyler talepte bulunamaz. Mahkeme kurulacak, adil yargılanacaklar. Teşekkür ederim.
1: Galiplere dokunulmazlık verilecek ve bunu bütün 13. mıntıkanın önünde beyan edeceksiniz. Bundan kendinizi ve hükümetinizi sorumlu tutacaksınız, yoksa başka bir alaycı kuş bulursunuz.
3: İşte bu. Bu o. İşte. Söylediğim kişi miymiş? Kostümünü giyiyor, arkada silah sesleri ve biraz da duman olacak. Ve alaycı kuşumuz. Bayan Başkan, insan...

0: olduğu için kaybediyoruz. Ama bu riske değer, o bu riske değer. Af, mahkeme, demokrasi, bunlar yeni penemin yapı taşları olabilir ama işte... Savaş durumunda en asil prensipler bile biraz esnetilebilir sonuçta, değil mi?
1: Başka bir şartın var mı?
2: Kardeşimin kedisi kalacak.
3: Evet, gördüm. Ben de oradaydım. Aa, gerçekten tam bir kaostu. Ne demeye çalıştığını anlamadım. Böyle bir şey nasıl yapar ki?
4: Git buradan.
1: Yine mi ziyaret saati?
0: Bayan Trinket. Bu kapıyı görüyorsunuz. İçeriden de açılabiliyor. Bunlar standart yaşam alanlarıdır. Herkesinkiyle aynı. Tutsak değilsiniz. Halkınıza katılabilirsiniz.
1: Bu durumdayken asla. Çok teşekkür ederim.
0: Kıyafetten daha önemli sorunlarımız var. Katniss alaycı kuş olacak.
1: Zavallıcık.
0: Ateşler içindeki kızınız bitkin düşmüş. Bu ekipte yer almanızı istiyorum. Güvendiği birileri olmalı.
1: Haymitch ne yapıyor?
0: 1 kilometre ötedeki bir tesiste ayılıyor.
1: İsyancılara yardım etmek benim olayım diye ne yazık ki.
0: Bayan Trinket, burada ne olursa olsun başkentteki günleriniz bitti artık. Savaş esirini oynayacaksanız öyle olsun. Burada kalıp çürüyün. Alaycı kuşun yanına başka birini bulurum ben de.
1: Kimi?
0: Herkesin yeri doldurulabilir.
1: Alaycı kuş hariç. Bu zindanda hiç kimse Katniss hakkında bir şey bilmiyor. Sizce şu mağara adamlarından biri gerçekten benim yerimi alabilir mi? Hayır. Hayır.

0: Herkese merhaba. İşe ara verdiğiniz için teşekkür ederim. Gecikmelerin telafisi çoktan ayarlandı.
1: Burada İşinize çok az çocuk görüyorum. Önce,
0: lütfen üstlerinizle mutlaka
2: konuşun. Çoğu birkaç yıl önceki bir salgında ölmüş çünkü. Koyun da ailesini kaybetmiş. Kızına ve eşine.
0: Gelen konuklarımıza bir duyurum olacak. Katniss Everdeen, davamızın yüzü olarak tüm mıntıkaları başkente karşı birleştirmemize yardımı kabul etti. Karşılığında bazı tavizler vermeye söz verdi. Birincisi, başkentte tutsak olan galipleri oradan çıkarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Pete Mellark.
3: Bu nasıl saçmalık, saçmalık böyle?
4: Bu tamamen saçmalık.
2: Nasıl böyle olabilir?
0: Joanna Mason.
5: Fennec, Annie için de anlaştım.
0: Ve Annie Cressa. Kurtarıldıkları zaman başkalarımıza karşı işledikleri suçlar için affedileceklerdir.
6: Bunu nasıl yaparsınız?
7: Güzel.
6: Hey, cevap verin.
7: Çok güzel, Katniss.
0: Eğer Katniss Everdeen görevini başaramazsa, anlaşma geçersizdir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İşlerinize geri dönebilirsiniz.
8: Bayan Başkan.
5: Effie Trinket.
0: 13'e hoş geldin.
8: Sayın Başkan, size çok özlü konuştuğunuzu söyleyebilir miyim?
0: Söylenecek başka bir şey var mıydı?
8: Açık konuşsam olur
0: başka
8: mu?
0: Başka bir şey yaptığın yok zaten.
8: Ben işin pazarlanmasından bahsediyorum. Devrimlerin sıkıntısı, alevinin çabuk sönmesi. İhtiyaçları olansa biraz tutuşma ve sıcaklık. Tabii biraz da oksijen.
5: Evet, oksijen.
8: Evet, doğru, oksijen. Söndürmenin en kesin yolu boğmaktır.
0: Ya da odadaki tüm havayı tüketmek. Affedersiniz.
5: Devrim neye lazım biliyor musun? O saça.
9: Efi?
5: Ha! Ah. Ah.
9: Sen! Burada ne işin var?
5: Siyasi mülteciyim.
9: Plutark seni kurtardı mı?
5: Evet, o buna kurtarmak diyor. İkimiz de hiçbir şey bilmiyorduk. Şimdi ömür boyu tulumlara mahkum oldum ama seni tekrar görmek gerçekten güzel.

0: Nasıl bir yer burası? Kahveyi özledim. Bu kadar katı bir yer olabilir mi? Yani en azından üst rütbelilerin biraz olsun lüksü olmalı. Peruklarımı özledim. Neyse ki çıkarken bunların popüler olduğunu hatırladım. Eski her şey tekrardan yeni yapılabilir. Demokrasi gibi. Bu da şunu hatırlattı.
1: Sina. Öldü değil mi?
0: Evet canım. O alaycı kuş olmaya karar vermeden bunu göstermeyeceğine dair Plutarch'a söz verdirdi. Riskleri biliyordu. Hepimiz biliyoruz. Bu devrime inanıyordu. Sana inanıyordu.
1: Çok güzeller.
0: Onlar da. Alaycı kuş kostümü onlar da. Burada pek fazla hazırlık ekibi yok ama seni tarihteki en güzel giyinen isyancı yapacağız tatlım.
2: Hadi bakalım. Işıkları açın.

0: Sinan'ın son rötuşu. Herkes ya seni öpmek, ya öldürmek, ya da sen olmak isteyecek.
1: Mükemmel. Tek kelimeyle mükemmel.
2: Tamam, dekoru getirin.
1: Biraz rüzgar. Hadi Katniss, dizinin üstünde başlayacaksın.
3: Tamam.
1: Doğrulurken de bayrağı havaya kaldırıp repliğini söyleyeceksin. Unutma, az önce kardeşlerinle birlikte başkentin eteklerinde fırtına gibi estin.
3: Tamam.
1: Hazır olunca başla.
0: Penem halkı, biz savaşıyoruz ve biz...
1: Repliğini biliyor musun?
0: Evet biliyorum, özür
1: tamam,
0: dilerim. Daha ısınıyor.
1: Tamam. Biraz enerjik ol, tamam mı? Başla.
0: Penem halkı, savaşıyoruz. Bu adalet açlığını bitirmeyi göze alıyoruz.
1: Az önce savaşıyordun. Kusura bakma, biraz sert çıkıştım, affedersin. Az önce savaşıyordun işte, yani anladın mı?
2: Tekrar deneyelim. Hazır olduğunda.
0: Penem halkı, savaşıyoruz. Bu adalet açlığını bitirmeyi göze alıyoruz.
4: Evet arkadaşlar, bir devrim böylece yok olur. Merhaba Katniss. Eski dostlar böyle mi karşılanır?
0: Seni ayıkken tanıyamamışımdır.
4: Sanırım hissettiğim kadar kötü görünüyor.
0: Penem halkı, savaşıyoruz. Bu adalet açlığına son vermeyi göze alıyoruz.
4: Bayan Başkan, bana biraz izin lütfen. Şimdi herkes Katniss Everdeen'in sizi gerçekten etkilediği bir anı düşünsün. Saç stilini kıskandığınız zamanı, elbisesinin alev aldığı zamanı ya da yarım yamalak ok atmasını değil tabii ki. Pita'nın size sevdirdiği gibi değil. Evet, gerçekten bir şey hissettirdiği bir anı düşünmelisiniz şu anda.
0: Hasat günü kardeşinin yerine gönüllü olması.
4: Mükemmel bir örnek. Tamam. Evet. Önemli bir şey değildi umarım. Tamam. Kardeşi için gönüllü oldu. Güzel. Başka?
0: Küçük ruh için o şarkıyı söylemesi.

0: Evet, kimi duygulandırmadı ki? Fazla makyajın olmayınca seni daha çok seviyorum.
1: Ben de sen ayık olduğunda.
2: Roy'la işbirliği yapmayı seçmesi.
1: Evet.
0: Tamam. Peki bütün bunların ortak noktası ne?
3: Kimse ne yapacağını söylemedi.
4: Senaryosuz, evet. Belki onu rahat bırakmalıyız.
5: Yüzünü de yıkayalım. Genç bir kız 35'inde görünüyor.
2: Yerin altında doğallık imkanları çok az oluyor tabii, maalesef. Ne yapalım dersiniz, onu çatışmaya mı atalım?
6: Eğitimsiz bir sivili etki bıraksın diye çatışmaya sokamam ben. Burası başkent değil.
0: Durun, ben de tam bunu öneriyorum. Onu sahaya koyun.
6: Hayır, onu koruyamayız.
0: Bu gerçekçi olmalı. İnsanlar buna tepki veriyor. Devrim için sembol istiyorsunuz. Bu iş yönlendirmeyle olmaz. Güvenin bana, biliyorum.
2: Daha tehlikesiz bir yer vardır belki.
4: 8. mıntıka. Geçen hafta bombardıman olmuş. Askeri hedef kalmamış.
6: Güvenliğini garantileyemeyiz.
1: Güvenliğimi asla garantileyemezsiniz. Gitmek istiyorum.
6: Ya ölürsen?
1: İyi çektiğinizden emin olun.
4: Size birkaç sürprizim var. Belki denemek istersin. Katniss'in ekibinde olacaksan uygun görülmelisin.

0: Ve bu da senin için. Bluetrack senin de çekimde silahın olmasını istedi ama sana bir moda aksesuarı yapamazdım.
1: Çok güzel.
0: Ve şuraya bak. Sıradan yakıcı, patlayıcı oklar. Hepsi renk kodlu. Ve Fink'e söyle, hazır olduğunda onun da mızrağı olacak. Belki bu keyfini yerine getirir. Kırmızıları burada ateşlemeyelim bence. Olur mu?
2: Evet, hallettim. Bir daha kontrol sağlayacağız. Bir saniye. Benimle gelir misin? Bunları kontrol ettim. Ettiğini söylemiştin. Çalışmıyor bak.
3: Elinizde bunlar varken diğer mıntıkaları kaderine mi terk ettiniz?
4: O kadar basit değil. Zor kurtulduk. Karşı saldırı düzenleyecek durumda değildik. Başkenti bombalayabilirdik ama en az iki katı güçle vururlardı. Ya sonra? Zaten kazanacak kimse kalmazdı.
3: Tıpkı Pita'nın söyledikleri gibi ama ona hain dediniz.
2: Evet. Birkaç kişi lazım.
4: Bu taraftan asker.
2: Bunları kaldıracağız, evet.
5: Kamera için hazırsın. Yoldaşın yakışıklı olmamış mı?
4: Gidelim.
5: Sağlam dönün.
6: Hemen tanıştıralım Katniss. Bu insanlar davamıza destek olmak için geldi. Cressida, başkentteki geleceğin en parlak yönetmenlerinden biri.
7: Buraya gelene kadar. Merhaba.
1: Merhaba.
6: Hünerlerinizi görelim hadi. Dikkatli olun.
7: Bu da asistanım Mesala.
8: Sizinle tanışmak onurdur.
7: Şuradaki de kameramanım Caster.
9: Merhaba.
7: Ve Pollux.
4: Yerlerimize geçelim.
3: Başkentten mi geldiniz? Plutark mı çıkardı?
7: Sohbet etmesini bekleme. O bir Avox. Hükümet yıllar önce dilini kesti. Ve... Hayır, kastettiğin oysa kurtarma gibi bir şey olmadı. Hepimiz kendimiz kaçtık. Bu iş için. Senin için.

0: Yaşıyorsun. Emin değildik.
1: Komutan Paylor, 8. mantıka. Katniss henüz iyileşiyor ama yaralılarınızı görmek istedi.
0: Tamam. Onlardan çok var. Birkaç sokak öteye toplu mezar açtık. Ama henüz taşıyacak insan gücümüz yok. Hastane şu perdenin arkasında. Her umuda ihtiyaçları var. İrademizi yıkmaya çalıştılar.
2: Yaralıları burada toplamak endişe vermiyor mu?
0: Ölüme terk edilmekten iyidir.
2: Onu kastetmemiştim.
0: Evet, diğer seçeneğim o. Başka önerin varsa dinliyorum. İşte burası.
3: Bilmiyorum, bu günlerde gerçekten çok zor. Ne yapacağız? Şunu versene, uzatabilir misin?
4: Beni burada çekme. Onlara yardım edemem.
5: Sadece seni görsünler. Tamam mı? İyisin. Merak etme.
6: Sorun yok, geçti.
5: Biraz daha dayan.

0: Katniss Everdeen? Burada ne yapıyorsun?
1: Sizi görmeye geldim.
2: Bebek ne oldu?
1: Düşürdüm.
3: Savaşıyor musun Katniss? Savaşmaya mı geldin?
1: Evet. Savaşacağım.

0: Yaklaş, yaklaş.
1: Efendim, o bombardıman sırasında bazı kameralar bozuldu ama doğruladık. Bu o.
2: Yakınlaş.
1: Uyduruk bir hastaneyi ziyaret ediyordu. Hala orada mı bilmiyoruz. 11'in sınırından hava saldırısı başlatabiliriz efendim. Onu hedef alabiliriz.
2: Yaralıları öldürün.
0: Efendim.
2: Konuşmayı sen yazdın Ecerya. Alaycı kuş sembolüyle herhangi bir ilgi yasaktır dedik. O hastanedeki herkes başkente ihanet etti. Katniss Everdeen'le arkadaş olmanın bedelini gösterin onlara.
3: Annen görünce seninle gurur duyacak. Mıntıkalarda yayınlanacak mı?
0: Gözlerine kazınacak.
4: Bir sorun var.
3: Nasıl bir sorun?
4: Bombardıman uçakları geliyor. Merdivenden aşağı inin.
0: Şurada sığınak var.

0: İyi misin? Koş!
1: Güneyde bir yere gidiyor.
2: Hastaneye doğru. Daire çiziyorlar. Hadi.

0: Tanrım. Yardım edin. Onları dışarı çıkarın.
1: Katniss, şu an gördüklerini söyleyebilir misin? Katniss, ne söyleyeceksin?
0: İsyancılar hayatta olduğumu bilsin. 8. mıntıkadayım. Başkent bir hastaneyi bombaladı. İçeride silahsız adamlar, kadınlar, çocuklar vardı. Hiçbiri kurtulamayacak. Başkentin bir an için bile adil davranacağını sanıyorsanız şu anda kendinizi kandırıyorsunuz. Çünkü kim olduklarını ve ne yaptıklarını biliyoruz. İşte bunu yapıyorlar. Onlara karşı koymak zorundayız. Başkan Snow'a bir mesajım var. Bize işkence edebilirsiniz, bombalayabilirsiniz, mıntıkalarımızı yerle bir edebilirsiniz. Ama şunu görüyor musunuz? Her yeri alev sarıyor. Eğer biz yanarsak, siz de bizimle yanarsınız.

0: Çünkü kim olduklarını ve ne yaptıklarını biliyoruz. İşte bunu yapıyorlar. Onlara karşı koymak zorundayız. Bize işkence edebilirsiniz. Bombalayabilirsiniz. Mıntıkalarımızı yerle bir edebilirsiniz.
1: Plutark boşuna güvenmemişsin.
0: Ama şunu görüyor musunuz?
1: Teşekkürler.
0: Her yeri alev sarıyor.
1: Konuşmanın başı için benimle gel.
0: Eğer biz yanarsak, siz de bizimle yanarsınız.
2: Alaycı Kuş'a katılın. Kavgaya katılın.

fedakarlık etmeden zafer kazanılmaz. Ama burada alaycı kuşla birlikte bizim zamanımızın geldiğini duyurmak istiyorum.

0: BT yayın gücümüzü tam anlamıyla 10 kat artırdı. Bu mesajımızı bu akşam tüm mıntıkalarda yayınlayacağız. Alaycı Kuş'un sözleri herkese isyana katılma ilhamını verecek. Birlikte hafife alınmayacak bir ittifak oluşturacağız.
1: İttifak, ittifak, ittifak, ittifak, ittifak, ittifak.
2: Cenazede savaş şarkısı dinlemeyi sevmiyor musun? Ne kadar kalabalık olursak Pita ve Eni'ye o kadar yaklaşırız.
3: Evet.

Başkan Sunoy'un emriyle günlük üretim kotanız artırılmıştır. Bütün mesailer 2 saat artırılmıştır. Kotayı doldurmamak hoş görülmeyecektir. Başkan Sunoy'un emriyle günlük üretim kotanız artırılmıştır.

0: Bizden korkmuyor bile.
1: Daha önce aldanılmadıkları için. Bu neredeyse haksızlık.

0: Komuta merkezine.
1: Tamam, ben şunları bırakayım.
2: Belki de en sevdiğimiz haraç oydu. Bence hepimizin en şaşırtıcı bulduğu şey bu kızın başkentte çok fazla seviliyor olması. Vita, sanırım bu senin için daha acı verici olmuştur.
3: Keşke bu gülü sana verebilseydim Katniss.
1: Şimdiden çok değişmiş. Ona ne yapıyorlar?
2: Bu kadar şiddete ilham veren bir kız için çok tatlı bir jest doğrusu bu. Onu affedebilmek için çok sevmiş olmalı.
1: Titriyor.
2: Ben yapmazdım. Tabii Peeta belki de anlamını bile bilmediği şeyler söylemeye zorlandığını düşünmüyor olabilirsin.
3: Evet. Aynen öyle düşünüyorum.
1: Sesi bile çok farklı.
3: Bence onu isyancıları kışkırtmak için kullanıyorlar. Olanları ve neyin risk altında olduğunu bilmiyor bence.
2: İsyancıların bunu izleteceğinden bile şüpheliyim. Ama izletirlerse ona ne söylemek isterdin? Katniss Everdeen'e, eskiden tatlı olan Katniss Everdeen'e.
3: Önce kendini düşünmesini söylerdim.
2: Evet.
3: Aptallık etme Katniss. İsyanı istemediğini biliyorum. Oyunlarda yaptıklarının amacı asla bunları başlatmak değildi. İsyancılar seni olmadığın birine, bizi mahvedebilecek bir şeye dönüştürdü. Eğer yaptıkları şeyler ya da senin nasıl kullandıkları konusunda söz hakkın varsa, lütfen çok geç olmadan bu savaşı durdurmalarını iste. Ve kendine şunu sor. Şu an yanındakilere güvenebilir misin? Ne istediklerini biliyor musun?
0: Cevap vermeliyiz.
2: Gerçek alaycı kuş hakkındaki açıklamaların için teşekkür ederim Peeta Mellark.
1: Onun neye benzediğini gördün mü?
0: Bir korkak görüyorum.
1: Onun neler yaşadığını bilmiyorsun bile.
0: Fark etmez ki ben onun söylediklerini asla söylemezdim. İşkence edip kafama silah dayasalar bile.
1: Kırbaçlandığında seni savunan Peeta ile aynı kişi.
0: Hayır değil. Sadece kendini savunuyor. Coin'e yanıt vermeliyiz hadi.
1: Coin'le ne zaman biz oldunuz?
0: Herkesin seçeneği var. Nasıl başkentte oturup evini ve ailesini yok eden insanları savunur ki anlamıyorum.
1: Bilmiyor ki. Nereden bilsin? 12'ye yapılanları kimse görmedi. Onlara göstermeliyim.

Adalet Sarayı'nın önündeyken başlamak istiyorum, tamam mı? İşte ilk sahne.

0: Katniss, bize burada olanları anlat.
1: Hepimiz burada duruyorduk. Oku fırlattığında oyunları izliyorduk. Birden ekran karardı, kimse ne olduğunu bilmiyordu. Barış muhafızları bizi evimize girmeye zorlamıştı. Bir saat boyunca bütün şehir sessiz kaldı. Saat 9'u geçerken kamyonları duyduk. Hepsi birden, bütün barış muhafızları. Bunun anlamını biliyordum. Madenden birkaç kişiyle birlikte insanları evlerinden çıkarıp sınıra götürmeye çalıştık ama çoğu ormandan korkuyordu. O yüzden yola yöneldiler. Oraya kaçmaya çalıştılar.

0: Yale'ı izle.
1: ...915 kişi sınıra gittik ve bombardıman uçaklarının yola döndüğünü gördük. Onlar kaçarken yangın bombası attılar.

0: 10.000 kişiden 915 kişi. İnsanları tutup beraberimde sürüklemeliydim. Bazı çocukları taşıyabilirdim.
1: Çok hayat kurtardın sen, Yale. Sen olmasan 12. mıntıkadan geriye iz bile kalmazdı.

0: Beni burada öpmüştün.
1: Hatırlayacağını sanmazdım.
0: Unutmak için ölü olmam gerekiyor. Gerçi ölsem de unutmayabilirim. Bunu yapacağını biliyordum.
1: Ben bile bilmiyordum.
0: Çünkü acı içindeyim. Bana ancak böyle ilgi gösteriyorsun. Endişelenme Katniss, geçecektir.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Budur.
5: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
6: Budur.
5: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Fusti. Yeni Fusti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: 9 yıldır ülkemizde emeği, yatırımı, geleceği paylaşan, güvence altına alan bir sigorta var. 30 milyonu aşkın poliçeyle milyonların güveni. Her 7 araçtan birinin güvencesi. Finansal sigortaların ve kentsel dönüşümün uzmanı. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri Quick Sigorta, güçlü finansal yapısı ve öz sermaye büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 5 sigorta şirketinden biri oldu. %100 yerli sermayeli Quick Sigorta. Türkiye'nin güven ortağı.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iade ile siz de deneyin.

0: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
1: Uyandıralım! Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve

aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Denenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel
1: istikballe. Ey! Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
2: Sarık ola!
3: Fanta sarık ola canım o.
1: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
4: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
5: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Çok lezzetli.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
7: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin ne?
0: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
2: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
3: Très bien.
0: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Pepsi ile hepsi güzel.
7: Bu var ya bu. Yok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
7: Yok ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Güneş Cool Mix.
12: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net. 18-24 Temmuz.

0: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik Beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik Beyazlığı öneriyorum.
3: Al bakalım. Of, çok yakında. Yine sıyırdı be. Dur sen dur.
4: Boş ver artık. Onunla baş edemezsin. Görmüyor musun? Red Bull içmiş.
3: Bir tane de ben içeyim de.

0: Mağazadaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
1: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
2: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
4: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
5: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı kastıma bindi, kastımla da gitti kahvesini içti. Kastıma bindi alışverişe gitti, ne var ne yok aldı alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer.
1: Ben Feyyaz.
2: Bu da Sarı Kola.
1: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
3: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
1: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
2: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
1: Değişemem ve değişebileceğime dair
3: inancım da yok.
1: Başka lezzet yok.
2: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
4: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.

0: Şimdi hiç susmayacaklar.
1: Şarkı mı söyleyeyim?
2: Are you coming to the tree?

0: İpten kolye olacaktı aslında. Ben umuttan kolye yaptım.
1: Vay canına, kelime ustasıymışsın.
0: İşim bu zaten. Savaş'la birlikte tabii.
2: Tüm mıntıkalar izliyor mu?
3: Evet, başkent hariç. Bu sinyal koruma sistemini tasarladım ama şimdi kendim aşamıyorum. Sanırım işimi fazla iyi yaptım. O sırada sadece işin bilimini düşünürdüm. Aşacağız ama.

0: Hiçbir fikrim yok. Şunu yaptın mı? Baksana.
1: Evet. Katniss, merkezden çağırdılar.
0: Hiçbirinin tadı yok. Gerçekten burada yemekten çok sıkıldım.
2: Bu akşam raydan çıkarılan trenler, kundaklanan ambarlar ve 5. mıntıkadaki hidroelektrik santraline saldırı haberleri geldi.
3: Sana ne yaptılar?
2: Kendinizi dizginlemeniz için yalvarıyorum.
4: Programlanmış yalanlarınıza ara veriyoruz ve aynı zamanda bunu...
5: İşte görün.

0: gördünüz bu.
1: Başardık.
0: Filmimizi o da görüyor.
2: Katniss, orada mısın?
3: Peter.
2: Katniss. Peter, lütfen devam et. Bize vahşi saldırıları anlatıyordu.
4: Evet. Baraja yapılan saldırı duyarsız ve insanlık dışı bir yıkımdı. Bunu bir düşün. Nasıl bitecek? Geriye ne kalacak? Kimse hayatta kalamaz. Kimse güvende değil. Başkentte de değil. Mıntıkalarda da değil. Geliyorlar Katniss. Herkesi öldürecekler. 13. mıntıkada sabah ölmüş olacak.
1: Bizi uyarıyor. Bu uyarıydı.
5: Aynen öyle.
3: Onu öldürülmeden çıkarmalıyız.
0: Havada bir şey var mı?
6: Radarda görünmüyor.
0: Köşkte yetiği bir şey duymuş olabilir.
6: Muhtemelen.
0: Hava saldırısı talim zamanı.
7: Lütfen sakin olun ve taliye protokolüne başlayın.
3: Frim!
7: En yakın merdivene gidin ve 40. kata inin. Dayanıklı kapılar 6 dakika sonra mühürlenecek. Kırmızı alarm verildi. Lütfen sakin olun ve taliye protokolüne başlayın. En yakın merdivene gidin ve 40. kata inin.
6: Bayan Başkan. 3 başkent filosu hava sahamıza girdi efendim.
0: Ne kadar vaktimiz var?
6: Menzile birkaç saniye.
0: Filoyu kalkışa hazırlayın.
8: Anlaşıldı.
0: Kısa menzilli hava savunmayı açın.
7: Lütfen sakin olun. B-taliye protokolüne başlayın. En yakın merkez...
0: Uzun menzilli füzeleri hazır bulundurun.
7: 40. kata inin. Dayanıklı kapılar 3 dakika sonra mühürlenecek. Kırmızı alarm verildi. Lütfen sakin olun ve taliye protokolüne başlayın. En yakın merdivene gidin ve 40. kata inin. Dayanıklı kapılar 3 dakika içinde mühürlenecek. Kırmızı alarm verildi. Lütfen sakin olun ve taliye protokolüne başlayın. En yakın merdivene gidin ve 40. kata inin.
3: Gel tatlım. Ay tamam.
7: Detaylı bir en yakın merdiveni.
3: Hadi.
7: Ve 40. kata in. Yardım merkezine git. Her biri için bir palet alın. Kişisel eşyalarınızı size ayrılan bölümde bırakın. Diğer vatandaşlara nazik davranın. Kırmızı alarm verin. Bütün vatandaşlar sığınağa girmelidir. Dayanıklı kapılar 2 dakika
3: Anne!
7: Sonra mühürlenecek.
3: Prim nerede?
9: Seni bulmaya gitmişti. Merdivenlerde olmalı.
3: Merdivende kimse yok. Kediyi alacak.
7: Kırmızı alarm verildi. Bütün vatandaşlar sığınağa girmelidir.
1: Hey dur, dur.
7: Dayanıklı
1: dur dedim.
7: Kapılar 1 dakika sonra mühürlenecek.
6: Kuzeybatı ucu vuruldu. 12 metre delindi.
8: Yaşam alanlarını ıskaladılar. 2. ve 3. koridorlarda küçük hasarlar.
0: Radyasyon var mı?
8: Bulunamadı.
6: Radarda 4. bir filo var efendim.
7: Kapılar 30 saniye sonra mühürlenecek.
3: Prim!
8: Katniss!
7: Kırmızı alarm verin.
8: Katniss!
7: Dayanıklı kapılar 15
1: Hadi çabuk
7: saniye.
1: Hadi!
3: Sonra buraya gel!
7: Kırmızı
3: Acele
7: alarm
3: et.
7: Verin. Dayanıklı kapılar
3: hadi.
7: 10 saniye sonra...

0: Kapıları tutun.
1: 4 3 2.
0: Kapıları tutun.
1: 1.
0: Kedi için mi gittin? Ne düşünüyordun?
2: Onu terk edemezdim. Kendimi affetmezdim.
3: Dayanıklı kapılar mühürlendi.
0: Biliyorum bebeğim. Gidelim.
4: Kuzeybatı bölümünde su katmanı hasarı. Bir nakliye koridoru düştü.
5: Kuzeybatıda başka bir şey yok. Sektör 3'teki karadan havaya füzemiz isabet aldı. Kendimizi açığa çıkardık. Oradan ateş ettiğimizi gördüler. Filoyu şimdi kaldırmayın.
4: Sektör 3'e taarruz düzeninde 12 bombardıman uçağı yaklaşıyor.
5: Yaklaşırken ateş etmeyin.
0: Ne vurdular?
3: Kayalık. Ama havalandırma şaftı tıkandı.
5: Hedef filomuz değil.
6: Özel cephanemizde.
5: Elimizde nerede ne olduğunu bilmiyorlar. Herkes sığınakta, öyle değil mi?
6: Aynen öyle.
5: Kalan uçak savarları saklayın. Fırlatma rampaları ve havalandırmalarını da kapatın. Geçmesini bekleyeceğiz. Buna uygunuz.
7: Bizi resmen gömmeye çalışıyorlar.
5: Başkent eski bilgileri kullanıyor. Onlar için güncellemeyeceğim.
7: Sayın Başkan, haddim değil biliyorum ama...
5: Haklısın, konuğumuzsun ama burası seni aşar. Tasarruf için oksijeni %14'e düşürelim.
3: Anlaşıldı.
5: Derin bir nefes alın Bay Heavensby. Uzun bir gece olacak.

0: Bir şeyler anlat Prim. Herhangi bir şey.
1: Hastanede terfi aldım. Söylemeyi unuttum. Doktorluk eğitimi veriyorlar.
0: Vermemeleri aptallık olurdu.

0: Hey. Oturabilir miyim?
1: Evet.
0: Snow seni cezalandırmak için en iyi kullanıyor. Bizimle alay ediyor. Az önce o aptal kediyi izleyene kadar anlamamıştım.
1: İlk oyunlardan sonra aşkınızın rol olduğunu düşünmüştüm. Bu stratejiyi sürdürmenizi bekliyordum. Ama Pita'nın kalbi durup da ölümden döndüğünde seni yanlış anladığımı gördüm. Onu seviyorsun. Ne şekilde olduğunu belki sen de bilmiyorsun ama dikkat eden herkes bunu görebilir.
0: Sen nasıl katlanıyorsun?
1: Kendimi kabuslardan çıkarıyorum. Uyanınca da rahatsız oluyorum.

0: Ama boyun eğmekten iyidir. Kendimi toplamak, dağılmaktan 10 kat daha fazla zaman alıyor.
1: Katniss. Katniss. Benimle gel.
2: En iyi saldırılarını atlattık, öyle değil mi?
3: Evet.
2: Annenle kardeşin iyi mi?
3: Evet, iyiler.
2: Bizim için bir şey yapman gerekiyor. Penhem'e başkentin saldırısından kayıpsız kurtulduğumuzu ve hala faal olduğumuzu söylemen gerekiyor.
3: Tamam.
2: Şunu bilmeni isterim. Pita'nın uyarısıyla tahliye için fazladan 8 dakikamız oldu. Bunu unutmayacağım.
3: Teşekkür ederim.

Katniss. 13 iyi durumda. Ben de öyleyim diyeceksin. Katniss. Katniss. Prova yapmak istemiyorsun, biliyorum.

0: Bunları ne diye atmışlar?
1: Benim için.
2: Hazır mısın Katniss? 8. mıntıkadaki gibi yapacağız. Şu gülleri anlat. Sunova, 13'ün ayakta olduğunu söyle.
1: Pita'yı öldürecek.
2: Bir daha alalım, bağırır mısın? Mikrofonun yok. 13 ayakta ve yerinde. Ben de öyleyim.
1: Pita'yı öldürecek. Yapamam.
2: Katniss.
0: Yapabilirsin Katniss.
1: Bunu yapamam.
2: 13 ayakta ve yerinde. Ben de öyleyim.
1: Sonu gelmeyecek. Sırf ben Katniss, alaycı kuşum diye.
3: Miyiz?
4: Sorun yok, tamam.
1: Hayır, beni uyardı. Bu konuda beni uyardı. Ben alaycı kuş olduğum için yapıyor. Beni Pita'yla cezalandırıyor. Hayır. Hayır, bunu yapamam.
2: Katniss.
3: Beni buna zorlamayın.
4: Bırak gitsin.

0: Bitti mi yani ha? Sonsuza kadar burada saklanacaksın.
1: Ben alaycı kuş olamam.
0: O zaman alaycı kuş olma. Katniss ol. Buradaki tek gerçek arkadaşım sensin Katniss. Sana herhangi bir ilaç verdiklerini hiç sanmıyorum.
1: İnanılmazsın.
0: Söylediklerimde ciddiyim ama. Buraya gelmemin sebebi Pita'yı kurtarmaya gittiler.
1: Ne?
0: 5. mıntıkada çöken baraj başkentin büyük kısmını elektriksiz bıraktı.

0: Sinyal savunmaları güçlü. Bilgi sistemlerine girip her yeri alt üst ediyor şu anda ve bize bir fırsat doğdu. Ne kadar süreceğini bilmiyorum ama sanırım elektrik düzelene kadar.
1: Ya Başkan Coin?
0: Alkol yasağı yüzünden o kadını tamamen destekliyor olmam söz konusu bile olamaz. Anlarsın işte yani, ama Plutarch, Pita ve diğerlerinin haraç merkezinde olacağını söyledi. Coin elektriğin gitmesini fırsat olarak görüyor. Senin bizim silahımız olduğun gibi Pita'nın da başkentinki olduğunu biliyor. Yani sizi zıtlaştırmak yerine onu kurtaracak.
1: Yardım etmeliyim.
0: Dur. Sakin ol, sakin ol. Havalandırmadan atladığın gibi başkente mi gideceksin? Çoktan yola çıktılar. 6 asker gitti. Hepsi gönüllü ve bil bakalım ilk cesur gönüllü kim oldu?
1: Gale. Tamam mı?
2: Evet.
1: Ortaya geç. Kayalara doğru. Kester, sola. Pollux, beni izle. Tam kameraya bak. Tamam mı? Fenik?
2: Evet.
1: Tamam. Acele etme. Önemli olan durmadan konuşmayı sürdürmen.
2: Ben Fenik Oder.
3: 65. açlık oyunlarının galibi. Size 13. mıntıkadan sağ salim sesleniyorum. Başkentin saldırısından kurtulduk. Ama size haberleri sunmaya gelmedim.
1: Fenik neden filme katıldı?
0: Daha fazlası da var.
4: Beta sistemi ele geçirdi.
5: Jeneratörlere kaldıkları için erişebildikleri frekans aralığı daha sınırlı. Hepsini Fenik'le dolduruyorum.
6: Çok kişi görmeyecek ama görenler klip sanacak.
5: Bu yayının bütün sistemlerini bozduğunu bilmiyorlar. Erken savunma uyarılarını, dahili iletişim, her şeyi. Yayın devam ettiği sürece ekibimiz yakalanmadan girip çıkabilecek.
3: Gerçekler mi? Lüks içinde yaşam efsanesi değil. Memleketinizin şeref yalanı da değil. Arenada hayatta kalabilirsiniz. Ama çıktığınız anda bir kölesiniz.

0: Alaycı kuş bir, alaycı kuş bir. Savunma sistemlerine bir dakika.
1: Karartma.
0: Faal olurlarsa alçaktan uç.
2: Başkan Snow beni satıyordu. En azından bedenimi. Sadece ben yoktum. Bir galip çekiciyse başkan onu ödül olarak veriyor ya da satın almalarına izin veriyor. Reddederseniz sevdiğiniz birini öldürüyor.
0: Alaycı kuş bir, savunma sistemlerine son 20 saniye. On saniye. Dokuz. Sekiz. Yedi. Altı. Beş. Dört. Üç. İki. Bir.
1: Savunma sistemleri tepkisiz. Başkentin hava sahasındayız.
2: Sahiplerim vicdan rahatlatmak için para ya da mücevher veriyordu. Ama ben bundan çok daha değerli bir... ödeme yolu buldum. Sırlar.
3: Hazırlanın.

0: Gece görüşü.
1: İşte.
2: Merkez, araç merkezini görüyoruz. Son yaklaşmayı başlatıyoruz.
1: Maskeleri takın.
3: Başkentin şımartılmış elitlerinin tüm ahlaksızlık, hile ve zalimliklerini biliyorum. Ama en büyük sırlar sevgili başkanımız Corellinus Snow hakkında.
2: Kapıyı açın.

0: Merkez, ben ekip liderim. Gaz atmaya hazırlanın. İçeri girince bildireceğiz.
1: İktidara geçtiğinde gençti. Sürdürecek kadar da zekiydi. Nasıl yaptı diyebilirsiniz. Tek kelime. Zehir.
0: İnmeye hazır olun.

0: her isyanı daha başlamadan durdurdu.
1: Güvenli. Güvenli. İçerideyiz merkez. Hedef 1'e doğru gidiyoruz. Hücre P45 kat 62C. Gaz ver.
0: Birçok rakibi gizemli bir şekilde öldü. Tehdit sayılan müttefikleri bilir. Snow şüphe çekmemek için aynı bardaktan içiyor ama panzehir her zaman işe yaramıyor. O yüzden güzel kokulu güller takıyor. Ağzındaki hiç geçmeyen yaralardan gelen kan kokusunu bastırmak için.

0: tercih ettiği silah da tam da böyle bir adama göre. Zehir, bir yılan için mükemmel.
1: Burası neresi?
2: BT.
3: Onları kaybediyorum.
2: Elektrik geldi.
4: Efendim, başkentin savunma sistemi açılıyor. Devreye giriyor.
3: Başka bir kaynak olmalı. Yayınları filtreliyorlar. 60 saniyeye kesilecek.
4: Hava aracını geri çağıralım mı efendim?
2: Yayına beni verin. Snow izliyorsa beni görünce yayına izin verebilir. Yayına verin ki görsün.
5: Evet, evet.
2: Yayına verin.
6: Yapabilir miyiz? Girebilir miyiz?
3: Şimdilik hat açık, sadece seni görecek.
6: Hadi Katniss, başla.
2: Başkan Snow, Başkan Snow, ben Katniss. İzlediği kesin değil ki. Başkan Snow.
5: İzliyor da olabilir.
2: Başkan Snow, sizinle konuşmalıyım. Orada mısınız? Başkan Snow, ben Katniss. Duyuyor musunuz? Sizinle konuşmalıyım. Başkan Snow, ben Katniss. Başkan Snow. Orada mısınız? Duyuyor musunuz? Başkan Snow, ben...
7: Bayan Everdy, bu ne şeref? Herhalde güllere teşekkür etmek için aramış olmalısınız beni.
2: Bunu ben istemedim. Oyunlarda olmayı hiç istemedim.
3: Bugs, cevap
2: ver. Alaycı kuş olmayıydı. Kardeşimi korumak istedim. Ve Pita'yı hayatta tutmak.
3: Cevap ver, Bugs.
2: Lütfen, onu bırakın. Ben de alaycı kuş olmayayım, kaybolurum. Bir daha asla beni görmezsiniz.
7: Bayan Everdy.
3: Bugs, cevap ver.

0: hakkı oyunlardan olduğu
1: Merkez,
2: hadi.
0: Bundan da kaçamazdınız aslında.
1: Merkez, durum raporu verin hemen.
3: Bax, zamanımız az. Acele et.
2: Hadi gidelim.
4: Lütfen. Siz kazandınız. Beni yendiniz. Pita'yı bırakın. Onun yerine beni alın.
0: Asil fedakarlık fırsatı çoktan geçti. Gerçekten üzgünüm.
4: Ne yapacağımı söyleyin. Sözümü hep tuttum, değil mi?
0: Savaş istemediğini söylemiştin. Ama olan da bu değildi. Barış'ın ne kadar kırılgan olduğunu söylemiştim. Yine de çocuk gibi onu kırmadan edemedin. Ne olduğunu biliyorum. Endişelerinin ötesini göremediğini biliyorum. Ama lütfen Bayan Everdeen. Artık dürüstlüğünüzden de emin değilim.
1: Merkez, ilk hedefe vardık. Pita'yı almaya hazırlanıyoruz. Kurtarınca bildireceğiz.
5: Alaycı Kuş bir, tahliyeye hazırlanın.
4: Sizi Pita'ya aşık olduğuma ikna etmemi istediniz. En azından bunu yapmadım mı?
0: Bayan Everdeen. Bizi en çok sevdiğimiz şeyler mahveder. Hep böyle olur. Sakın bu söylediğimi unutmayın. Sence arkadaşlarının haraç merkezinde olduğunu bilmiyor muyum? Yayını kesin.
4: Ne oldu?
2: Bax, cevap
4: ne
2: ver.
4: Ne oldu?
2: Bax, cevap ver.
4: Orada olduklarını biliyoruz.
2: Hadi,
4: bu tuzak.
6: Tamam, sakin ol.
4: Onlara ulaşıp çıkmalarını söylemeliyiz hemen.
6: Tamam, Bax, cevap ver. İletişim kurulamaz.
4: Hayır, Hemiç. Sınav başından beri alay
2: cevap
4: ediyordu.
2: Ver dedim.
4: Hayır, Hemiç. Bax,
6: tamam, sakin ol. Bunu bilmiyoruz.
4: Bu
6: bunu bilmiyoruz.
4: Bu gece ikisini de mi kaybettim? İkisini de mi kaybettim?
6: Hayır.
4: İkisini de mi?
6: Şşş, sakin ol.
4: Olamaz, onları kaybettim. Olamaz.
6: Yetmiş.
4: Hiç haber yok. Çok üzgünüm. Dünyanın en kötü işkencesi. Ne yazık ki hiçbir şey yapamadan beklemek. Özellikle de bizim gibiler için. Ama hangi metanet, cesaret, delilik sana güç veriyorsa böyle zamanlarda onu bulacaksın. O sende var asker. Seni bunca zaman o hayatta tuttu. Şimdi de tutacak.

0: Döndüler.
1: Anlaşıldı. Hemen getiriyorum. Bir saniye, bekler misin?
2: Size istemiyorum dedim.
3: Joanna.
1: Phoenix. Phoenix.
3: Annie. Güvendesin. Seni seviyorum.
2: Gail. İyi misin? Bir şey mi oldu?
4: Ben anlamıyorum. Bütün silahlar Faal Dağı mağaralarından geçip çıktık işte. Onlar izin verdi. O içeride. Muhafızlara kullandığımız gazdan bayıldı ama toparlıyor. Uyandığında orada olmalısın.
2: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.

0: Pita!
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Ben Feyyaz.
4: Bu da Sarı Kola.
3: Al tanem, can tanem de diyebilirim ama Sarı Kola diyorum.
5: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
3: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
4: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
3: Değişemem ve değişebileceğime dair
5: inancım da yok.
3: Başka lezzet yok.
4: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.

0: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iade ile siz de deneyin.
1: Tam portakal, sen de Uludağ portakallı al.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
3: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
4: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Türkiye'nin paese bellissimo.
3: Evladım gel biz seni bırakalım gel.
2: Ragazzi, yanno appetito.
4: Aç bu çocuk. Karnını doyuralım.
5: Açıp olmayalım. Güvendiğimiz yere gidelim.
3: Füsti.
5: Füsti.
6: Ragazzi, sono una nuova macchina.
7: Ustam, koklu herhalde canı çekti.
8: Biz de opete çekelim.
9: This is baslama.
10: Afiyet olsun.
6: Ragazzi, selfie.
11: Geldi çıtır çıtır festi.
6: Festi.
12: Tatlılar.
13: Feste.
6: Enfesti.
2: Vediamo se pure questa mi porterà da Opet.
3: Opet diyor. O zaman.
14: Sandviçleri, tatlıları, meyve suları, kahveleri ve birbirinden güzel lezzetleriyle.
15: Festi. Enfesti.
14: Opetlerde. Festi.
16: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
17: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Buraların redlisiyim.
3: Nerelerin mi?
2: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
4: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
5: Très bien.
2: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli.

0: Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
1: Abi, ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Ben Deniz H5, işim gücüm hoş 5. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Geç durmak bilmiyorlar. Geç.
6: Yine ne söyleniyorsun H5?
5: Devrelerim şişti, hoş 5'imizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
6: Şarj olmaya mı?
5: Şarj olmaya.
7: Hoş 5'i durdurabilirsen.
8: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
9: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: terliyorsun. İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
1: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Her odanın konforu başka, Alarko Flair kliması başka. Alarko Flair Multisplit Klima şimdi tek dış üniteye bağlanan birden fazla iç ünitesiyle tüm duvarlarda.
4: Alarko Klima, gerçek konfor.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Siparişiniz
7: ve Pepsi'niz.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trink Sat.
2: Günaydın Türkiye.
3: Hadi kalk.
2: Yine milyonların kalbinin aynı anda

Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.

siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla variteleri altın, gümüş...

0: İstanbul Medipol Üniversitesi.
1: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. ING'den yapılan yabancı para transferlerinde de masraf yok. Hemen ING'li ol. Swift işlemleri için masraf ödeme.
2: Budur.
3: Gelmiş geçmiş en iyi kız.
2: Şeftali.
3: Budur.
2: Boş ver sen bu reklamı.
3: Sen de söyle.
2: Fuse Tea. Yeni Fuse Tea şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
4: Koçakla Festival.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
1: Bırak! Bırak onu! Hadi!

0: Hayır Katniss, şişlik var. Dokunma. Yapma, sakin ol. Sakin ol, iyisin. Uyandığını söyleyin. Konuşmaya çalışma. Pete iyi durumda. Senden uzaklaştırmalıydım.
1: Buna zihin zaptı deniyor. Ve bunu Pita'ya ne zamandır yaptıklarını bilmiyoruz.
2: Korku koşullandırması, özel arı zehriyle güçlendirilmiş. İlk oyunlarda seni sokanlardan. Kişilik bölünmesine yol açıyor, ona... işkence ediyorlar. Şok verip, döverek kişiliğini yok ediyorlar. Sonra tüm korku ve acıları yönlendiriyorlar. Başka bir anı ya da kişilikle ilişkilendiriyorlar.
3: Katniss'in anılarını değiştirebilirler mi?
2: Hayatını tehdit ettiğini sanıyor.
4: Onu bir silaha dönüştürmüşler. Sana karşı.
3: Düzeltebilir misiniz?
2: Korku yenmesi en zor şeydir. Korkuları hatırlayacak şekilde yaratıldık.
1: Yeni bir alan ama... bir ekip oluşturduk. Ben şahsen iyimserim.

İyi akşamlar. Dün akşam başkentte gerçekleştirilen gizli bir kurtarma görevine yetki verdim. Size galiplerin özgür kaldığını açıklamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bugün tarihi bir değişimin dönüm noktası olsun. Alaycı Kuş ve diğer galiplerle başkente çok net bir mesaj gönderdik. Bir daha asla adaletsizliğe katlanmayacağız. Bugün aile, dostlar ve sevdiklerimizle yeniden birleştiğimiz gündür. Bütün Fenem birlik olsun. Başkent eğlensin diye savaşmayalım. Bu mücadelede birlik olalım. Bugün yeni bir Fenem kurana kadar asla pes etmeyeceğimize ve vazgeçmeyeceğimize söz verdiğimiz önemli bir gün olsun. Liderler seçilecek, bize dayatılmayacak. Mıntıkalar emeklerinin karşılığını paylaşmakta serbest olacak ve kırıntılar için savaşmayacak artık.

Yeni penem ufukta göründü ama onu kendimize almalıyız. Oraya giden yolda Sarp Dağlar ve ikinci mıntıkanın derin vadileri var. Penem'in en Sarp Dağlarının ortasında başkentin ana askeri tesisi yer almakta şu an. Bu kaleyi fethedebiliriz. Çünkü biz tek bir halkız ve tek orduyuz. Tek sesiz. Çünkü bugün bizim yeni başlangıcımız. Bugün galipleri özgürlüğe kavuşturduk. Yarınsa Penem.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
1: Bu şehirde yüzlerce, binlerce sokak var. Rotayı bilmene gerek yok. Bana yeri ve zamanı söyle, seni 5 dakikada ulaştırayım. O 5 dakika içinde bir şey olursa bana istediğini yap. Ne istersen. Herhangi bir durumda orada tek başınasın. Anlayabildin mi? Güzel. Bana bir daha bu telefondan ulaşamayacaksın.

Selam evlat. Araba şurada. Plain Jane tam istediğin gibi. Ama gücünü 300 beygire çıkarttım. Mükemmel durumda. Ah. Zombi gibisin evlat. Hiç uyumadın mı sen? Sana benzerdim verebilirim. Dexterdin, kafein, nikotin. Ah, unuttum sigara içmiyordun. İşte burada. Chevy Impala. Kaliforniya'da en tutulan araba. Kimse seninle ilgilenmez bile.

0: Mars'tan büyük bir geri dönüş. Daha birkaç dakika önce ölmüş ve gömülmüş izlenimi veriyorlardı. Bu maç gerçekten sürprizlere gebe. Her an bir şey değişebiliyor. 5 dakika sonra ne olacağını kimse kestiremiyor. Şu anda aradaki fark 23 sayıya indi ve hücuma devam ediyorlar. Backers yardıma geldi. Pas istiyor. 3 sayılık atış deneyecek. Evet, atışını yaptı. Savunma bütün gücüyle engel olmaya çalışıyor. Evet, ve harika bir üçlük. Şu anda fark 20 sayı. Gerçekten bir başkaldırı var şu anda.
1: 9 Victor 3. Şu anki konumun ne?
2: Evet, şu anda 3. otoyola yakınım.
0: Ve Davis'ten tamam,
2: şu anda 3. otoyola yakınım.
0: Ve Clippers
2: tamam, duyuyor
0: şu
2: musun?
0: Anda farkı 5'e indiriyor.
2: Tüm ekiplerin dikkatine bir tane ihbar aldık.
0: Taraflar kutlamaya başladı bile. Evet, harika gidiyor. Ve Knicks mola istiyor.
2: Birimlerin dikkatine 14 bir ihbarı geldi. 30. cadde civarında
0: maçın
2: silah sesleri.
0: Her iki takım da
2: tekrar ediyorum. 30. cadde civarında silah sesleri.
0: Knicks tekrar sahadaki yerini alıyor. Evet, son dakikalarda herkes nefesini tutmuş halde. Çok heyecanlı bir maç oluyor. Uzun zamandır böyle
3: hadi
0: bir maç izlememiştik.
3: Hadi be, neredesin?
0: Evet, maçta ilk kez olarak
2: 20. caddeye yakın olan
0: geçiyor.
2: Var mı? Tamam.
1: Yaklaşık 2 dakika uzaklıktayım.
0: Staples Center'da 4. çeyreğin bitmesine 7 dakika var. Evet, bakalım bizi neler bekliyor.
3: Acele etsin evet, oğlum, evet. Alarm çalacak.
0: Şu anda maçın bitimine 3.13 saniye kaldı.
3: Hadi.
0: İnanılmaz bir heyecan. Şu
3: an hadi.
0: Bütün taraftarlar ayakta.
3: Bin.
0: Clippers taraftarları
3: gazla.
0: Bağlayın. Evet, maçın bitimine çok az kaldı.
2: Tüm birimlerin dikkatine.
0: Birazdan
2: 210.
0: Mahşer yerine dönecek.
2: Traction Bulvarı'nda market.

0: Bir Baykır 11. Olay yerine yaklaşmak üzereyim.
1: Anlaşıldı bir Baykır 11. Yakındaki ekipler destek verir.
2: Bir Adam 17 konuşuyor. Desteğe gidiyorum, tamam. Burası bir Adam 17. Olay yerine geldim, tamam.
1: Anlaşıldı bir Adam 17.

0: H-L3. Gri bir impala görüyor musun?
1: H-L3 negatif. Gri aracı şimdi gördüm. 3. otoyolda ilerliyor.

0: Tüm birimlere gri araç Figuero kuzeyine doğru ilerliyor. Şüpheli görünmüyor.
1: Anlaşıldı. Olası bir soygun şüphelisi. Silahlı ve tehlikeli olabilir. Dikkatli olun.
0: Anlaşıldı, tamam.

0: şaşkınlık içinde. Çünkü Clippers beklenmedik bir geri dönüş yaptı ve maçı kazanmak üzere. Gerçekten nefesleri tuttuğumuz bir gece oldu değerli izleyiciler.
1: Ben devreye 6. Ekiplerin dikkatine. Olası şüpheli şu anda trafik ışıklarında beklemede.
2: Anlaşıldı devreye 6.

0: Tüm ekiplerin dikkatine, beklemede kalın. Şüpheli şu anda Santa Bay yoluna dönüş yaptı.
1: Thornton topu kapıyor ama kaçırıyor. Clippers şu an önde. Taraftarlar öylesine coşkulu ki hepsi ayakta. Maçın son saniyelerinde Knicks taraftarı

1 ve Clippers galibiyetini ilan ediyor. Taraftar ayakta. Harika bir gün.

Hey evlat, yönetmen takla atmanı istiyor. Sorun olur mu? Kendini rahatsız hissedersen sahneyi iptal edebilirsin. Utanacak bir şey yok. Filmin yıldızının dublörlüğünü yapıyorsun. Az iş değil. Fazladan 500 isteyeceğim. Paylaşacağız tabii. Hazır mısın? Tamam mı? Hadi bakalım. Biz hazırız.

0: Affedersin, bir dakikanı alacağım. Çekime başlamadan önce bu anlaşmayı imzalaman gerekiyor. Yaralanman ya da ölümün halinde bir sorumluluk almıyoruz. Adının baş harflerini yazman yeterli.
1: Ve motor!
0: Tamam, çekimi durdurun.
2: İşte bu evlat. Mükemmeldin. Nasılsın? İyi misin? İyisin, iyisin. Mükemmel oldu. Mükemmel.

0: Bunu ister misin? Maymunla mı?
1: Hayır. Maymun istemiyorum.
0: Hey, bir şey daha söyle.
1: Seni seviyorum.
0: Ben de seni seviyorum.

0: Bunları nereye koyayım?
1: Mutfağa. Teşekkür ederim. Hemen gelirim.
0: Korkutucu. Hey, kürdan ister misin?
1: Su içer misin?
0: Olur. Teşekkür ederim.
1: Los Angeles'a yeni mi taşındın?
0: Hayır, bir süredir buradayım.
1: Binada mı yenisin?
0: Hı hı.
1: Benicio'nun babası.
0: Nerede peki?
1: Hapiste.
0: Oh.
1: Sen ne iş yapıyorsun?
0: Araba kullanıyorum.
1: Limuzin şoförü müsün?
0: Hayır, filmlerde.
1: Ah. Dublörlük yapıyorsun yani.
0: Evet.
1: Tehlikeli değil mi?
0: Sadece arada bir. Çoğunlukla tamirhanede çalışırım.
1: Nerede?
0: Reside Bulvarı'nda. Gitmem gerekiyor.
1: Peki.
0: Su için teşekkür ederim.
1: Güle güle de.
2: Güle güle.

0: Yemeğiniz Bay Rose. Çin böreği, tavuklu noodle, baharatlı karides ve Pekin ördeği.
1: Çubuklar nerede?
0: Arkadaş koymuyor unutmuş.
1: Git getir hemen hadi. Onu istemiyorum. Özür dileriz. Götür. Çubuk ve şans kurabiyesi. Hadi çabuk ol. Şu sigarayı söndür. Yemek yiyeceğim burada.
2: Affedersin.
1: Senin neyin var?
2: Ben sadece bu şehirde kül tablası bulmak mesele.
1: Mükemmel bir iş yapıyorsun. Niye değiştirmek istediğini anlamıyorum.
2: Geçen yıl ne kadar kazandırdı biliyor musun? 30.000. 6 ayda bir araba yapabilirim. 2 saniye içinde bu sersemler benden filmde hiç yer almayacak bir sahne isteyebilirler. Bana tek gereken yıpranmış bir yarış arabası. Hepsi bu. Bence küçük şehirle başlayıp işi büyütebiliriz. Büyük yarışlara katılırsak milyonlar kazanabiliriz.
0: Çubuklar efendim.
1: Evet, kurabiyeler nerede?
0: Unuttum. Hemen getiriyorum.
1: Bana hala bir rakam vermedin.
2: Peki. 430.000 dolar.
1: Oh.
2: Bay Rose, bundan bu kadar emin olmasam size gelmezdim.
1: Nasıl emin olabilirsin Shannon? Sende büyük profesyonel yarış ekiplerinde olmayan ne var?
2: Benim sürücüm var.
1: Onlarda da yarım düzine sürücü olduğunu söyledim.
2: Benim sürücüm gibi olamazlar. Bu çocuk özel. Uzun zamandır çalışıyorum. Onun gibisini görmedim. Param olsa ben sponsor olurum.
1: Ama sende para yok işte.
2: Bay Rose, bu çocuğu direksiyona oturttuğunuzda yapamayacağı hiçbir şey yok. İşin içinde para var. Kaybetmezsiniz.
3: Restoranımda Çin yemeği mi yiyorsun sen?
1: Sen de yenilmeyecek kadar sert pizza yapıyorsun. Shannon'ı hatırlıyor musun?
3: Tozol, ortağınla konuşmak istiyorum. Sana espri yaptım. Nasılsın Shannon? Bacağın nasıl?
2: Ben borcumu ödedim.
1: Bunu düşüneceğim. Tamam mı? Ama önce çocukla tanışmak istiyorum.
2: Tek istediğim bu.

0: Şey, biriyle tanışmanı istiyorum. Ne yaparsan yap, araba konusunda bir şey söyleme. Fiyatı biraz kırmak istiyorum. Evlat, seni Bay Bernie Rose'la tanıştırayım.
1: Tanıştığımızda memnun oldum.
2: Ellerim biraz kirli.
1: Benim de öyle. Çok güzel kullandın.
2: Teşekkür ederim.
0: Aferin evlat. Ne diyorsun? 400'ü aldık mı yani?
1: Sana 300 vereceğim. %70'e karşılık.
0: Kabul. Evet, tabii. Pişman olmayacaksın. Merhaba, ben
3: Ben Ayrin.
0: Sizin için ne yapabilirim?
3: Şey, arabam bozuldu.
0: Ha, hemen bakalım. Evet, bakalım şimdi. Ah, evlat, Galaxy'yi çıkart. Yerine bu aracı alıp bakalım. Araçta sorun var. Bunu 3 numaraya çek. Hemen hallederiz, tamam?
3: Güzel. Merhaba.
4: Merhaba.
0: Siz tanışıyor musunuz? Nereye?
3: Biz komşuyuz.
0: Komşusunuz. Ne kadar hoş. Çok güzel.

0: Gözünü kırptın.
1: Ne? Buradan taksi çağırabilir miyim?
2: Tabii, çağırabilirsin. Ama önce konuşalım. Siz komşu değil misiniz? Seni eve kadar bırakabilir.
1: Hayır, kendimi kötü hissederim.
2: Hayır, hissetme. Hiç gerek yok. Seve seve götürür. İyi çocuktur. Buraya 5-6 yıl önce geldi. Durup dururken benden iş istedi. Neler yapabileceğini görmek için. Onu denedim ben de. Çok becerikliydi. Anında işe aldım.
1: Evet.
2: Yarı ücreti aldığımı söylemeliyim tabii ki. Daha fazlasını veremezdim çünkü. Gözünü kırpmadan kabul etti. Hey evlat, buraya gelir misin? O zamandan beri de onu sömürüyorum. Şşş, ona söyleme. Görünüşe bakılırsa sorun düşündüğümden daha büyük. Arabayı birkaç gün burada tutmamız gerekecek. O yüzden Ebencio ve Iron'ı sen eve götür. Senin için uygun mu?
0: Tabii, olur.
2: Güzel.
0: Arabamın lastiklerini takmam gerekiyor.
1: Tamam.
0: Bu tarafımı da bil.
2: Git lastiklerini tak.
0: 5 dakika sadece.
1: Tamam.

Hafta sonu bir işim yok. Belki gezmek istersin.

0: Vuruklarına falan aldırmayın. Parçalar kolayca değiştirilebilir. Bir fırkat boya, lastik değişimi çok güzel görünür, öyle değil mi? İşe koyuluruz. İyi yaparız.
1: Ben bu döküntü için mi 300 bin ödedim yani?
2: Ben ödedim. Benim cebimden çıktı. Bu sadece kaporta. Önemli olan içi dışı değil, öyle değil mi Şenem?
0: Çok doğru efendim.
1: Boş ver. 300 bin yakacaksa herkesin görmesini isterim.
2: Anlaşıldı.
1: İşte bu. Muhteşem görünen kız gibi bir araba. İnsan gözünü alamıyor. Evet.
2: Hey Şenem, arabayı şuna satsana.
0: O hiçbir yerde hiçbir kadını bulamaz.
2: Nasıl gidiyor? İlk yarış ne zaman?
3: Çok yakında.
2: Hazır olacak mısın?
3: Umarım olurum.
2: Umarım diyor. Tevazunun yeri değil. Ben bu işe para yatırdım. Şen'in sana nasıl tanıştığımızı anlattı mı? Ben film yapımcısıydım. 80'li yıllarda. Aksiyon tarzı filmler. Cinsel içerikli. Eleştirmenlerden biri Avrupa'yı dedi. Bence bir bok değildi. Şen'in bütün arabaları hazırlar ve dublörleri hallederdi. Onu severdim. Etrafımda olması hoşuma giderdi. Benden fazla para aldığını bilirdim. Sonraki işinde Nino'nun arkadaşlarına bulaştı. Çok para almasından hoşlanmadılar. Leğen kemiğini kırdılar ve asla fazla şansı olmadı. Durumu berbattı. Sana bunu söylememin sebebi sana çok yatırım yaptı. Ben de öyle. Bir şeye ihtiyacın olursa beni ara. Artık bir ekibiz. Çok heyecanlıyım. Nino, hadi gidelim.

0: kötü adam mı?
1: Evet.
0: Nereden anladın?
1: Tipine baksana. Köpek balığı gibi.
0: İyi köpek balığı yok mu?
1: Yok. Şunun haline baksana. Ben kötüyüm diye bağırıyor.
2: Merhaba, nasıl gidiyorum? Bu Cindy.
3: Merhaba.

Biliyorum şu an kutlama yapıyoruz ama yaptıklarım gerçekten utanç verici. Ve hepinizden özür dilemem gerekiyor. İkinci şanslar zor yakalanır. Değil mi? Bu da kutlamaya değer tabii. Ne dersiniz? Şimdi kadeh kaldırmak istiyorum. Tam şurada duran hanımefendiye. Seni çok seviyorum Rine.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Gürültü için kusura bakma.
1: Polis çağıracaktım.
0: Keşke çağırsaydın.
2: Affedersin, duyamıyorum.
0: Merhaba.
2: Komşu mu bu?
0: İyiyim.
2: Ne haber? Nasılsın?
1: Merhaba.
2: Ben senden çok bahsetti. Sık sık uğramış, yardım etmişsin. Evet, çok yardımın dokunmuş. Doğru mu?
1: Hı hı.
2: Aa, ne kadar düşüncelisin. Sağ ol.
1: Ne demek?
2: Filmlerde sürücülük yapıyormuşsun.
1: Öyle.
0: Çöpü ben atayım.
2: Yo, ben atarım. Annen de arkadaşıyla konuşsun.

0: Sen Şen'in arkadaşısın değil mi? Yabancı sayılmayız. Palm Siblings'ten kardeşimi tanıyorsun. Neyse boş ver. Olanları duydum. Hapisten çıkalı 6 ay oldu ama neredeyse kendini öldürtüyormuşsun. Çok güzel bir iş bağlıyorum.
1: Şuna ne dersin? Çeneni kapat ki o güzelim dişlerini dökmek zorunda kalmayayım.
0: Tekrar görüştüğümüze sevindim.

0: Korkma, korkma, yok bir şey. Gel buraya. Korkma. Bunu annene söyleme, tamam mı? Bizim sırrımız olsun ha.
1: Ah, yaksı be. Ah, ah.

0: Kim onlar?
1: Benim yerime dövecek misin he? Söylesene dublör. Niye öğrenmek istiyorsun kim olduklarını? Ha? Kendileri için iş yapmamı isteyen adamlar var ama yapmayacağım. O adamlar işte.
0: İş nedir?
1: Bir rehin dükkanını soymamı istiyorlar.
0: Neden?
1: İçerideyken korudular beni, borçluyum onlara. 2000 dolar kadar. İçeriden çıkar çıkmaz 5000 oldu. Şimdi ne kadardır bilmiyorum. Belki 10, belki 20. Yarın ne kadar olacak onu da bilmiyorum.
0: Ne yapacaksın?
1: İşte bu çok güzel bir soru. Irene'le Benicio'nun peşine düşeceklerini söylediler.

Sen iyi misin? İçecek bir şey ister misin? Elinde tuttuğun ne?

0: Sana bunu o adamlar mı verdi?
1: Hı hı. Kaybetme dediler.
0: Bunu ben saklayabilir miyim?
1: Olur.

0: Benicio nasıl?
1: İyi.
0: Laf olsun diye mi?
1: Hayır. Ne demek istiyorsun?
0: Standart'ın bir kaza yaşadığını gördüm.
1: Evet.
0: Ne oldu?
1: Onu dövmüşler.
0: Hı. Neden?
1: Adamlar sarhoşmuş.

0: Bize gelsene. Onu da görmüş olursun.
1: Anlatmamı ister misin? Annenle nasıl tanıştığımızı anlatayım mı?
2: Evet. Ha?
1: Tamam. Bir partideydik. Annen 19 yaşındaydı.
0: 17.
1: 17 değildin canım. Vay, demek reşit
0: evet.
1: değildin. Ah, peki. Ya işte ben 17 yaşındaki bu kızın yanına yaklaştım. Kulağına eğildim ve dedim ki, merhaba küçük hanım. Adınız nedir acaba? Hiçbir şey söylemedi. Sonra ona benim adım Standart Gabriel dedim. Sen ne demiştin?
0: Ben de ona deluxe versiyonun nerede dedim.
1: Harika espriydi. Zekiydi. Ah tanrım, çok gülmüştüm. İşte bir yıl sonra sen geldin ufaklık. Hayatımın en güzel günüydü.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: 9 yıldır ülkemizde emeği, yatırımı, geleceği paylaşan, güvence altına alan bir sigorta var. 30 milyonu aşkın poliçeyle milyonların güveni. Her 7 araçtan birinin güvencesi. Finansal sigortaların ve kentsel dönüşümün uzmanı. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri Quick Sigorta, güçlü finansal yapısı ve öz sermaye büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 5 sigorta şirketinden biri oldu. %100 yerli sermayeli Quick Sigorta. Türkiye'nin güven ortağı.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dimes Cool Mix.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
6: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
7: Ayrı bir yaz.
8: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
9: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
10: Her ev güzel istikballe.
11: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Buraların redlisiyim.
3: Nerelerin mi?
2: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. Haliyle buralar bizden soruluyor. Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
4: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
5: Très bien.
2: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
6: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
7: Ben Deniz H5, işim gücüm H5. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Hiç durmak bilmiyorlar. Hiç.
8: Yine ne söyleniyorsun H5?
7: Devrelerim şişti, H5'inizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
8: Şarj olmaya mı?
7: Deşarj olmaya. Hoş beşe durdurabilirsen.
9: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
10: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
11: İkisi birlikte çok iyi.
12: Tıpkı bizim gibi.
13: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
14: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Sleepy yüzey temizlik havlusu çeşitleri 75 lira.

0: nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil ile sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
5: Siparişiniz
6: ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
9: Ben Deniz Haş 5, işim gücüm hoş 5. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Geç durmak bilmiyorlar. Geç.
10: Yine ne söyleniyorsun Haş 5?
9: Devrelerim şişti, hoş 5'inizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
10: Şarj olmaya mı?
9: Ah, de şarj olmaya.
11: Hoş 5'e durdurabilirsen.
0: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
12: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
10: Vay, baloncuklu Lipton mu?
12: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
13: Her odanın konforu başka... Alarko Flair kliması başka. Alarko Flair Multisiplit Klima şimdi tek dış üniteye bağlanan birden fazla iç ünitesiyle tüm duvarlarda.
14: Alarko Klima, gerçek konfor.
15: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
16: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Cheesy Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
17: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin.

0: ünlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
1: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
0: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
5: Bellona, Bellona. Geleceğim Medipol, o güzel ufukları hazırlayan Medipol.
6: Ankara Medipol Üniversitesi, yarının başladığı yer.

Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. ING'den yapılan yabancı para transferlerinde de masraf yok. Hemen ING'li ol. Swift işlemleri için masraf ödeme.

0: Koçak'la Bir Karat Tektaş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan Tektaş şimdi Koçak'ta. Koçak.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
2: Ben arabayı kullanacağım, sen parayı alacaksın. Nereden başlayacağımızı, nereye gideceğimizi, sonrasında nereye gideceğimizi söyleyeceksin. 5 dakika zamanın olacak. O 5 dakikada bir şey olursa seni tanımam, ne olursa olsun. Herhangi bir durumda tek başınasın. Oturup seni beklemem. Silah da kullanmam. Araba kullanırım.
3: Çalışması biraz zor birisin.
2: Birbirimizi anladık sanırım.
3: Anlayacak ne var ki?
4: Bunu tek başıma da yapabilirim.
3: Blanche var.
4: Yapma lütfen.
3: Güzel kız, şuna baksana. Orada oturup laf mı dinliyorsun? Defol git buradan. Hadi kalk, standart. Götür şunu, bir şeyler bul buna. Evet, anlaşmamız şu. Blanche için bu kadar. Bu aşağılık için bana olan borcu düştükten sonra bu kadar. Bu da sana düşen. Hala ilgini çekiyor mu? Güzel. Başka bir şey var mı?
2: Paranı aldığın zaman hesap kapanmış olacak. Standardın peşini bırakacaksın. Bir de ailesinin yanına yaklaşmayacaksın. Anlaşıldı mı?
4: Artık ailedensin. Arkadaşımsın. O zaman geleceğe içelim. Geleceğimize.

0: 5 dakikan başladı.
1: Dört dakikaya buradayım.

0: Senin payın ne kadardı?
1: 40.000'di.
0: Burada kal.

0: Alo?
1: Benicio, sen misin?
0: Evet.
1: Merhaba.
0: Merhaba.
1: Annen orada mı?
0: Evet, burada oturuyor. Polisle konuşuyor.
1: Tamam, ona tekrar arayacağımı söyle, olur mu?
0: Tamam, hoşça kal. Bugün yaşanan rehin dükkanı soygunu üzücü bir şekilde sonuçlandı. Dükkan sahibi soyguncuya ateş açtı. Soyguncu olay yerinde can verdi. Kimliği Los Angeles'ta yaşayan Standard Gabriel olarak açıklandı. Başka detay bilinmiyor. Ancak dükkan sahibi soyguncunun yalnız olduğunu ve çalınan para olmadığını söyledi. Ayrıntılar geldikçe açıklamaya devam edeceğiz.

0: senin parayı aldığını ve arabaya bindiğini gördüyse eğer, neden bir şey söylemedi?
1: Ben nereden bileyim?
0: Başka bir arabanın olacağını biliyor muydun?
1: Sana bildiğim her şeyi anlattım.

0: Bir çocuğun babasını öldürttün. Bizi de öldüreceklerdi. Şimdi de bana yalan söylüyorsun. Şimdi beni iyi dinle. Şu andan itibaren söyleyeceğin her şey gerçek olacak. Yoksa canını fena yakarım. Anladın mı? Cook sana ne söyledi?
1: Bizi bekleyen bir araba olacağını söyledi ama yemin ederim kimsenin öleceğinden söz etmedi. Gerçekten.
0: Bizi soyacak mıydın? Gerçek adı ne?
1: Chris olduğunu söyledi ama ben Cook diyordum.
0: Beni ona götüreceksin. Hemen şimdi. Anladın mı?

0: Parayı ne yaptın?
1: Sana söyleyecek hali yok.
0: Karışma. Cook denen adamın gerçek adını biliyor muyuz?
2: Chris.
0: Olabilir. Bernie'ye sorarım. Tanıyordur belki. O kadar parayla neler yapabileceğimizi düşünmeden
2: edemiyorum. Susar mısın?
1: Evet.
0: Evli kadınlarla takılan bir sürü adam tanıdım ama kadının kocası için bir yer soyan ilk sensin, biliyor musun? İnanamıyorum. Ama merak etme, halledeceğim.
3: Cook nerede?
4: Soyunma odasında.
3: Soyunma odası?
4: Şu tarafta.

0: Ara onları.
1: Beni Nino'yu arasın.
0: Bunu hatırladın mı?
2: Sende bana ait bir şey varmış.
0: Öyle görünüyor.
3: Ve beni arıyorsun. Neden? Kendi malımı senden satın almamı mı bekliyorsun?
4: Malını satmıyorum.
0: Sana saat ve yer bildireceğim, gelip sen alacaksın. Beni anladın mı?
2: Senin bundan kazancın ne?
0: Hepsi bu. Kazancım bu.
2: Ortakların bundan hoşnut kalacak mı?
0: Benim ortağım yok.
3: Peki bundan bir başkasına söz ettin mi?
4: Sadece sen biliyorsun.
3: Bu işi pek bilmiyorsun, değil mi? Bu herifin kim olduğunu öğrenin.

0: Seninle biraz konuşabilir miyim?
1: Konuşamam, çıkmalıyım.
0: Birlikte yürüyebilir miyiz?

Sana bir şey söylemem lazım. Standard hapisteyken bazı adamlara gerçekten çok borç yapmış. Ödemediği takdirde senin ve Benicio'nun peşine düşeceklerdi. Yardım istedi ama aksilik oldu. Çok üzgünüm. Para hala bende. İstersen hemen verebilirim.

0: buradan gitmek isteyebileceğini düşünmüştüm. Ben de sizinle gelirdim. Size göz kulak olurdum.
1: Affedersiniz ya. Yanlış kat.

0: Oturduğum yere geldiler. Nerede oturduğumu nereden biliyorlar?
1: Sana Bernie'yi arayacağımı söyledim, değil mi? Ona parayla işinin olmadığını, sadece kız için yaptığını söyledim.
2: Bunu nasıl yaparsın?
3: Sadece
2: neden
3: sana yardımcı olmak isterim?
2: Sakin ol, sakin ol.
3: Ama her şeyi sakin mahvettin.
2: Ol evlat, sakin ol.
3: Her şeyi mahvettin. Ona ayrından nasıl söz edersin? Nasıl?
2: Sakin ol.
3: Nasıl sana yaparsın
1: parayı
3: bunu?
1: Geri verdiğinde olayı kapanacağını düşündüm. Hepsi bu. Böyle olacağını nereden bileyim? Böyle sonuçlanacağını bilemezdim. Tamam mı? Bak izin ver, izin ver. Böyleyle konuşayım. Halledeceğim.
3: Hayır, her şeyin içine ettin. Sana.
1: Her şeyin başında Nino varmış. Ben nereden bileyim?
0: Benim peşime düşecekler. Senin de peşine düşecekler.
3: Anladın mı?
0: Buradan gitmen lazım. Hem de hemen gitmelisin.
3: Tanrım.
0: Beni dinle. Dinle beni Shannon. Dinle. Buradan git ve asla geri dönme. Asla geri döneyim deme.
3: Sen ne yapacaksın?

0: Sana tavsiyede bulunmuştum. Parayı alıp adamı rahat bırakman gerekiyor.
1: O kadar basit değil Bernie.
0: Evet değil tabii, yüzüne gözüne bulaştırdın işte.
2: Nino, sana bu adamı borçluyum. Biraz zaman ver ondan kurtulayım.
0: Kapa çeneni. Maymun suratlı herif.
1: Para Philadelphia'lı bir mafya üyesine ait. Bir tüyo aldım. Ray'in dükkanına 1 milyon yatıracakmış. Los Angeles'ta bir dükkana yatıracakmış ve bir operasyon düzenleyecekmiş.
0: Sen Doğu Yakası mafyasından çaldın.
1: Hayır,
0: değil mi?
1: Ben işimize çomak sokmaya çalışan bir budaladan çalmış oldum.
0: Ya, neden bu salakça soygunu gerçekleştirmeden önce bana danışmadın? Bu anlaşmadan önce.
1: Bu ortak işimizin dışındaydı. Seni karıştırmak istemedim.
0: Ama şimdi karışmış oldum. Şimdi beni iyi dinle. Herhangi biri aileden çaldığını öğrenecek olursa ikimizi de öldürürler.
1: Ne ailesi ha? Bana hala lanet olası Yahudi diyen aile mi? Hem de yüzüme. Ben 59 yaşındayım Bernie. Ve hala çocukmuşum gibi yanağımı sıkıyorlar. Aileymiş.
0: Para sadece aile içinde döner izi. Sen de biliyorsun.
1: Bu yüzden o sürücü yok olmalı Bernie. Ortadan kalkmalı. Arkadaşın Shannon'da. Beni bu soygunla ilişkilendirecek tek kişi onlar.

Şimdi ortadaki pisliği temizleme sırası sende.

0: Bu kadar paha biçilmez arabaya daha iyi kilit kullanmalıydın dostum.
1: Bernie, kapılar her zaman sana açık.
0: Bir yere mi gidiyorsun?
1: Gitmeyi düşünüyorum.
0: Şu senin sürücüyü arıyorum.
1: Böyle geldiğine göre korkarım kötü haber.
0: Hayır Shannon. Bence şanssızlık. Bu şehirde yılda 2000 soygun oluyor ama o yanlış soygunu seçti.
1: Hatasını düzeltmeye çalıştı.
0: Bunun için de yanlış adamı seçti. Ortağım sırtını duvara dayayan savaşçı bir pislik. Şu anda ben de öyleyim. Bu işi düzeltmezsen başım büyük belaya girer. Nerede olabileceği konusunda bir fikrin var mı?
1: Meksika'da. Ya da belki de Belize'dedir.
0: Sahi mi? Her şey için o kadar heyecanlanmıştım ki arabanın üstünde adım yazacaktı. Yani çok çok güzel olacaktı. Arabanın üstünde adımı görmek istiyordum. Bence bu işi becerebilirdik dostum.

0: Merhaba. Akreple kurbanın öyküsünü biliyor musun? Arkadaşın Nino nehri geçemedi. Geriye sadece ikimiz kaldık.
1: Devam etmek için artık bir sebep kaldı mı? Buluşalım mı? Ne dersin?
0: Neden?
1: Çünkü geriye sadece sen, ben ve kız arkadaşın kaldı. Bu yeterli bir sebep değil mi?
0: Ne zaman?
2: Yarın. Sherman Way'de bir yer var. Great Wall adında bir restoran. Biliyor musun?

Konuşabilir miyiz? Fazla uzun tutmayacağım. Benim bir yere gitmem gerekiyor. Dönebileceğimi sanmıyorum. Ama şunu bilmeni istiyorum. Seninle ve Benicio'yla zaman geçirmek yaşadığım en güzel şeydi.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım. Obseso. Silver
5: moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
7: Türkiye'nin prezi bellissimo.
8: Evladım gel biz seni bırakalım gel.
7: Ragazzi, niyanno appen.
8: Aç bu çocuk. Karnını doyuralım.
9: Açıp olmayalım. Güvendiğimiz yere gidelim.
8: Fıstık.
9: Fıstık.
7: Ragazzi, sen una nuova macchina.
10: Fıstık. Koklu herhalde, canı çekti.
11: Biz de opete çekelim.
12: This is baslama.
13: Afiyet olsun.
7: Ragazzi, selfie.
14: Geldi çıtır çıtır festi.
7: Festi.
15: Tatlılar.
16: Festi.
7: En festi. Vediamo se pure questa mi porterà da Opet.
8: Opet diyor. O zaman.
16: Sandviçleri, tatlıları, meyve suları, kahveleri ve birbirinden güzel lezzetleriyle.
7: Festi. En festi.
16: Opetlerde. Festi.
17: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice Break. Hala etkisindeyim.
1: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: Yaz, ETS fırsatlarıyla güzel.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?

0: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
1: Buraların redlisiyim.
2: Nerelerin ne?
1: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
4: Très bien.
1: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
8: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
9: Çok iyi.
10: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Buradayım. Her anında 80 yıldır.
11: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
12: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
13: Baloncuklu Lipton mu?
12: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
14: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
3: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin.

0: çözüm karbonatta. 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
2: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trix sat.
2: Günaydın Türkiye.
3: Hadi kalk.
2: Yine milyonların kalbinin aynı.

sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan.
1: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
2: Sen seversin bir yavrum.
1: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
3: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: Her ev güzel istikballe.
5: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti, kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz en şikerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için

0: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. ING'den yapılan yabancı para transferlerinde de masraf yok. Hemen ING'li ol. Swift işlemleri için masraf ödeme.
1: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

Parayı getirdin mi? Sana hazırladığım teklif şöyle. Parayı verirsen kız güvende olacak. Sonsuza kadar kimse onu bilmeyecek, kimse peşine düşmeyecek. Ama senin için aynını teklif edemem. Sana teklifim bu. Bak, bu işi bitireceğiz, el sıkışacağız. Sen hayatının kalanına başlayacaksın. Kurduğun hayalleri, yaptığın planları ertelemek zorunda kalacaksın. Ölene kadar hep arkana bakacaksın. Sana bunu söylüyorum çünkü gerçeği bilmelisin. Ama kız güvende olacak. Para şu anda nerede? Paranın yerini söyle.

0: Seni dinliyorum.
1: Arabada.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
1: Basit bir şeyle başla. Doğru olduğunu bildiğin bir şeyle. Adım Katniss Everdeen. Evim 12. mantıka. Açlık oyunlarındaydım. Kaçtım. Pita orada kaldı.
2: Bayan Everdeen. Burada duramazsınız.
1: Kabus gördüm. 5 dakika daha.
2: Uyumanız gerekiyor. Uyumanıza yardım edebiliriz.
1: 5 dakika daha. Hayır. Hayır. Lütfen. 5 dakika. Dokunmayın bana. Hayır.

0: Fenek.
1: Peter ve Juan için geri dönmek istedim. Ama kımıldayamadım. Annie de ellerinde. Onu kaçırdılar. Şu an başkentte. Keşke ölseydi. Keşke onlar da biz de ölseydik.

0: Bayan Everdeen. Albay Bugs, 13. mıntıkada güvenlik şefiyim. Taburcu edildiğinizi biliyorum. Başkan Cohen sizinle görüşmek istiyor.
1: Hiç haber var mı?
0: Sadece size eşlik etmeye geldim.

0: Bize 13'ten geriye bir şey kalmadı dediler.
1: Ordu toprak üstünü yerle bir etti. Ama biz askeriz, yerin altında yaşamayı öğrendik. Bunun için eğitildik. Savaş bizim için hiç bitmedi.
2: Devam edin, tamam ilerleyin hadi. İlerle.

0: İşte geldi. Ateşler içindeki kızımız. Bayan Başkan, size alaycı kuşu takdim edeyim.
1: Seninle tanışmak ne büyük bir şeref. Cesur bir kadınsın. Kafanın karışık olduğunu biliyorum. O oyunlardaki zulmü yaşamanın nasıl olduğunu tahmin edemem.
0: Katniss, başkan Almacoin.
1: Lütfen içtenlikle karşılandığını bil, olur mu? Umarım aramızda rahat edersin.
0: Burada tarih yazılıyor. Şu an bu masada.
1: Keşke iyileşmen için daha çok zaman olsaydı ama ne yazık ki öyle bir lüksümüz yok. Otursana lütfen. Olanların farkında mısın acaba? Güç alanına ok fırlattığında tüm ülkeyi canlandırdın Katniss. 7 mıntıkada isyan, başkaldırı ve grevler oldu. Bu enerjiyi sürdürürsek mıntıkaları başkente karşı birleştirebiliriz bence. Ama yapamaz ve boşa harcarsak, bu fırsat için 75 yıl daha beklememiz gerekebilir. 13. mıntıkadaki herkes hazır.
2: Peki ya Pita, yaşıyor mu?
3: Bilmiyorum. Keşke bilseydim. Ama başkentteki adamlarımla temas kurmam imkansız.
4: Başkent mıntıkalar arası iletişimi her zaman engelledi. Ama sistemlerini iyi biliyorum. Sızmayı başardım. Artık tek gereken harika bir mesaj.
0: Katniss, şunu yapmamız gerekiyor. Onlara alaycı kuşun hayatta olduğunu ve bu savaşa katılmak istediğini göstermeliyiz, tamam mı? Çünkü her mıntıkanın tıpkı senin gibi başkente direnmesi gerekiyor. Bunu yapmak zorundalar. Bu yüzden bir dizi propaganda filmi çekeceğiz. Alaycı kuşla ilgili klipler de diyebiliriz işte. Bu isyan yangınını, alaycı kuşun başlattığı bu yangını destekleyeceğimizi yayacağız.
2: Onu orada bıraktınız. Pita'yı arenada ölüme terk ettiniz,
0: bak,
2: değil mi?
0: Çok fazla
2: asıl sayıda... yaşaması gereken Pita'ydı.
1: Bayan Everdeen. Bakın, bu devrim herkes için, tamam mı? Hepimiz için ve bir temsilciye ihtiyacımız var.
2: O zaman Pita'yı kurtarmalıydınız.
1: Belki de çocuğu kurtarmalıydın.
0: Ah. Hayır, hayır, beni dinleyin. Bunu ondan başkası yapamaz.
1: Tarif ettiğin kız bu değil ama.
0: Bunu üstüne vazife edinmeli. Gerçek düşmanına hatırlatmalıyız.
1: Düşmanını tanıyor, sorun bu değil.
0: Tabii, unutmadıysa. Açıklamak ve göstermek ayrı. Başkentin 12'ye yaptıklarını gösterin.
1: Bunu asla kaldıramaz. Oyunlar onu mahvetmiş.
0: Fakat tek seçeneğimiz bu. İnsanlar her zaman istediğiniz gibi başlamaz Bayan Başkan. Bizim istediğimiz o öfke kaynaklı isyan aslında. Bunu yönlendirebiliriz. İnsanlara bir arenada birbirimizi öldürmekten başka bir şey yapmadığımızı göstermeliyiz. Bize bir ilham kaynağı lazım. Onu takip ederler. O devrimin yüzü artık. Bırakın görsün, evine gitsin.
1: Gönder onu.

0: Bunu yapacağına inanamıyorum. Hayır diyebilirsin.
1: Bunu kendim görmeliyim.
2: Bu taraftan mı?

0: 13 baştan sona temiz görünüyor. Yani güvendesin. Gelmemi istemediğinden emin misin?
1: Evet, eminim.
0: Seni yukarıdan gözleyeceğiz.

Şaşırmadım. Hey! Gel hadi. Prim'i görmek istemez misin? Gel bakalım. Hı? Kalbimi kırıyorsun.

0: Ecerya. Bu cümleleri düzeltmeliyiz. Asiler demeyeceğim. Bu anlamsız bir meydan okuma olur. Onları yasallaştırmayacağım.
1: O zaman onlara suçlular deriz. Hı-hı. Radikaller. Hı.
0: Yoksa en eski kuralımı çiğnemiş oluruz. Asla yaralı olduğunu gösterme. Yurttaşlar, bu akşam Penem'e bir bütün olarak sesleniyorum.
2: Karanlık günlerden beri Penem benzersiz bir barış çağını yaşamış oldu.

0: bu iş bölümü ve asayişe duyulan saygıya dayanan bir barış. Geçtiğimiz haftalarda çeyrek asır oyunlarındaki birkaç radikalin birkaç şiddet olayını duydunuz. Bu yıkıcı yolu seçenler, bu yaptıklarınız nasıl sağ kaldığımızı yanlış anlamamıza dayanıyor. Hep birlikte. Bu bir anlaşma. Her mıntıka kalbe giden kan gibi başkenti destekler. Karşılığında da başkent düzeni ve güvenliği sağlar. Çalışmayı reddetmek bütün bir sistemi tehlikeye sürükler. Başkent penemin atan kalbidir aslında. Hiçbir şey kalp olmadan yaşayamaz. Karşınızda diz çökmüş suçlular, provokasyon için semboller kullanıyor. Bu yüzden artık bütün alaycı kuş sembolleri yasaklandı. Elinde bulundurmak hainlik sayılacak. Ölümle cezalandırılabilir. Adalet hızla uygulanacaktır. Düzen hep sağlanacaktır. Tarihteki uyarıları görmezden gelenler... bedelini ödemeye hazır olmalılar.
1: Hey, bir baksana. Evet, şunları hallettin mi? Tamam, bekle, getiriyorum. Kaçıncı kattaymış? Aa, öyle mi? Tamam, sen de gel benimle. Biraz acele et, hadi.

0: Bir şey yok. Biz iyiyiz. Artık bir aradayız.
1: Buttercup!
2: Gizlice soktum. Babamın fotoğrafı. Mutfaktaki otlarından da getirdim.
0: Burada kurallar katı. Onu bulurlarsa ne yaparlar bilmiyorum.
1: Evet, bence de. Geçen gün olanlar biraz saçmaydı, öyle değil mi? Sizin grup ne yapacakmış? Bir şey dediler mi?
3: Hayır, bir şeyler yemeye çalışmalısın.
1: Kurallar katı olduğunu zaten biliyorum.
4: Merhaba, iyi akşamlar. Penem'deki herkese hoş geldiniz diyorum. Ben Caesar Flickerman. Kim olursanız olun ve ne yapıyorsanız yapın, çalışıyorsanız işinizi bırakın, yemek yiyorsanız yemeği bırakın. Çünkü bu akşam buna tanık olmayı isteyeceksiniz. Çeyrek asır oyunlarında aslında ne olduğuna dair çok spekülasyon vardı. Bu konuya hepimiz için ışık tutacak çok özel bir konuğum var ve karşınızda... Bay Peeta Mellark. Peeta, pek çok kişi olanları bilmediklerini hissediyor.
5: Evet evet, tahmin edebiliyorum.
4: Şimdi bizi bilgilendir. O çok tartışılan son gecede aslında neler olduğunu bir de senin ağzından dinleyelim.
5: Öncelikle oyunlardayken sadece bir dileğiniz olduğunu anlamalısınız ve bedeli çok ağırdır.
0: Yaşıyorsun.
4: Bedeli hayatımız?
5: Bence hayatımızdan öte.
4: Nasıl yani? Daha öte mi?
5: Masum insanları öldürmek gibi.
4: Ha.
5: Bu benliğinize mal oluyor.
4: Evet.
5: O elinizdeki tek dileğe tutunuyorsunuz. O gece benim dileğim Katniss'i kurtarmaktı.
4: Anladım.
5: Aslında onun istediği gibi onunla kaçmadım.
4: Ama kaçmadın.
5: Hayır.
4: Neden? BT'nin planına mı kapıldın?
5: Hayır, müttefikleri oynamaya kapıldım. Sonra bizi ayırdılar. Onu işte o an kaybettim. Sonra yıldırım düştü ve arenanın etrafındaki güç alanı havaya uçtu.
4: Evet ama Peeta, havaya uçuran Katniss değil miydi?
5: Hayır.
4: Görüntüleri gördün.
5: O sırada ne yaptığını bilmiyordu. Daha büyük bir plan olduğunu ikimiz de bilmiyorduk gerçekten.
4: Bilmiyordunuz?
5: Hayır.
4: Tamam Peeta. Bunu şüpheli bulan pek çok kişi var. Bir isyan planının parçasıymış gibi görünüyor şu anda.
5: Joanna tarafından az kalsın öldürülmesi plan mıydı? Yıldırım'ın onu felç etmesi plan mıydı? Hayır, isyancılarla işbirliği yapmadık. Biz ne olduğunu bilmiyorduk.
4: Pekala. Sana inanıyorum Peeta Mellark. Teşekkür ederim.
5: Evet.
4: Kargaşayla ilgili konuşmanı isteyecektim ama bu seni üzüyor gibi.
5: Hayır, hayır, konuşabilirim.
4: Emin
5: evet,
4: misin?
5: Evet, eminim.
4: Teşekkür ederim.
5: Evet. Bunu seyreden herkes durup iç savaşın ne anlama geldiğini bir düşünsün. Az kalsın yok oluyorduk. Şimdi ise sayımız daha da az. İstediğimiz gerçekten bu mu? Birbirimizi öldürmek mi? Öldürmek çözüm değil.
6: Bu da yapamazsınız.
5: Herkes derhal silah bırakmalı. Yoksa daha kötü olacak.
1: Onların tarafına geçmiş. Bunu nasıl yapar?
4: Ateşkes çağrısı mı yapıyorsun?
5: Evet.
1: Şaka yapıyorsun.
5: Öyle.
1: Bize ihanet etti. Nasıl bunu yapar?
5: Bu anlamsız şiddete son vermeliyiz.
1: Hain.
5: Değişim böyle olmaz.
1: Biri şunu kapatsın.
5: Adalet böyle olmaz.
1: Seni pislik.

0: ateşkes yapılamaz. Hele Snow'un yaptıklarından sonra.
1: Bu akşam çok hasar verebilirdi. Çoğu mıntıkada insanlar katılmaya korkuyor, cesaret lazım.
0: Sence neden öyle dedi?
1: Bilmiyorum, belki zorlamışlardır. Pek de kötü görünmüyordu. Belki seni korumak için anlaşmıştır.
0: Hala oyunu oynuyor.

0: neler olduğunu anlat. İyi sır saklarım. Annemden bile.
1: Kimse başkentten benim kadar nefret edemez. Yardım etmek istiyorum ama devamlı düşünüyorum. Savaşı kazansak bile Pita'ya ne olacak? Orada güvende değil ama burada da güvende değil.
0: Onlar için öneminin farkında değilsin. Bir şey istiyorsan sorman yeter. Neredeyse her şeyi isteyebilirsin. Kabul etmek zorundalar.
1: Seni daha sık uyandırmalıyım minik ördek.
0: Biraz uyu artık.
1: Sen de. Görüşmeyi kabul ettiğiniz için teşekkürler. Alaycı kuşunuz olmaya karar verdim. Ama birkaç şartım var. Pita ve diğer haraçlar, Joanna Mason ve Annie Cresta ilk fırsatta kurtarılacaklar. Pita kurtarılacak olursa koşulsuz bir şekilde affedilecek ve hiçbir cezaya maruz kalmayacak. Ve diğer haraçlar da öyle.

0: Hayır. Arenada terk edilmeleri onların suçu değil. Hayatta kalmak için ne gerekiyorsa yapıyorlar.
1: 13. mıntıkada bireyler talepte bulunamaz. Mahkeme kurulacak, adil yargılanacaklar. Teşekkür ederim.
0: Galiplere dokunulmazlık verilecek ve bunu bütün 13. mıntıkanın önünde beyan edeceksiniz. Bundan kendinizi ve hükümetinizi sorumlu tutacaksınız, yoksa başka bir alaycı kuş bulursunuz.
2: İşte bu. Bu o. İşte. Söylediğim kişi miymiş? Kostümünü giyiyor, arkada silah sesleri ve biraz da duman olacak. Ve alaycı kuşumuz. Bayan Başkan, insanlar korktuğu için kaybediyoruz. Ama bu riske değer, o bu riske değer. Af, mahkeme, demokrasi, bunlar yeni penemin yapı taşları olabilir ama işte... Savaş durumunda en asil prensipler bile biraz esnetilebilir sonuçta, değil mi?
1: Başka bir şartın var mı?
0: Kardeşimin kedisi kalacak.
3: Evet, gördüm. Ben de oradaydım. Aa, gerçekten tam bir kaostu. Ne demeye çalıştığını anlamadım. Böyle bir şey nasıl yapar ki?
4: Git buradan.
0: Yine mi ziyaret saati?
2: Bayan Trinket. Bu kapıyı görüyorsunuz. İçeriden de açılabiliyor. Bunlar standart yaşam alanlarıdır. Herkesinkiyle aynı. Tutsak değilsiniz. Halkınıza katılabilirsiniz.
0: Bu durumdayken asla. Çok teşekkür ederim.
2: Kıyafetten daha önemli sorunlarımız var. Katniss alaycı kuş olacak.
0: Zavallıcık.
2: Ateşler içindeki kızınız bitkin düşmüş. Bu ekipte yer almanızı istiyorum. Güvendiği birileri olmalı.
0: Haymitch ne yapıyor?
2: 1 kilometre ötedeki bir tesiste ayılıyor.
0: İsyancılara yardım etmek benim olayım diyen ne yazık.
2: Bayan Trinket, burada ne olursa olsun başkentteki günleriniz bitti artık. Savaş esirini oynayacaksanız öyle olsun. Burada kalıp çürüyün. Alaycı kuşun yanına başka birini bulurum ben de.
0: Kimi?
2: Herkesin yeri doldurulabilir.
0: Alaycı kuş hariç. Bu zindanda hiç kimse Katniss hakkında bir şey bilmiyor. Sizce şu mağara adamlarından biri gerçekten benim yerimi alabilir mi? Hayır. Hayır.

0: Herkese merhaba. İşe ara verdiğiniz için teşekkür ederim. Gecikmelerin telafisi çoktan ayarlandı.
1: Burada İşinize çok az çocuk görüyorum. Önce,
0: lütfen üstlerinizle mutlaka
2: konuşun. Çoğu birkaç yıl önceki bir salgında ölmüş çünkü. Goin de ailesini kaybetmiş.
0: Ve 12 kızına ve eşine. Gelen konuklarımıza bir duyurum olacak. Katniss Everdeen, davamızın yüzü olarak tüm mıntıkaları başkente karşı birleştirmemize yardımı kabul etti. Karşılığında bazı tavizler vermeye söz verdi. Birincisi, başkentte tutsak olan galipleri oradan çıkarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Pete Millar.
3: Bu nasıl saçmalık, saçmalık böyle?
4: Bu tamamen saçmalık.
2: Nasıl böyle olabilir?
0: Joanna Mason.
5: Fennec, Annie için de anlaştım.
0: Ve Annie Cressa. Kurtarıldıkları zaman başkalarımıza karşı işledikleri suçlar için affedileceklerdir.
6: Bunu nasıl yaparsınız?
7: Güzel.
6: Hey, cevap verin.
7: Çok güzel, Katniss.
0: Eğer Katniss Everdeen görevini başaramazsa, anlaşma geçersizdir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İşlerinize geri dönebilirsiniz.
8: Bayan Başkan.
5: Effie Trinket.
0: 13'e hoş geldin.
8: Sayın Başkan, size çok özlü konuştuğunuzu söyleyebilir miyim?
0: Söylenecek başka bir şey var mıydı?
8: Açık konuşsam olur
0: başka
8: mu?
0: Başka bir şey yaptığın yok zaten.
8: Ben işin pazarlanmasından bahsediyorum. Devrimlerin sıkıntısı, alevinin çabuk sönmesi. İhtiyaçları olansa biraz tutuşma ve sıcaklık. Tabii biraz da oksijen.
5: Evet, oksijen.
8: Evet, doğru, oksijen. Söndürmenin en kesin yolu boğmaktır.
0: Ya da odadaki tüm havayı tüketmek. Affedersiniz.
5: Devrim neye lazım biliyor musun? O saça.
9: Effie? Ha! Sen! Burada ne işin var?
5: Siyasi mülteciyim.
9: Plutark seni kurtardı mı?
5: Evet, o buna kurtarmak diyor. İkimiz de hiçbir şey bilmiyorduk. Şimdi ömür boyu tulumlara mahkum oldum ama seni tekrar görmek gerçekten güzel. Nasıl bir yer burası? Kahveyi özledim. Bu kadar katı bir yer olabilir mi? Yani en azından üst rütbelilerin biraz olsun lüksü olmalı. Peruklarımı özledim. Neyse ki çıkarken bunların popüler olduğunu hatırladım. Eski her şey tekrardan yeni yapılabilir. Demokrasi gibi. Bu da şunu hatırlattı.
9: Sina. Öldü değil mi?
5: Evet canım. O alaycı kuş olmaya karar vermeden bunu göstermeyeceğine dair Plutark'a söz verdirdi. Riskleri biliyordu. Hepimiz biliyoruz. Bu devrime inanıyordu. Sana inanıyordu.
9: Çok güzeller.
5: Onlar da. Alaycı kuş kostümü onlar da. Burada pek fazla hazırlık ekibi yok ama seni tarihteki en güzel giyinen isyancı yapacağız tatlım.
8: Hadi bakalım. Işıkları açın.

0: Sinan'ın son rötuşu. Herkes ya seni öpmek, ya öldürmek, ya da sen olmak isteyecek.
1: Mükemmel. Tek kelimeyle mükemmel.
2: Tamam, dekoru getirin.
1: Biraz rüzgar. Hadi Katniss, dizinin üstünde başlayacaksın.
3: Tamam.
1: Doğrulurken de bayrağı havaya kaldırıp repliğini söyleyeceksin. Unutma, az önce kardeşlerinle birlikte başkentin eteklerinde fırtına gibi estin.
3: Tamam.
1: Hazır olunca başla.
0: Penem halkı, biz savaşıyoruz ve biz...
1: Repliğini biliyor musun?
0: Evet biliyorum, özür
1: tamam,
0: dilerim.
1: Tekrar.
0: Daha
1: hadi,
0: ısınıyor.
1: Tamam. Biraz enerjik ol, tamam mı? Başla.
0: Penem halkı, savaşıyoruz. Bu adalet açlığını bitirmeyi göze alıyoruz.
1: Az önce savaşıyordun. Kusura bakma, biraz sert çıkıştım, affedersin. Az önce savaşıyordun işte, yani anladın mı?
2: Tekrar deneyelim. Hazır olduğunda.
0: Penem halkı, savaşıyoruz. Bu adalet açlığını bitirmeyi göze alıyoruz.
4: Evet arkadaşlar, bir devrim böylece yok olur. Merhaba Katniss. Eski dostlar böyle mi karşılanır?
3: Seni ayıkken tanıyamamışımdır.
4: Sanırım hissettiğim kadar kötü görünüyor.
0: Penem halkı, savaşıyoruz. Bu adalet açlığına son vermeyi göze alıyoruz.
4: Bayan Başkan, bana biraz izin lütfen. Şimdi herkes Katniss Everdeen'in sizi gerçekten etkilediği bir anı düşünsün. Saç stilini kıskandığınız zamanı, elbisesinin alev aldığı zamanı ya da yarım yamalak ok atmasını değil tabii ki. Pita'nın size sevdirdiği gibi değil. Evet, gerçekten bir şey hissettirdiği bir anı düşünmelisiniz şu anda.
0: Hasat günü kardeşinin yerine gönüllü olması.
4: Mükemmel bir örnek. Tamam. Evet. Önemli bir şey değildi umarım. Tamam. Kardeşi için gönüllü oldu. Güzel. Başka?
0: Küçük ruh için o şarkıyı söylemesi.
4: Evet. Kimi duygulandırmadı ki? Fazla makyajın olmayınca seni daha çok seviyorum.
0: Ben de sen ayık olduğunda.
2: Ruh'la işbirliği yapmayı seçmesi.
0: Evet.
4: Tamam. Peki bütün bunların ortak noktası ne?
5: Kimse ne yapacağını söylemedi.
6: Senaryosuz, evet. Belki onu rahat bırakmalıyız.
7: Yüzünü de yıkayalım. Genç bir kız 35'inde görünüyor.
2: Yerin altında doğallık imkanları çok az oluyor tabii, maalesef. Ne yapalım dersiniz, onu çatışmaya mı atalım?
8: Eğitimsiz bir sivili etki bıraksın diye çatışmaya sokamam ben. Burası başkent değil.
4: Durun, ben de tam bunu öneriyorum. Onu sahaya koyun.
8: Hayır, onu koruyamayız.
4: Bu gerçekçi olmalı. İnsanlar buna tepki veriyor. Devrim için sembol istiyorsunuz. Bu iş yönlendirmeyle olmaz. Güvenin bana, biliyorum.
2: Daha tehlikesiz bir yer vardır belki.
5: 8. mıntıka. Geçen hafta bombardıman olmuş. Askeri hedef kalmamış.
8: Güvenliğini garantileyemeyiz.
3: Güvenliğimi asla garantileyemezsiniz. Gitmek istiyorum.
8: Ya ölürsen?
3: İyi çektiğinizden emin olun.
5: Size birkaç sürprizim var. Belki denemek istersin. Katniss'in ekibinde olacaksan uygun görülmelisin.

0: Ve bu da senin için. Plutrak senin de çekimde silahın olmasını istedi ama sana bir moda aksesuarı yapamazdım.
1: Çok güzel.
0: Ve şuraya bak. Sıradan yakıcı, patlayıcı oklar. Hepsi renk kodlu. Ve Fink'e söyle, hazır olduğunda onun da mızrağı olacak. Belki bu keyfini yerine getirir. Kırmızıları burada ateşlemeyelim bence. Olur mu?
2: Evet, hallettim. Bir daha kontrol sağlayacağız. Bir saniye. Benimle gelir misin? Bunları kontrol ettim. Ettiğini söylemiştin. Çalışmıyor bak.
3: Elinizde bunlar varken diğer mıntıkaları kaderine mi terk ettiniz?
4: O kadar basit değil. Zor kurtulduk. Karşı saldırı düzenleyecek durumda değildik. Başkenti bombalayabilirdik ama en az iki katı güçle vururlardı. Ya sonra? Zaten kazanacak kimse kalmazdı.
3: Tıpkı Pita'nın söyledikleri gibi ama ona hain dediniz.
2: Evet. Birkaç kişi lazım.
4: Bu taraftan asker.
2: Bunları kaldıracağız, evet.
5: Kamera için hazırsın. Yoldaşın yakışıklı olmamış mı?
4: Gidelim.
5: Sağlam dönün.
6: Hemen tanıştıralım Katniss. Bu insanlar davamıza destek olmak için geldi. Cressida, başkentteki geleceğin en parlak yönetmenlerinden biri.
7: Buraya gelene kadar. Merhaba.
1: Merhaba.
6: Hünerlerinizi görelim hadi. Dikkatli olun.
7: Bu da asistanım Mesala.
8: Sizinle tanışmak onurdur.
7: Şuradaki de kameramanım Caster.
9: Merhaba.
7: Ve Pollux.
4: Yerlerimize geçelim.
3: Başkentten mi geldiniz? Plutark mı çıkardı?
7: Sohbet etmesini bekleme. O bir Avox. Hükümet yıllar önce dilini kesti. Ve... Hayır, kastettiğin oysa kurtarma gibi bir şey olmadı. Hepimiz kendimiz kaçtık. Bu iş için. Senin için.

0: Yaşıyorsun. Emin değildik.
1: Komutan Paylor, 8. mıntıka. Katniss henüz iyileşiyor ama yaralılarınızı görmek istedi.
0: Tamam. Onlardan çok var. Birkaç sokak öteye toplu mezar açtık. Ama henüz taşıyacak insan gücümüz yok. Hastane şu perdenin arkasında. Her umuda ihtiyaçları var. İrademizi yıkmaya çalıştılar.
2: Yaralıları burada toplamak endişe vermiyor mu?
0: Ölüme terk edilmekten iyidir.
2: Onu kastetmemiştim.
0: Evet, diğer seçeneğim o.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
5: Günaydın Türkiye.
6: Hadi kalk.
5: Yine mi?

0: sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
6: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yazar.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
2: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
0: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Buraların redlisiyim.
3: Nerelerin mi?
2: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
4: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
5: Très bien.
2: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
6: Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yaza.
7: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
8: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
3: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
2: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Whiten Cookies.

0: Mel ve Kako arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza. Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Bu var ya,
3: blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyemiyor.
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
7: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
8: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
4: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
3: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
8: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
9: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
10: Başka önerin varsa dinliyorum. İşte burası.
11: Aa, bilmiyorum. Bugünlerde gerçekten çok zor. Ne yapacağız? Şunu versene. Uzatabilir misin?
12: Beni burada çekme. Onlara yardım edemem.
13: Sadece seni görsünler. Tamam mı? İyisin. Merak etme.
14: Sorun yok. Geçti.
13: Biraz daha dayan.

0: Katniss Everdeen? Burada ne yapıyorsun?
1: Sizi görmeye geldim.
2: Bebek ne oldu?
1: Düşürdüm.
3: Savaşıyor musun Katniss? Savaşmaya mı geldin?
1: Evet. Savaşacağım.

0: Yaklaş, yaklaş.
1: Efendim, o bombardıman sırasında bazı kameralar bozuldu ama doğruladık. Bu o.
2: Yakınlaş.
1: Uyduruk bir hastaneyi ziyaret ediyordu. Hala orada mı bilmiyoruz. 11'in sınırından hava saldırısı başlatabiliriz efendim. Onu hedef alabiliriz.
2: Yaralıları öldürün.
0: Efendim.
2: Konuşmayı sen yazdın Ecerya. Alaycı kuş sembolüyle herhangi bir ilgi yasaktır dedik. O hastanedeki herkes başkente ihanet etti. Katniss Everdeen'le arkadaş olmanın bedelini gösterin onlara.
3: Annen görünce seninle gurur duyacak. Mıntıkalarda yayınlanacak mı?
0: Gözlerine kazınacak.
4: Bir sorun var.
3: Nasıl bir sorun?
4: Bombardıman uçakları geliyor. Merdivenden aşağı inin.
0: Şurada sığınak var.

0: Merdivenden aşağı in.
1: Katniss!
2: Everdeen!
0: Yürüyün!
2: Everdeen! Sakın duvar!

0: İyi misin? Koş!
1: Güneyde bir yere gidiyor.
2: Hastaneye doğru. Daire çiziyorlar. Hadi.

0: Tanrım. Yardım edin. Onları dışarı çıkarın.
1: Katniss, şu an gördüklerini söyleyebilir misin? Katniss, ne söyleyeceksin?
0: İsyancılar hayatta olduğumu bilsin. 8. mıntıkadayım. Başkent bir hastaneyi bombaladı. İçeride silahsız adamlar, kadınlar, çocuklar vardı. Hiçbiri kurtulamayacak. Başkentin bir an için bile adil davranacağını sanıyorsanız şu anda kendinizi kandırıyorsunuz. Çünkü kim olduklarını ve ne yaptıklarını biliyoruz. İşte bunu yapıyorlar. Onlara karşı koymak zorundayız. Başkan Snow'a bir mesajım var. Bize işkence edebilirsiniz, bombalayabilirsiniz, mıntıkalarımızı yerle bir edebilirsiniz. Ama şunu görüyor musunuz? Her yeri alev sarıyor. Eğer biz yanarsak, siz de bizimle yanarsınız.

0: Çünkü kim olduklarını ve ne yaptıklarını biliyoruz. İşte bunu yapıyorlar. Onlara karşı koymak zorundayız. Bize işkence edebilirsiniz. Bombalayabilirsiniz. Mıntıkalarımızı yerle bir edebilirsiniz.
1: Blutwerk boşuna güvenmemiş sana.
0: Ama şunu görüyor musunuz?
1: Teşekkürler.
0: Her yeri alev sarıyor.
1: Konuşmanın başı için benimle gel.
0: Eğer biz yanarsak, siz de bizimle yanarsınız.
2: Alaycı Kuş'a katılın. Kavgaya katılın.

Taviz vermeden ilerleme olmaz. Fedakarlık etmeden zafer kazanılmaz. Ama burada alaycı kuşla birlikte bizim zamanımızın geldiğini duyurmak istiyorum.

0: BT yayın gücümüzü tam anlamıyla 10 kat artırdı. Bu mesajımızı bu akşam tüm mıntıkalarda yayınlayacağız. Alaycı Kuş'un sözleri herkese isyana katılma ilhamını verecek. Birlikte hafife alınmayacak bir ittifak oluşturacağız.
1: İttifak, ittifak, ittifak, ittifak, ittifak, ittifak.
2: Cenazede savaş şarkısı dinlemeyi sevmiyor musun? Ne kadar kalabalık olursak Pita ve Eni'ye o kadar yaklaşırız.
3: Evet.

Başkan Sunoy'un emriyle günlük üretim kotanız artırılmıştır. Bütün mesailer 2 saat artırılmıştır. Kotayı doldurmamak hoş görülmeyecektir. Başkan Sunoy'un emriyle günlük üretim kotanız artırılmıştır.

0: Bizden korkmuyor bile.
1: Daha önce aldanılmadıkları için. Bu neredeyse haksızlık.

0: Komuta merkezine.
1: Tamam, ben şunları bırakayım.
2: Belki de en sevdiğimiz haraç oydu. Bence hepimizin en şaşırtıcı bulduğu şey bu kızın başkentte çok fazla seviliyor olması. Pita, sanırım bu senin için daha acı verici olmuştu.
3: Keşke bu gülü sana verebilseydim Katniss.
1: Şimdiden çok değişmiş. Ona ne yapıyorlar?
2: Bu kadar şiddete ilham veren bir kız için çok tatlı bir jest doğrusu bu. Onu affedebilmek için çok sevmiş olmalı.
1: Titriyor.
2: Ben yapmazdım. Tabii Pita belki de anlamını bile bilmediği şeyler söylemeye zorlandığını düşünmüyor olabilirsin.

0: aynen öyle düşünüyorum.
1: Sesi bile çok farklı.
0: Bence onu isyancıları kışkırtmak için kullanıyorlar. Olanları ve neyin risk altında olduğunu bilmiyor bence.
2: İsyancıların bunu izleteceğinden bile şüpheliyim. Ama izletirlerse, ona ne söylemek isterdin? Katniss Everdeen'e, eskiden tatlı olan Katniss Everdeen'e.
0: Önce kendini düşünmesini söylerdim.
2: Evet.
0: Aptallık etme Katniss.

0: istemediğini biliyorum. Oyunlarda yaptıklarının amacı asla bunları başlatmak değildi. İsyancılar seni olmadığın birine, bizi mahvedebilecek bir şeye dönüştürdü. Eğer yaptıkları şeyler ya da senin nasıl kullandıkları konusunda söz hakkın varsa, lütfen çok geç olmadan bu savaşı durdurmalarını iste. Ve kendine şunu sor. Şu an yanındakilere güvenebilir misin? Ne istediklerini biliyor musun?
1: Cevap vermeliyiz.
2: Gerçek alaycı kuş hakkındaki açıklamaların için teşekkür ederim Pita Merlark.
3: Onun neye benzediğini gördün mü?
1: Bir korkak görüyorum.
3: Onun neler yaşadığını bilmiyorsun bile.
1: Fark etmez ki ben onun söylediklerini asla söylemezdim. İşkence edip kafama silah dayasalar bile.
3: Kırbaçlandığında seni savunan Pita ile aynı kişi.
1: Hayır değil. Sadece kendini savunuyor. Coin'e yanıt vermeliyiz hadi.
3: Coin'le ne zaman biz oldunuz?
1: Herkesin seçeneği var. Nasıl başkentte oturup evini ve ailesini yok eden insanları savunur ki anlamıyorum.
3: Bilmiyor ki. Nereden bilsin? 12'ye yapılanları kimse görmedi. Onlara göstermeliyim.

Adalet Sarayı'nın önündeyken başlamak istiyorum, tamam mı? İşte ilk sahne.

0: Katniss, bize burada olanları anlat.
1: Hepimiz burada duruyorduk. Oku fırlattığında oyunları izliyorduk. Birden ekran karardı, kimse ne olduğunu bilmiyordu. Barış muhafızları bizi evimize girmeye zorlamıştı. Bir saat boyunca bütün şehir sessiz kaldı. Saat 9'u geçerken kamyonları duyduk. Hepsi birden, bütün barış muhafızları. Bunun anlamını biliyordum. Madenden birkaç kişiyle birlikte insanları evlerinden çıkarıp sınıra götürmeye çalıştık ama çoğu ormandan korkuyordu. O yüzden yola yöneldiler. Oraya kaçmaya çalıştılar.
0: Yale'ı izle.
1: ...915 kişi sınıra gittik ve bombardıman uçaklarının yola döndüğünü gördük. Onlar kaçarken yangın bombası attılar.

0: 10.000 kişiden 915 kişi. İnsanları tutup beraberimde sürüklemeliydim. Bazı çocukları taşıyabilirdim.
1: Çok hayat kurtardın sen, Yael. Sen olmasan 12. mıntıkadan geriye iz bile kalmazdı.

0: Bilmiyordum.
1: Çünkü acı içindeyim. Bana ancak böyle ilgi gösteriyorsun. Endişelenme Katniss, geçecektir.

0: İpten kolye olacaktı aslında. Ben umuttan kolye yaptım.
1: Vay canına, kelime ustasıymışsın.
0: İşim bu zaten. Savaşla birlikte tabii.
2: Tüm mıntıkalar izliyor mu?
3: Evet, başkent hariç. Bu sinyal koruma sistemini tasarladım ama şimdi kendim aşamıyorum. Sanırım işimi fazla iyi yaptım. O sırada sadece işin bilimini düşünürdüm. Aşacağız ama.

0: hiçbir fikrim yok. Şunu yaptın mı? Baksana.
1: Evet. Katniss, merkezden çağırdılar.
0: Benim tadı yok. Gerçekten burada yemekten çok sıkıldım.
2: Bu akşam raydan çıkarılan trenler, kundaklanan ambarlar ve 5. mıntıkadaki hidroelektrik santraline saldırı haberleri geldi.
3: Sana ne yaptılar?
2: Kendinizi dizginlemeniz için yalvarıyorum.
4: Programlanmış yalanlarınıza ara veriyoruz ve aynı zamanda bunu...
5: İşte görüntümüz bu.
6: Başardık.
5: Filmimizi o da görüyor.
2: Katniss, orada mısın?
3: Peter.
2: Katniss.
7: Peter, lütfen devam et. Bize vahşi saldırıları anlatıyordu.
2: Evet. Baraja yapılan saldırı duyarsız ve insanlık dışı bir yıkım. Bunu bir düşün. Nasıl bitecek? Geriye ne kalacak? Kimse hayatta kalamaz. Kimse güvende değil. Başkentte de değil. Mıntıkalarda da değil. Geliyorlar Katniss. Herkesi öldürecekler. 13. mıntıkada sabah ölmüş olacak.
6: Bizi uyarıyor. Bu uyarıydı.
1: Aynen öyle.
3: Onu öldürülmeden çıkarmalıyız.
5: Havada bir şey var mı?
8: Radarda görünmüyor.
5: Köşk teyitiye bir şey duymuş olabilir.
8: Muhtemelen.
5: Hava saldırısı talim zamanı.
9: Lütfen sakin olun ve taliye protokolüne başlayın.
3: Prim!
9: En yakın merdivene gidin ve 40. kata inin. Dayanıklı kapılar 6 dakika sonra mühürlenecek. Kırmızı alarm verildi. Lütfen sakin olun ve taliye protokolüne başlayın. En yakın merdivene gidin ve 40. kata inin.
8: Bayan Başkan. 3 başkent filosu hava sahamıza girdi efendim.
5: Ne kadar vaktimiz var?
8: Menzile birkaç saniye.
5: Filoyu kalkışa hazırlayın.
10: Anlaşıldı.
5: Kısa menzilli hava savunmayı açın.
9: Lütfen sakin olun. Ve taliye protokolüne başlayın. En yakın merkez...
5: Uzun menzilli füzeleri hazır bulundurun.
9: 40. kata in. Dayanıklı kapılar 3 dakika sonra mühürlenir. Kırmızı alarm verildi. Lütfen sakin olun ve taliye protokolüne başlayın. En yakın merdivene gidin ve 40. kata inin. Dayanıklı kapılar 3 dakika içinde mühürlenecek. Kırmızı alarm verildi. Lütfen sakin olun ve taliye protokolüne başlayın. En yakın merdivene gidin ve 40. kata inin.
3: Hayır! Gel tatlım. Hadi çabuk
9: ol. En yakın merdivene
3: hadi.
9: Ve 40. kata in.

0: Sözüyle ayrılan bölümde bırakın. Diğer vatandaşlara nazik davranın. Kırmızı alarm verin. Bütün vatandaşlar sığınağa girmelidir. Dayanıklı kapılar 2 dakika
1: Anne!
0: Sonra mühürlenecek.
1: Prim nerede?
2: Seni bulmaya gitmişti. Merdivenlerde olmalı.
1: Merdivende kimse yok. Kediyi alacak.
0: Kırmızı alarm verildi. Bütün vatandaşlar sığınağa girmeli.
3: Hey dur dur. Dayanıklı dur dedim.
0: Kapılar 1 dakika sonra mühürlenecek.
4: Kuzeybatı ucu vuruldu. 12 metre delindi.
5: Yaşam alanlarını ıskaladılar. 2. ve 3. koridorlarda küçük hasarlar.
6: Radyasyon var mı?
5: Bulunamadı.
4: Radarda 4. bir filo var efendim.
0: Kapılar 30 saniye sonra mühürlenecek.
1: Prim!
7: Katniss!
0: Kırmızı alarm verildi.
7: Katniss!
0: Dayanıklı kapılar 15
3: hadi çabuk
0: saniye.
3: Hadi!
1: Buraya!
0: Acele et!
1: Kedi için mi gittin? Ne düşünüyordun?
7: Onu terk edemezdim. Kendimi affetmezdim.
8: Dayanıklı kapılar mühürlendi.
1: Biliyorum bebeğim. Gidelim.
4: Kuzeybatı bölümünde su katmanı hasarı. Bir nakliye koridoru düştü.
2: Kuzeybatı'da başka bir şey yok. Sektör 3'teki karadan havaya füzemiz isabet aldı. Kendimizi açığa çıkardık. Oradan ateş ettiğimizi gördüler. Filoyu şimdi kaldırmayın.
4: Sektör 3'e taarruz düzeninde 12 bombardıman uçağı yaklaşıyor.
2: Yaklaşırken ateş etmeyin.
1: Oh. Ne vurdular?
2: Kayalık. Ama havalandırma şaftı tıkandı. Hedef filomuz değil.
9: Özel cephanemizde.
2: Elimizde nerede ne olduğunu bilmiyorlar. Herkes sığınakta, öyle değil mi?
9: Aynen öyle.
2: Kalan uçak savarları saklayın. Fırlatma rampaları ve havalandırmalarını da kapatın. Geçmesini bekleyeceğiz. Buna uygunuz.
10: Bizi resmen gömmeye çalışıyorlar.
2: Başkent eski bilgileri kullanıyor. Onlar için güncellemeyeceğim.
10: Sayın Başkan, haddim değil biliyorum ama...
2: Haklısın, konuğumuzsun ama burası seni aşar. Tasarruf için oksijeni %14'e düşürelim.
11: Anlaşıldı.
2: Derin bir nefes alın Bay Heavensby. Uzun bir gece olacak.

0: Bir şeyler anlat Prim. Herhangi bir şey.
1: Hastanede terfi aldım. Söylemeyi unuttum. Doktorluk eğitimi veriyorlar.
0: Vermemeleri aptallık olurdu.

0: Hey. Oturabilir miyim?
1: Evet.
0: Snow seni cezalandırmak için en iyi kullanıyor. Bizimle alay ediyor. Az önce o aptal kediyi izleyene kadar anlamamıştım.
1: İlk oyunlardan sonra aşkınızın rol olduğunu düşünmüştüm. Bu stratejiyi sürdürmenizi bekliyordum. Ama Pita'nın kalbi durup da ölümden döndüğünde seni yanlış anladığımı gördüm. Onu seviyorsun. Ne şekilde olduğunu belki sen de bilmiyorsun ama dikkat eden herkes bunu görebilir.
0: Sen nasıl katlanıyorsun?
1: Kendimi kabuslardan çıkarıyorum. Uyanınca da rahatsız oluyorum. Ama boyun eğmekten iyidir. Kendimi toplamak, dağılmaktan 10 kat daha fazla zaman alıyor.
2: En iyi saldırılarını atlattık, öyle değil mi?
0: Evet.
2: Annenle kardeşin iyi mi?
0: Evet, iyiler.
2: Bizim için bir şey yapman gerekiyor. Penhem'e başkentin saldırısından kayıpsız kurtulduğumuzu ve hala faal olduğumuzu söylemen gerekiyor.
0: Tamam.
2: Şunu bilmeni isterim. Pita'nın uyarısıyla tahliye için fazladan 8 dakikamız oldu. Bunu unutmayacağım.
0: Teşekkür ederim.

Katniss, 13 iyi durumda. Ben de öyleyim diyeceksin. Katniss. Katniss. Prova yapmak istemiyorsun, biliyorum.

0: Bunları ne diye atmışlar?
1: Benim için.
2: Hazır mısın Katniss? 8. mıntıkadaki gibi yapacağız. Şu gülleri anlat. Sunova, 13'ün ayakta olduğunu söyle.
3: Pita'yı öldürecek.
2: Bir daha alalım, bağırır mısın? Mikrofonun yok. 13 ayakta ve yerinde. Ben de öyleyim.
3: Pita'yı öldürecek. Yapamam.
2: Katniss.
0: Yapabilirsin

0: etmez.
1: Bunu yapamam.
2: 13 ayakta ve yerinde. Ben de öyleyim.
1: Sonu gelmeyecek. Sırf ben alaycı kuşum diye.
3: Durdurabilir miyiz?
0: Sorun yok, tamam.
1: Hayır, beni uyardı. Bu konuda beni uyardı. Ben alaycı kuş olduğum için yapıyor. Beni Peter'la cezalandırıyor. Hayır. Hayır, bunu yapamam.
2: Katniss.
3: Beni buna zorlamayın.
4: Bırak gitsin.

0: Bitti mi yani ha? Sonsuza kadar burada saklanacaksın.
1: Ben alaycı kuş olamam.
0: O zaman alaycı kuş olma. Katniss ol. Buradaki tek gerçek arkadaşım sensin Katniss. Sana herhangi bir ilaç verdiklerini hiç sanmıyorum.
1: İnanılmazsın.
0: Söylediklerimde ciddiyim ama. Buraya gelmemin sebebi Pita'yı kurtarmaya gittiler.
1: Ne?
0: 5. mıntıkada çöken baraj başkentin büyük kısmını elektriksiz bıraktı. Sinyal savunmaları göçtü. Bilgi sistemlerine girip her yeri alt üst ediyor şu anda ve bize bir fırsat doğdu. Ne kadar süreceğini bilmiyorum ama sanırım elektrik düzelene kadar.
1: Ya Başkan Coyne?
0: Alkol yasağı yüzünden o kadını tamamen destekliyor olmam söz konusu bile olamaz. Anlarsın işte yani ama Plutarch, Pita ve diğerlerinin haraç merkezinde olacağını söyledi. Coyne elektriğin gitmesini fırsat olarak görüyor. Senin bizim silahımız olduğun gibi Pita'nın da başkentinki olduğunu biliyor. Yani sizi zıtlaştırmak yerine onu kurtaracak.
1: Yardım etmeliyim.
0: Dur. Sakin ol. Havalandırmadan atladığın gibi başkente mi gideceksin? Çoktan yola çıktılar. 6 asker gitti. Hepsi gönüllü ve bil bakalım ilk cesur gönüllü kim oldu?
1: Gale. Tamam mı?
2: Evet.
1: Ortaya geç. Kayalara doğru. Kester, sola. Pollux, beni izle. Tam kameraya bak. Tamam mı? Fenik?
2: Evet.
1: Tamam. Acele etme. Önemli olan durmadan konuşmayı sürdürmen.
2: Ben Fenik Oder.
3: 65. açlık oyunlarının galibi. Size 13. mıntıkadan sağ salim sesleniyorum. Başkentin saldırısından kurtulduk. Ama size haberleri sunmaya gelmedim.
1: Fenik neden filme katıldı?
0: Daha fazlası da var.
4: Beta sistemi ele geçirdi.
5: Jeneratörlere kaldıkları için erişebildikleri frekans aralığı daha sınırlı. Hepsini Fenik'le dolduruyorum.
6: Çok kişi görmeyecek ama görenler klip sanacak.
5: Bu yayının bütün sistemlerini bozduğunu bilmiyorlar. Erken savunma uyarılarını, dahili iletişim, her şeyi. Yayın devam ettiği sürece ekibimiz yakalanmadan girip çıkabilecek.
3: Gerçekler mi? Lüks içinde yaşam efsanesi değil. Memleketinizin şeref yalanı da değil. Arenada hayatta kalabilirsiniz. Ama çıktığınız anda bir kölesiniz.

0: Alaycı kuş bir, alaycı kuş bir. Savunma sistemlerine bir dakika.
1: Karartma.
0: Faal olurlarsa alçaktan uç.
2: Başkan Snow beni satıyordu. En azından bedenimi. Sadece ben yoktum. Bir galip çekici ise başkan onu ödül olarak veriyor ya da satın almalarına izin veriyor. Reddederseniz sevdiğiniz birini öldürüyor.
0: Alaycı kuş bir, savunma sistemlerine son 20 saniye. On saniye. Dokuz. Sekiz. Yedi. Altı. Beş. Dört. Üç. İki. Bir.

0: Savunma sistemleri tepkisiz. Başkentin hava sahasındayız.
1: Sahiplerim vicdan rahatlatmak için para ya da mücevher veriyordu. Ama ben bundan çok daha değerli bir ödeme yolu buldum. Sırlar.
2: Hazırlanın.

0: gece görüşü.
1: İşte.
2: Merkez, araç merkezini görüyoruz. Son yaklaşmayı başlatıyoruz.
1: Maskeleri takın.
3: Başkentin şımartılmış elitlerinin tüm ahlaksızlık, hile ve zalimliklerini biliyorum. Ama en büyük sırlar sevgili başkanımız Korelinos Sunov hakkında.
2: Kapıyı açın. Merkez, ben ekip liderim. Gaz atmaya hazırlanın. İçeri girince bildireceğiz.
3: İktidara geçtiğinde gençti. Sürdürecek kadar da zekiydi. Nasıl yaptı diyebilirsiniz. Tek kelime. Zehir.
2: İnmeye hazır olun.

0: her isyanı daha başlamadan durdurdu.
1: Güvenli. Güvenli. İçerideyiz merkez. Hedef 1'e doğru gidiyoruz. Hücre P45 kat 62C. Gaz ver.
0: Birçok rakibi gizemli bir şekilde öldü. Tehdit sayılan müttefikleri bilir. Snow şüphe çekmemek için aynı bardaktan içiyor ama panzehir her zaman işe yaramıyor. O yüzden güzel kokulu güller takıyor. Ağzındaki hiç geçmeyen yaralardan gelen kan kokusunu bastırmak için.

0: Neil.
1: Ama gerçek kimliğinin kokusunu bastıramaz. Acımadan öldürüyor. Hileyle ve korkuyla yönetiyor.

0: tercih ettiği silah da tam da böyle bir adama göre. Zehir, bir yılan için mükemmel.
1: Burası neresi?
2: BT.
3: Onları kaybediyorum.
2: Elektrik geldi.
4: Efendim, başkentin savunma sistemi açılıyor. Devreye giriyor.
3: Başka bir kaynak olmalı. Yayınları filtre.

0: veriyorlar. 60 saniyeye kesilecek.
1: Hava aracını geri çağıralım mı efendim?
2: Yayına beni verin. Sınav izliyorsa beni görünce yayına izin verebilir. Yayına verin ki görsün.
3: Evet, evet.
4: Yayına verin.
5: Yapabilir miyiz? Girebilir miyiz?
0: Şimdilik hat açık, sadece seni görecek.
5: Hadi Katniss, başla.
2: Başkan Snow, Başkan Snow, ben Katniss.
4: İzlediği kesin değil ki.
2: Başkan Snow.
3: İzliyor da olabilir.
2: Başkan Snow, sizinle konuşmalıyım. Orada mısınız? Başkan Snow, ben Katniss. Duyuyor musunuz? Sizinle konuşmalıyım. Başkan Snow, ben Katniss. Başkan Snow, orada mısınız? Duyuyor musunuz? Başkan Snow, ben...
6: Bayan Everdeen, bu ne şeref? Herhalde güllere teşekkür etmek için aramış olmalısınız beni.
2: Bunu ben istemedim. Oyunlarda olmayı hiç istemedim.
0: Bugs, cevap ver.
2: Alaycı kuş olmayıydı. Kardeşimi korumak istedim. Ve Pita'yı hayatta tutmak.
0: Cevap ver. Bugs.
2: Lütfen, onu bırakın. Ben de alaycı kuş olmayayım, kaybolurum. Bir daha asla beni görmezsiniz.
6: Bayan Everdeen.
0: Bugs, cevap ver.
6: Tıpkı oyunlardan olduğu
7: Merkez,
0: hadi.
6: Bundan da kaçamazdınız aslında.
7: Merkez, durum raporu verin hemen.
8: Bugs, zamanımız az. Acele et.
9: Hadi gidelim.
2: Lütfen. Siz kazandınız. Beni yendiniz. Pita'yı bırakın. Onun yerine beni alın.
6: Asil fedakarlık fırsatı çoktan geçti. Gerçekten üzgünüm.
2: Ne yapacağımı söyleyin. Sözümü hep tuttum, değil mi?
6: Savaş istemediğini söylemiştin. Ama olan da bu değildi. Barış'ın ne kadar kırılgan olduğunu söylemiştim. Yine de çocuk gibi onu kırmadan edemedin. Ne olduğunu biliyorum. Endişelerinin ötesini göremediğini biliyorum. Ama lütfen Bayan Everdeen. Artık dürüstlüğünüzden de emin değilim.
7: Merkez, ilk hedefe vardık. Pita'yı almaya hazırlanıyoruz. Kurtarınca bildireceğiz.
0: Alaycı Kuş 1, tahliyeye hazırlanın.
2: Sizi Pita'ya aşık olduğuma ikna etmemi istediniz. En azından bunu yapmadım mı?
6: Bayan Everdeen. Bizi en çok sevdiğimiz şeyler mahveder. Hep böyle olur. Sakın bu söylediğimi unutmayın. Sence arkadaşlarının haraç merkezinde olduğunu bilmiyor mu? Yayını kesin.
2: Ne oldu?
0: Bugs, cevap ver.
2: Ne oldu?
0: Bugs, cevap ver.
2: Orada olduklarını biliyoruz.
0: Hadi,
2: bu tuzak.
5: Tamam, sakin ol.
2: Onlara ulaşıp
5: tamam.
2: Çıkmalarını söylemeliyiz hemen.
5: Tamam,
3: sinyal,
5: tamam.
3: Bugs, cevap ver. İletişim kurulamaz.
2: Hayır, Hemiç. Sınav başından beri alay ediyordu.
0: Cevap ver dedim.
2: Hayır,
5: Hemiç. Tamam, sakin ol. Bunu bilmiyoruz. Bunu bilmiyoruz.
2: Bu gece ikisini de mi kaybettim? İkisini de mi kaybettim?
5: Hayır.
2: İkisini de mi?
5: Şşş, sakin ol.
2: Olmaz, onları kaybettim. Şşş. Olamaz.
5: Kesin.
2: Hayır.
4: Hiç haber yok. Çok üzgünüm. Dünyanın en kötü işkencesi. Ne yazık ki hiçbir şey yapamadan beklemek. Özellikle de bizim gibiler için. Ama hangi metanet, cesaret, delilik sana güç veriyorsa böyle zamanlarda onu bulacaksın. O sende var asker. Seni bunca zaman o hayatta tuttu. Şimdi de tutacak.

0: Döndüler.
1: Anlaşıldı. Hemen getiriyorum. Bir saniye, bekler misin?
2: Size istemiyorum dedim.
3: Joanna.
2: Phoenix. Phoenix.
3: Annie. Güvendesin. Seni seviyorum.
2: Gail. İyi misin? Bir şey mi oldu?
4: Ben anlamıyorum. Bütün silahlar faal dağı mağaralarından geçip çıktık işte. Onlar izin verdi. O içeride. Muhafızlara kullandığımız gazdan bayıldı ama toparlıyor. Uyandığında orada olmalısın.
3: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.

0: Vita!
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Bu otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
0: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
0: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
0: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
0: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Bu otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
7: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzel.

0: bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.

0: Bu otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
0: Budur. Gelmiş geçmişin iyi kız. Şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı. Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle. Füsti. Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
4: Ama ne otel?
5: Favori sistemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4.200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
7: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
8: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
9: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: Bu otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Ben Feyyaz.
5: Bu da Sarı Kola.
4: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
6: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
4: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
5: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
4: Değişemem ve değişebileceğime dair
6: inancım da yok.
4: Başka lezzet yok.
7: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
8: Ama ne otel?
0: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
1: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
0: Gerçekten mi? Kanıtla.
1: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
8: Favori sitendekini bile.
1: Aynı otel. Yarı fiyatına.
8: Trivago'ya bakmamış.
0: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
7: Sarı kola!
8: Fanta sarı kola canım o.
6: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden Fanta sarı kola hastasıyız.
9: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
10: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
10: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
10: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Power sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
9: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
10: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
11: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
12: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
5: Çiçek, bırak! Bırak onu!
6: Hadi!

0: Hayır Katniss, şişlik var. Dokunma. Yapma, sakin ol. Sakin ol, iyisin. Uyandığını söyleyin. Konuşmaya çalışma. Pete iyi durumda. Senden uzaklaştırmalıydı.
1: Buna zihin zaptı deniyor. Ve bunu Pita'ya ne zamandır yaptıklarını bilmiyoruz.
2: Korku koşullandırması, özel arı zehriyle güçlendirilmiş. İlk oyunlarda seni sokanlardan. Kişilik bölünmesine yol açıyor, ona... işkence ediyorlar. Şok verip, döverek kişiliğini yok ediyorlar. Sonra tüm korku ve acıları yönlendiriyorlar. Başka bir anı ya da kişilikle ilişkilendiriyorlar.
3: Katniss'in anılarını değiştirebilirler mi?
2: Hayatını tehdit ettiğini sanıyor.
4: Onu bir silaha dönüştürmüşler. Sana karşı.
3: Düzeltebilir misiniz?
2: Korku yenmesi en zor şeydir. Korkuları hatırlayacak şekilde yaratıldık.
1: Yeni bir alan ama... bir ekip oluşturduk. Ben şahsen iyimserim.

İyi akşamlar. Dün akşam başkentte gerçekleştirilen gizli bir kurtarma görevine yetki verdim. Size galiplerin özgür kaldığını açıklamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bugün tarihi bir değişimin dönüm noktası olsun. Alaycı Kuş ve diğer galiplerle başkente çok net bir mesaj gönderdik. Bir daha asla adaletsizliğe katlanmayacağız. Bugün aile, dostlar ve sevdiklerimizle yeniden birleştiğimiz gündür. Bütün penem birlik olsun. Başkent eğlensin diye savaşmayalım. Bu mücadelede birlik olalım. Bugün yeni bir penem kurana kadar asla pes etmeyeceğimize ve vazgeçmeyeceğimize söz verdiğimiz önemli bir gün olsun. Liderler seçilecek, bize dayatılmayacak. Mıntıkalar emeklerinin karşılığını paylaşmakta serbest olacak ve kırıntılar için savaşmayacak artık.

Yeni penem ufukta göründü ama onu kendimize almalıyız. Oraya giden yolda Sarp Dağlar ve ikinci mıntıkanın derin vadileri var. Penem'in en Sarp Dağlarının ortasında başkentin ana askeri tesisi yer almakta şu an.

kaleyi fethedebiliriz. Çünkü biz tek bir halkız ve tek orduyuz. Tek sesiz. Çünkü bugün bizim yeni başlangıcımız. Bugün galipleri özgürlüğe kavuşturduk. Yarınsa Penem!

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
1: Bu şehirde yüzlerce, binlerce sokak var. Rotayı bilmene gerek yok. Bana yeri ve zamanı söyle, seni 5 dakikada ulaştırayım. O 5 dakika içinde bir şey olursa bana istediğini yap. Ne istersen. Herhangi bir durumda orada tek başınasın. Anlayabildin mi? Güzel. Bana bir daha bu telefondan ulaşamayacaksın.

Selam evlat. Araba şurada. Plain Jane, tam istediğin gibi. Ama gücünü 300 beygire çıkarttım. Mükemmel durumda. Zombi gibisin evlat. Hiç uyumadın mı sen? Sana benzerdim verebilirim. Dexterdin, kafein, nikotin. Unuttum, sigara içmiyordun. İşte burada. Chevy Impala. Kaliforniya'da en tutulan araba. Kimse seninle ilgilenmez bile.

0: Mars'tan büyük bir geri dönüş. Daha birkaç dakika önce ölmüş ve gömülmüş izlenimi veriyorlardı. Bu maç gerçekten sürprizlere gebe. Her an bir şey değişebiliyor. 5 dakika sonra ne olacağını kimse kestiremiyor. Şu anda aradaki fark 23 sayıya indi ve hücuma devam ediyorlar. Backers yardıma geldi. Pas istiyor. 3 sayılık atış deneyecek. Evet, atışını yaptı. Savunma bütün gücüyle engel olmaya çalışıyor. Evet, ve harika bir üçlük. Şu anda fark 20 sayı. Gerçekten bir baş kaldırı var şu anda.
1: 9 Victor 3. Şu anki konumun ne?
2: Evet, şu anda 3. otoyola yakınım.
0: Ve Davis'ten tamam.
2: Şu anda 3. otoyola yakınım.
0: Ve Clippers tamam, duyuyor musun? Şu anda farkı 5'e indiriyor.
2: Tüm ekiplerin dikkatine bir tane ihbar aldık.
0: Taraftar kutlamaya başladı bile. Evet, harika gidiyor. Ve Knicks mola istiyor.
2: Birimlerin dikkatine 14-1 ihbarı geldi. 30. cadde civarında silah sesleri.
0: Her iki takım da
2: tekrar ediyorum. 30. cadde civarında silah sesleri.
0: Knicks tekrar sahadaki yerini alıyor. Evet, son dakikalarda herkes nefesini tutmuş halde. Çok heyecanlı bir maç oluyor. Uzun zamandır böyle
3: Hadi.
0: Bir maç izlememiştik.
3: Hadi be, neredesin?
0: Evet. Maçta ilk kez olarak 20.
2: caddeye yakın olan
0: geçiyor.
2: Var mı? Tamam.
0: 70
1: yaklaşık 2 dakika uzaklıktayım.
0: Staples Center'da 4. çeyreğin bitmesine 7 dakika var. Evet, bakalım bizi neler bekliyor.
3: Acele etsin evet, oğlum, evet. Alarm çalacak.
0: Şu anda maçın bitimine 3.13 saniye kaldı.
3: Hadi.
0: İnanılmaz bir heyecan. Şu an
3: Hadi.
0: Bütün taraftarlar ayakta.
3: Bin.
0: Clippers taraftarları
3: gazla.
0: Bağlayın. Evet, maçın bitimine çok az kaldı.
2: Tüm birimlerin dikkatine.
0: Birazdan
2: 215.
0: Mahşer yerine dönecek.
2: Traction Bulvarı'nda market.

0: 1 Biker 11. Olay yerine yaklaşmak üzereyim.
1: Anlaşıldı 1 Biker 11. Yakındaki ekipler destek verir.
2: 1 Adam 17 konuşuyor. Desteğe gidiyorum, tamam. Burası 1 Adam 17. Olay yerine geldim, tamam.
1: Anlaşıldı 1 Adam 17.

0: HL3. Gri bir impala görüyor musun?
1: HL3 negatif. Gri aracı şimdi gördüm. 3. otoyolda ilerliyor.

0: Tüm birimlere, gri araç Figuera kuzeyine doğru ilerliyor. Şüpheli görünmüyor.
1: Anlaşıldı. Olası bir soygun şüphelisi. Silahlı ve tehlikeli olabilir. Dikkatli olun.
0: Anlaşıldı, tamam.

0: Tüm ekiplerin dikkatini, beklemede kalın. Şüpheli şu anda Santa Fe yoluna dönüş yaptı.
1: Thornton topu kapıyor ama kaçırıyor. Clippers şu an önde. Taraftarlar öylesine coşkulu ki hepsi ayakta. Maçın son saniyelerinde Knicks taraftarı şaşkınlık içinde. Çünkü Clippers beklenmedik bir geri dönüş yaptı ve maçı kazanmak üzere. Gerçekten nefesleri tuttuğumuz bir gece oldu değerli izleyiciler.
2: Ben devreye altı. Ekiplerin dikkatine. Olası şüpheli şu anda trafik ışıklarında beklemede.
0: Anlaşıldı devreye altı.

saniye. 3, 2, 1 ve Clippers galibiyetini ilan ediyor. Taraftar ayakta. Harika bir gün. Onlar için harika bir an.

Hey evlat, yönetmen takla atmanı istiyor. Sorun olur mu? Kendini rahatsız hissedersen sahneyi iptal edebilirsin. Utanacak bir şey yok. Filmin yıldızının dublörlüğünü yapıyorsun. Az iş değil. Fazladan 500 isteyeceğim. Paylaşacağız tabii. Hazır mısın? Tamam mı? Hadi bakalım. Biz hazırız.

0: Affedersin, bir dakikanı alacağım. Çekime başlamadan önce bu anlaşmayı imzalaman gerekiyor. Yaralanman ya da ölümün halinde biz sorumluluk almıyoruz. Adının baş harflerini yazman yeterli.
1: Ve motor!
0: Tamam, çekimi durdurun.
2: İşte bu evlat. Mükemmeldin. Nasılsın? İyi misin? İyisin, iyisin. Mükemmel oldu. Mükemmel.

0: Bunu ister misin? Maymunla mı?
1: Hayır. Maymun istemiyorum.
0: Hey, bir şey daha söyle.
1: Seni seviyorum.
0: Ben de seni seviyorum.

0: Bunları nereye koyayım?
1: Mutfağa. Teşekkür ederim. Hemen gelirim.
0: Korkutucu. Hey, kürdan ister misin?
1: Su içer misin?
0: Olur. Teşekkür ederim.
1: Los Angeles'a yeni mi taşındın?
0: Hayır, bir süredir buradayım.
1: Binada mı yenisin?
0: Hı hı.
1: Benicio'nun babası.
0: Nerede peki?
1: Hapiste.
0: Oh.
1: Sen ne iş yapıyorsun?
0: Araba kullanıyorum.
1: Limuzin şoförü müsün?
0: Hayır, filmlerde.
1: Ah. Dublörlük yapıyorsun yani.
0: Evet.
1: Tehlikeli değil mi?
0: Sadece arada bir. Çoğunlukla tamirhanede çalışırım.
1: Nerede?
0: Reside Bulvarı'nda. Gitmem gerekiyor.
1: Peki.
0: Su için teşekkür ederim.
1: Güle güle de.
2: Güle güle.

0: Yemeğiniz Bay Rose. Çin böreği, tavuklu noodle, baharatlı karides ve Pekin ördeği.
1: Çubuklar nerede?
0: Aa, arkadaş koymuyor unutmuş.
1: Git getir hemen hadi. Onu istemiyorum. Özür dileriz. Götür. Çubuk ve şans kurabiyesi. Hadi çabuk ol. Şu sigarayı söndür. Yemek yiyeceğim burada.
2: Affedersin.
1: Senin neyin var?
2: Ben sadece bu şehirde kül tablası bulmak mesele.
1: Mükemmel bir iş yapıyorsun. Niye değiştirmek istediğini anlamıyorum.
2: Geçen yıl ne kadar kazandırdı biliyor musun? 30.000. 6 ayda bir araba yapabilirim. 2 saniye içinde bu sersemler benden filmde hiç yer almayacak bir sahne isteyebilirler. Bana tek gereken yıpranmış bir yarış arabası. Hepsi bu. Bence küçük şehirle başlayıp işi büyütebiliriz. Büyük yarışlara katılırsak milyonlar kazanabiliriz.
0: Çubuklar efendim.
1: Evet, kurabiyeler nerede?
0: Unuttum. Hemen getiriyorum.
1: Bana hala bir rakam vermedin.
2: Peki. 430.000 dolar.
1: Oh.
2: Bay Rose, bundan bu kadar emin olmasam size gelmezdim.
1: Nasıl emin olabilirsin Shannon? Sende büyük profesyonel yarış ekiplerinde olmayan ne var?
2: Benim sürücüm var.
1: Onlarda da yarım düzine sürücü olduğunu söyledim.
2: Benim sürücüm gibi olamazlar. Bu çocuk özel.

0: zamandır çalışıyorum. Onun gibisini görmedim. Param olsa ben sponsor olurum.
1: Ama sende para yok işte.
0: Bay Rose, bu çocuğu direksiyona oturttuğunuzda yapamayacağı hiçbir şey yok. İşin içinde para var. Kaybetmezsiniz.
2: Restoranımda Çin yemeği mi yiyorsun sen?
1: Sen de yenilmeyecek kadar sert pizza yapıyorsun. Şen'ini hatırlıyor musun?
2: Tozol, ortağınla konuşmak istiyorum. Sana espri yaptım. Nasılsın Şen'in, bacağın nasıl?
0: Ben borcumu ödedim.
1: Bunu düşüneceğim. Tamam mı? Ama önce çocukla tanışmak istiyorum.
0: Tek istediğim bu.

0: Biriyle tanışmanı istiyorum. Ne yaparsan yap, araba konusunda bir şey söyleme. Fiyatı biraz kırmak istiyorum. Evlat, seni Bay Bernie Rose'la tanıştırayım.
1: Tanıştığımızda memnun oldum.
2: Ellerim biraz kirli.
1: Benim de öyle. Çok güzel kullandın.
2: Teşekkür ederim.
0: Aferin evlat. Ne diyorsun? 400'ü aldık mı yani?
1: Sana 300 vereceğim. %70'e karşılık.
0: Kabul. Evet, tabii. Pişman olmayacaksın. Merhaba, ben
3: Şenim. Ben Ayrin.
0: Sizin için ne yapabilirim?
3: Araban bozuldu.
0: Hemen bakalım. Evet, bakalım şimdi. Evlat, Galaxy'yi çıkart. Yerine bu aracı alıp bakalım. Araçta sorun var. Bunu 3 numaraya çek. Hemen hallederiz, tamam?
3: Güzel. Merhaba.
0: Merhaba. Siz tanışıyor musunuz? Nereye?
3: Biz komşuyuz.
0: Komşusunuz. Ne kadar hoş. Çok güzel.

0: Gözünü kırptın.
1: Ne? Buradan taksi çağırabilir miyim?
2: Tabii, çağırabilirsin. Ama önce konuşalım. Siz komşu değil misiniz? Seni eve kadar bırakabilir.
1: Hayır, kendimi kötü hissedeceğim.
2: Hayır, hayır, hissetme. Hiç gerek yok. Seve seve götürür. İyi çocuktur. Buraya 5-6 yıl önce geldi. Durup dururken benden iş istedi. Neler yapabileceğini görmek için. Onu denedim ben de. Çok becerikliydi. Anında işe aldım.
1: Evet.
2: Yarı ücreti aldığımı söylemeliyim tabii ki. Daha fazlasını veremezdim çünkü. Gözünü kırpmadan kabul etti. Hey evlat, buraya gelir misin? O zamandan beri de onu sömürüyorum. Şşş, ona söyleme. Görünüşe bakılırsa sorun düşündüğümden daha büyük. Arabayı birkaç gün burada tutmamız gerekecek. O yüzden Ebencio ve Iron'ı sen eve götür. Senin için uygun mu?
0: Tabii, olur.
2: Güzel.
0: Arabamın lastiklerini takmam gerekiyor.
1: Tamam.
0: Bu tarafımı da bil.
2: Git lastiklerini tak.
0: 5 dakika sadece.
1: Tamam.

0: Sana bir şey göstereyim mi?
1: Olur.
0: Peki.

0: Çok güzeldi. Harika zaman geçirdi.
1: Ben de öyle.
0: Üzgünüm, iş yerine gelerek seni zor durumda bıraktım.
1: Sorun değil.

Hafta sonu bir işim yok. Belki gezmek istersin.

0: Vuruklarına falan aldırmayın. Parçalar kolayca değiştirilebilir. Bir fırkat boya, lastik değişimi çok güzel görünür, öyle değil mi? İşe koyuluruz. İyi yaparız.
1: Ben bu döküntü için mi 300 bin ödedim yani?
2: Ben ödedim. Benim cebimden çıktı. Bu sadece kaporta. Önemli olan içi dışı değil, öyle değil mi Şenon?
0: Çok doğru efendim.
1: Boş ver. 300 bin yakacaksam herkesin görmesini isterim.
2: Anlaşıldı.
1: İşte bu. Muhteşem görünen kız gibi bir araba. İnsan gözünü alamıyor. Evet.
2: Hey Şenon, arabayı şuna satsana.
0: O hiçbir yerde hiçbir kadını bulamaz.
2: Nasıl gidiyor? İlk yarış ne zaman?
3: Çok yakında.
2: Hazır olacak mısın?
3: Umarım olurum.
2: Umarım diyor. Tevazunun yeri değil. Ben bu

İşe para yatırdım. Shannon sana nasıl tanıştığımızı anlattı mı? Ben film yapımcısıydım. 80'li yıllarda. Aksiyon tarzı filmler. Cinsel içerikli. Eleştirmenlerden biri Avrupa'yı dedi. Bence bir bok değildi. Shannon bütün arabaları hazırlar ve dublörleri hallederdi. Onu severdim. Etrafımda olması hoşuma giderdi. Benden fazla para aldığını bilirdim. Sonraki işinde Nino'nun arkadaşlarına bulaştı. Çok para almasından hoşlanmadılar. Leğen kemiğini kırdılar ve asla fazla şansı olmadı. Durumu berbattı. Sana bunu söylememin sebebi sana çok yatırım yaptı. Ben de öyle. Bir şeye ihtiyacın olursa beni ara. Artık bir ekibiz. Çok heyecanlıyım. Nino, hadi gidelim.

0: kötü adam mı?
1: Evet.
0: Nereden anladın?
1: Tipine baksana. Köpek balığı gibi.
0: İyi köpek balığı yok mu?
1: Yok. Şunun haline baksana. Ben kötüyüm diye bağırıyor.
2: Merhaba, nasıl gidiyorum? Bu Cindy.
3: Merhaba.

Biliyorum şu an kutlama yapıyoruz ama yaptıklarım gerçekten utanç verici. Ve hepinizden özür dilemem gerekiyor. İkinci şanslar zor yakalanır. Değil mi? Bu da kutlamaya değer tabii. Ne dersiniz? Şimdi kadeh kaldırmak istiyorum. Tam şurada duran hanımefendiye. Seni çok seviyorum Rine.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Gürültü için kusura bakma.
1: Polis çağıracaktım.
0: Keşke çağırsaydın.
2: Affedersin, duyamıyorum.
0: Merhaba.
2: Komşu mu bu?
0: İyiyim.
2: Ne haber? Nasılsın?
1: Merhaba.
2: Ben senden çok bahsetti. Sık sık uğramış, yardım etmişsin. Evet, çok yardımın dokunmuş. Doğru mu?
1: Hı hı.
2: Aa, ne kadar düşüncelisin. Sağ ol.
1: Ne demek?
2: Filmlerde sürücülük yapıyormuşsun.
1: Öyle.
0: Çöpü ben atayım.
2: Yo, ben atarım. Annen de arkadaşıyla konuşsun.

0: Sen Şen'in arkadaşısın değil mi? Yabancı sayılmayız. Palm Springs'ten kardeşimi tanıyorsun. Neyse boş ver. Olanları duydum. Hapisten çıkalı 6 ay oldu ama neredeyse kendini öldürtüyormuşsun. Çok güzel bir iş bağlıyorum.
1: Şuna ne dersin? Çeneni kapat ki o güzelim dişlerini dökmek zorunda kalmayayım.
0: Tekrar görüştüğümüze sevindim.

Korkma, yok bir şey. Gel buraya. Korkma. Bunu annene söyleme, tamam mı? Bizim sırrımız olsun, ha? Ah, oh, yaksı be.

0: Kim onlar?
1: Benim yerime dövecek misin he? Söylesene dublör. Niye öğrenmek istiyorsun kim olduklarını? Ha? Kendileri için iş yapmamı isteyen adamlar var ama yapmayacağım. O adamlar işte.
0: İş nedir?
1: Bir rehin dükkanını soymamı istiyorlar.
0: Neden?
1: İçerideyken korudular beni, borçluyum onlara. 2000 dolar kadar. İçeriden çıkar çıkmaz 5000 oldu. Şimdi ne kadardır bilmiyorum. Belki 10, belki 20. Yarın ne kadar olacak onu da bilmiyorum.
0: Ne yapacaksın?
1: İşte bu çok güzel bir soru. Aylin'le Benicio'nun peşine düşeceklerini söylediler.

Sen iyi misin? İçecek bir şey ister misin? Elinde tuttuğun ne? Bakabilir miyim?

0: Sana bunu o adamlar mı verdi?
1: Hı hı. Kaybetme dediler.
0: Bunu ben saklayabilir miyim?
1: Olur.

0: Benicio nasıl?
1: İyi.
0: Laf olsun diye mi?
1: Hayır. Ne demek istiyorsun?
0: Standard'ın bir kaza yaşadığını gördüm.
1: Evet.
0: Ne oldu?
1: Onu dövmüşler.
0: Hı. Neden?
1: Adamlar sarhoşmuş.

0: Bize gelsene. Onu da görmüş olursun.
1: Anlatmamı ister misin? Annenle nasıl tanıştığımızı anlatayım mı?
2: Evet. Ha?
1: Tamam. Bir partideydik. Annen 19 yaşındaydı.
0: 17.
1: 17 değildin canım. Vay, demek reşit
0: evet.
1: değildin. Ah, peki. Ya işte ben 17 yaşındaki bu kızın yanına yaklaştım. Kulağına eğildim ve dedim ki...

0: Merhaba küçük hanım. Adınız nedir acaba?
1: Hiçbir şey söylemedi. Sonra ona benim adım Standart Gabriel dedim. Sen ne demiştin?
2: Ben de ona deluxe versiyonun nerede dedim.
1: Harika espriydi. Zekiydi. Ah tanrım, çok gülmüştüm. İşte bir yıl sonra sen geldin ufaklık. Hayatımın en güzel günüydü.

0: Ben arabayı kullanacağım, sen parayı alacaksın. Nereden başlayacağımızı, nereye gideceğimizi, sonrasında nereye gideceğimizi söyleyeceksin. 5 dakika zamanın olacak. O 5 dakikada bir şey olursa seni tanımam, ne olursa olsun. Herhangi bir durumda tek başınasın. Oturup seni beklemem. Silah da kullanmam. Araba kullanırım.
1: Çalışması biraz zor birisin.
0: Birbirimizi anladık sanırım.
1: Anlayacak ne var ki?
2: Bunu tek başıma da yapabilirim.
1: Blanche var.
2: Yapma lütfen.
1: Güzel kız, şuna baksana. Orada oturup laf mı dinliyorsun? Defol git buradan. Hadi kalk, Standart. Götür şunu, bir şeyler bul buna. Evet, anlaşmamız şu. Blanche için bu kadar. Bu aşağılık için bana olan borcu düştükten sonra bu kadar. Bu da sana düşen. Hala ilgini çekiyor mu? Güzel. Başka bir şey var mı?
0: Paranı aldığın zaman hesap kapanmış olacak. Standardın peşini bırakacaksın. Bir de ailesinin yanına yaklaşmayacaksın. Anlaşıldı mı?
2: Artık ailedensin. Arkadaşımsın. O zaman geleceğe içelim. Geleceğimize.

0: Senin payın ne kadardı?
1: 40.000'di.
0: Burada kal.

0: Alo?
1: Benicio, sen misin?
0: Evet.
1: Merhaba.
0: Merhaba.
1: Annen orada mı?
0: Evet, burada oturuyor. Polisle konuşuyor.
1: Tamam, ona tekrar arayacağımı söyle, olur mu?
0: Tamam, hoşça kal. Bugün yaşanan rehin dükkanı soygunu üzücü bir şekilde sonuçlandı. Dükkan sahibi soyguncuya ateş açtı. Soyguncu olay yerinde can verdi. Kimliği Los Angeles'ta yaşayan Standard Gabriel olarak açıklandı. Başka detay bilinmiyor. Ancak dükkan sahibi soyguncunun yalnız olduğunu ve çalınan para olmadığını söyledi. Ayrıntılar geldikçe açıklamaya devam edeceğiz.

0: senin parayı aldığını ve arabaya bindiğini gördüyse eğer, neden bir şey söylemedi?
1: Ben nereden bileyim?
0: Başka bir arabanın olacağını biliyor muydun?
1: Sana bildiğim her şeyi anlattım.
0: Küçük bir çocuğun babasını öldürttün. Bizi de öldüreceklerdi. Şimdi de bana yalan söylüyorsun. Şimdi beni iyi dinle. Şu andan itibaren söyleyeceğin her şey gerçek olacak. Yoksa canını fena yakarım. Anladın mı? Cook sana ne söyledi?
1: Bizi bekleyen bir araba olacağını söyledi. Ama yemin ederim kimsenin öleceğinden söz etmedi. Gerçekten.
0: Bizi soyacak mıydın? Gerçek adı ne?
1: Chris olduğunu söyledi ama ben Cook diyordum.
0: Beni ona götüreceksin. Hemen şimdi. Anladın mı?

0: parayı ne yaptın?
1: Sana söyleyecek hali yok.
0: Karışma. Cook denen adamın gerçek adını biliyor muyuz?
2: Chris.
0: Olabilir. Bernie'ye sorarım. Tanıyordur belki. O kadar parayla neler yapabileceğimizi düşünmeden
2: edemiyorum. Susar mısın?
1: Evet.
0: Evli kadınlarla takılan bir sürü adam tanıdım ama kadının kocası için bir yer soyan ilk sensin, biliyor musun? İnanamıyorum.

0: Ama merak etme, halledeceğim. Cook nerede?
1: Soyunma odasında.
0: Soyunma odası?
1: Şu tarafta.

0: Bendeki para kime ait?
1: Merak etme, gelip alırlar. Yapma.
0: Ara onları.
1: Birini Nino'yu arasın.
0: Bunu hatırladın mı?
2: Sende bana ait bir şey varmış.
0: Öyle görünüyor.
3: Ve beni arıyorsun. Neden? Kendi malımı senden satın almamı mı bekliyorsun?
4: Malını satmıyorum.
0: Sana saat ve yer bildireceğim, gelip sen alacaksın. Beni anladın mı?
2: Senin bundan kazancın ne?
0: Hepsi bu. Kazancım bu.
2: Ortakların bundan hoşnut kalacak mı?
0: Benim ortağım yok.
3: Peki bundan bir başkasına söz ettin mi?
4: Sadece sen biliyorsun.
3: Bu işi pek bilmiyorsun, değil mi? Bu herifin kim olduğunu öğrenin.

0: Seninle biraz konuşabilir miyim?
1: Konuşamam, çıkmalıyım.
0: Birlikte yürüyebilir miyiz?

Sana bir şey söylemem lazım. Standard hapisteyken bazı adamlara gerçekten çok borç yapmış. Ödemediği takdirde senin ve Benicio'nun peşine düşeceklerdi. Yardım istedi ama aksilik oldu. Çok üzgünüm. Para hala bende. İstersen hemen verebilirim.

0: buradan gitmek isteyebileceğini düşünmüştüm. Ben de sizinle gelirdim. Size göz kulak olurdum.
1: Affedersiniz ya. Yanlış kat.

0: Oturduğum yere geldiler. Nerede oturduğumu nereden biliyorlar?
1: Sana Bernie'yi arayacağımı söyledim, değil mi? Ona parayla işinin olmadığını, sadece kız için yaptığını söyledim.
2: Bunu nasıl yaparsın?
3: Sadece
2: neden
3: sana yardımcı
2: ondan söz ettim?
3: Sakin ol, sakin
2: ama
3: ol.
2: Ama her şeyi
3: sakin
2: mahvettin.
3: Sakin ol evlat, sakin ol.
2: Her şeyi mahvettin. Ona ayrından nasıl söz edersin? Nasıl?
3: Sakin ol.
2: Nasıl sana yaparsın
3: parayı
2: bunu?
3: Geri verdiğinde olayı kapanacağını düşündüm. Hepsi bu. Böyle olacağını nereden bileyim? Böyle sonuçlanacağını bilemezdim. Tamam mı? Bak izin ver, izin ver. Böyleyle konuşayım. Halledeceğim.
2: Hayır, her şeyin içine
3: dedim sana. Her şeyin başında Nino varmış. Ben nereden bileyim?
0: Benim peşime düşecekler. Senin de peşine düşecekler. Anladın mı? Buradan gitmen lazım. Hem de hemen gitmelisin.
1: Tanrım.
0: Beni dinle. Dinle beni Shannon. Dinle. Buradan git ve asla geri dönme. Asla geri döneyim deme.
1: Sen ne yapacaksın?

0: Sana tavsiyede bulunmuştum. Parayı alıp adamı rahat bırakman gerekiyor.
1: O kadar basit değil Bernie.
0: Evet değil tabii. Yüzüne gözüne bulaştırdın işte.
2: Nino, sana bu adamı borçluyum. Biraz zaman ver, ondan kurtulayım.
0: Kapa çeneni. Maymun suratlı herif.
1: Para Philadelphia'lı bir mafya üyesine ait. Bir tüyo aldım. Ray'in dükkanına 1 milyon yatıracakmış. Los Angeles'ta bir dükkana yatıracakmış ve bir operasyon düzenleyecekmiş.
0: Sen Doğu Yakası mafyasından çaldın.
1: Hayır,
0: değil mi?
1: Ben işimize çomak sokmaya çalışan bir budaladan çalmış oldum.
0: Ya neden bu salakça soygunu gerçekleştirmeden önce bana danışmadın? Bu anlaşmadan önce.
1: Bu ortak işimizin dışındaydı. Seni karıştırmak istemedim.
0: Ama şimdi karışmış oldum. Şimdi beni iyi dinle. Herhangi biri aileden çaldığını öğrenecek olursa ikimizi de öldürürler.
1: Ne ailesi ha? Bana hala lanet olası Yahudi diyen aile mi? Hem de yüzüme. Ben 59 yaşındayım Bernie. Ve hala çocukmuşum gibi yanağımı sıkıyorlar. Aileymiş.
0: Para sadece aile içinde döner izi. Sen de biliyorsun.
1: Bu yüzden o sürücü yok olmalı Bernie. Ortadan kalkmalı. Arkadaşın Shannon'da. Beni bu soygunla ilişkilendirecek tek kişi onlar.

Şimdi ortadaki pisliği temizleme sırası sende.

0: Bu kadar paha biçilmez arabaya daha iyi kilit kullanmalıydın dostum.
1: Mühani, kapılar her zaman sana açık.
0: Bir yere mi gidiyorsun?
1: Gitmeyi düşünüyorum.
0: Şu senin sürücüyü arıyorum.
1: Böyle geldiğine göre korkarım kötü haber.
0: Hayır Şenon, bence şanssızlık. Bu şehirde yılda 2000 soygun oluyor ama o yanlış soygunu seçti.
1: Hatasını düzeltmeye çalıştı.
0: Bunun içinde yanlış adamı seçti. Ortağım sırtını duvara dayayan savaşçı bir pislik. Şu anda ben de öyleyim. Bu işi düzeltmezsen başım büyük belaya girer. Nerede olabileceği konusunda bir fikrin var mı?
1: Meksika'da. Ya da belki de Belize'dedir.
0: Sahi mi? Her şey için o kadar heyecanlanmıştım ki arabanın üstünde adım yazacaktı. Yani çok çok güzel olacaktı. Arabanın üstünde adımı görmek istiyordum. Bence bu işi becerebilirdik dostum.